etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
9: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Turgut Reis 10. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman, Zafer Ergin, Rüstem Paşa, Alpay İzbrak, Uluç Ali Reis, Levent Öktem, Andrea Doria, Alp Öyken, Janetino, Mustafa Şekerci, Emir Fazlı, Erol Kardeseci, 1. Amiral Nedim Mete, 2. Amiral Ertan Savaşçı, 1. Levent Mehmet Büyük Ağoğlu.
1: Barbaros kardeşlerin bütün Akdeniz'e titrettiği dönemde İtalya ve İspanya sahillerinde bir başka Türk korsanı daha ün salmaya başlamıştır. Turgut isimli bu genç denizci tek bir perkende ile koca donanmalara meydan okumaktadır. Barbarosların küçüğü Hızır'la Turgut fırtınalı bir gece Cerbe Adası'nda karşılaşırlar. İki yiğit deniz

0: Denizci sevgiyle kucaklaşmış, hayat boyu kader birliği etmek için sözleşmişlerdir. Sonraki yıllar iki reisin peş peşe zaferleriyle geçer. Preveze'de Haçlı donanmaları amiralı Andrea Doria'yı korkunç bir yenilgiye uğratıp Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirirler. Almanya İmparatoru Schalke'nin, Papa'nın, İtalyan ve İspanyolların işbirliğiyle büyük bir Haçlı donanması hazırlanır. Turgut Reis, Kavli koyunda donanmasının bakımıyla uğraşırken Kavli Kalesi komutanının emrindeki Arap tayfaların ihanetine uğrar. Ani bir baskınla iki ateş arasında bırakılmış, bütün ünlü leventlerini şehit vermiş ve sonunda esir edilerek küreye çakılmıştır. Daha sonra Cenova zindanlarında aylarca prangada kalır. Bir sabah Cenova önünde görülen Osmanlı donanmasının kaptanı deryası Hayrettin Paşa derhal Turgut'un serbest bırakılmasını yoksa şehri yakacağını bildirir. Cenova senatosu korku içindedir. Koca reisi serbest bırakmaktan başka çaresi yoktur. İki kurt denizci sevgiyle kucaklaşır, sevinç gözyaşları dökerler. Kısa süre sonra Turgut Reis Akdeniz'deki eski gücünü yeniden kazanmıştır. Cerbe emiriyle Andrea Doria'nın gizlice hazırladıkları tuzaktan haberi yoktur. Bir sabah Cerbe koyunun ağzı Haçlı donanmalarıyla çevrilir.
1: İşte haşmetli imparatorumuz Büyük Şalke'nin uykularını kaçıran Dragut çaresiz bir balık gibi Cerbe koyunda sıkışıp kaldı.
2: Yine top ateşine başladılar Amiral Doria.
1: Boşuna çabalıyorlar.
3: Amiral Doria, bu ateş karşısında adaya yaklaşamayız.
1: Adaya yaklaşacak değiliz ki, bekleyeceğiz. Nasıl olsa birkaç güne kadar güçleri kırılacak, teslim bayrağını çekecekler.
2: Çok doğru. Dalyanın ağzını tutmuş bulunuyoruz. Adaya herhangi bir geminin yardım getirmesine imkan yok.
1: Dostlarım, amirallerim, şövalyelerim, beklediğimiz mutlu gün geldi. İnanın en çok bir hafta bekleyeceğiz. Dragut kafana kısılmıştır. Yakında onu zincire vurup imparatoruma armağan edeceğim.
2: Amiralim, izin verirseniz bir düşüncemi belirtmek istiyorum. Ya bu top ateşine uzun süre devam ederlerse? Diyelim ki adada aylarca yetecek kadar cephane ve yiyecek bulunabilir. O zaman biz de aylar boyu Dalyan'ın dışında böyle bekleyecek miyiz?
1: Hayır genç dostum. Bu sabah süratli bir gemiyle Sicilya valisine bir haberci yolladım. Dragut'u bütün filosuyla birlikte Cerbe limanında kıstırdığımı, kuş olsa elimden kurtulamayacağını müjdeledim. Sicilya donanmasının acele yardıma gelmesini istedim. Yardım donanması gelince bu ateş sürse bile adaya çıkarma yapacağız. Limana sel gibi asker yığıp Dragut'u minik bir balık gibi yakalayacağız.

0: Top ateşime aralık verilmesin. Şiddetli ateş isterim. Küffar kadırgaları limana sokulunca hemen güvertesine gülle indirilsin.
1: Reis ağam, küffarın limana girmeye pek niyeti yok. Top menzilinin dışında beklerler.
0: Limanın ağzını kontrollerine alıp savunma gücümüzün azalmasını kolluyorlar.
1: Ağam, nasıl düşünürsün bilmem ama ben bir hafta sonrasından endişe ederim.
2: Cerbe emiri Fazlı Bey gelmiş. Seninle konuşmak istermiş.
0: Ha, gelsin. Anlaşılan Arap Fazlı can korkusuna, saltanat endişesine düştü.
3: Selamün aleyküm Reis'a.
0: Hoş geldin emir. Buyur, geç şöyle. Pek telaşlı görünürsün.
3: Telaşlıyım reis.
0: Doğruya kafiri seni pek korkutmuşa benzer.
3: Turgutça reis, düşüncemi kestirmeden söyleyeceğim. Ben küffar donanmasının gelişinden ziyade sizin boş yere adayı savunmaya kalkışmanızdan telaşa düşerim.
0: Ya, demek Cerbe'yi düşmana tez elden teslim edip küffara sofralar kursaydı.
3: Bu savunmanın sonu boştur Turgutça reis. Böyle muazzam bir armada karşısında direnmek imkansızdır. Delice bir iştir bence. Andrea Doria'nın husumetini bilemekten, onu büsbütün kudurtmaktan başka bir şeye yaramaz. Rica etmeye geldim, bu direnmeye son verin.
0: Fazlı Bey, sen sınırı aşarsın. Boyundan büyük kararlara kalkışırsın.
3: Turgutça reis, sizi tekrar yakalayıp forseye çakarlar. Bu sefer imdadınıza yetişecek Barbaros Hayrettin Paşa da yok. Bana gelince ben de başımdan...

0: Ben korkarım.
1: İki yüzlü dönek. Hiç mi haberim yoktur sanırsın? Doğruya kafirine burada donanma onardığımızı duyuran, gafil avlanmamıza ön ayak olan sen değil misin?
2: Fakat reis ağam, bu adanın hakimi benim, Cerbe Sultanıyım. Bu gereksiz savunma benim başımı götürür.
1: Bu baş sana çok gerekliyse dediklerimi eksiksiz yaparsın Emir Sultan. Adanın hakimiyetine gelince, bu hakimiyet iki dudağımın arasındaki bir söze bağlıdır. Haberin ola, elimin altındaki palam ağır gelmeye başladı.
2: Turgutça Bey, ben İslam kanı dökülmesin demek isterdim. Ben her zaman emirlerinize amadeyim. Hiddet buyurmayınız, hatırınızı hoş tutun. Siz nasıl isterseniz öyle olur, emrediniz.
1: Benim iznim olmadan sarayından dışarı çıkmayasın. Neden derseniz, hedefini şaşıran bir top güllesinin başınıza düşmesi pek mümkün. Hadi, çekilin gözümün önünden.

0: Allah kahretsin. Bugüne kadar gelmiş olmaları gerekirdi. Dragut'u yakalayıp çürüye çakmak, zaferimin meyvelerini toplamak için Sicilya donanmasına ihtiyacım var. Geciktiler, çok geciktiler.
1: Amiralim, belki çok güçlü bir donanma hazırladılar. Bunun için de yelken açmaları gecikti. Olamaz mı?
0: Bilemiyorum ama Sicilya valisi bir hamiyetsizlik yapar da beklediğim askeri buraya göndermezse elimden kurtulamaz.
2: Müjde amiralim, müjde. Ufukta büyük bir yelkenli var.
0: Hani nerede? Dürbünümü verin bana. Evet, evet, görüyorum. Şövalyelerim, dostlarım, bu gelen tekne mutlaka Sicilya filosunun öncüsüdür.
1: Haklısınız efendim. Bandırasını pek seçemiyorum ama.
0: Cerbedal yanından balıkları toplama zamanı geldi. Dragut Reis, işte sonun yaklaştı.
2: Amiralim, yaklaşan geminin direklerinde Sicilya valisinin değil, Malta şövalyelerinin bandırası var.
0: Ne diyorsun sen? Nasıl olur? Peki ama Sicilya askerlerini getiren filo ne oldu?
1: Amiralim, evet, Malta şövalyelerinin gemisi bu.
0: Çabuk bir kırlangıç gönderin. Maltalı kaptanı karşılayıp çabuk buraya getirin.

0: Söyle kaptan, çabuk söyle. Sicilya donanması nerede?
1: Büyük amiralim, çok kötü haberlerle geldim.
0: Kötü haberler mi? Yoksa İmparator Şarlken'e bir şey mi oldu?
2: Sicilya valisi asker göndermiyor mu yoksa?
3: Papa'ya mı bir şey oldu, söylesenize.
1: Hayır, hiçbiri. Siz söyler misiniz, ne bekliyorsunuz burada?
0: Korsan Dragut'u, onu bir balık gibi kıstırdım.
2: Yakalanması an meselesidir. Sicilyalılar gelsin, hemen adaya çıkarma yapıp
0: Dragut'u keklik gibi avlayacağım.
1: Boşuna umutlanıyorsunuz dostlarım. Dragut şimdi bütün gemileriyle beraber açık denizdedir.
0: Ha, saçmalıyorsun kaptan.
1: Gerçeği söylüyorum amiralim.
2: Dragut'un adadan çıkabilmesi için kuş olup uçması gerek.
1: Demek ki kuş olup uçtu.
3: Siz aklınıza kaçırmışsınız kaptan. Bakın, bakın bu top sesleri gerçi 2-3 gündür oldukça seyrekleşti ama.
2: Elbette seyrekleşecek. Silahları, cephaneleri tükenmek üzere.
1: Niçin anlamak istemiyorsunuz? Size Dragut'un Akdeniz'de olduğunu söylüyorum. Ben gözlerimle gördüm onu.
0: Kaptan, siz kimin karşısında bulunduğunuzu unutmuşa benziyorsunuz. Sözlerinize dikkat edin. Şakanın da bir sınırı olmalı. Dragut işte şu karşımızdaki adada, yani avucumuzun içindedir. Dalyana kapatılmış bir balık gibi sonunu beklemektedir.
1: Saygıdeğer amiralim, lütfen bana inanınız. Yemin ederim ki Dragut açık denizdedir. Onun perkendesini iyi tanırım. Prova direğindeki sancağını da gözlerimle gördüm. Ardında 18 tekne vardı ve hepsi de Dragut'un kırmızı beyazlı forsunu taşıyordu.
2: Kaptan, siz rüya görmüşsünüz.
0: Çanatino, kesin sesinizi. Devam et kaptan, seni dinliyorum.
1: Efendim, Sicilya donanmasıyla birlikte buraya geliyorduk. Binlerce askerden başka gemilerimiz birçok soylu şövalye ile eşlerini de taşıyordu. Dragut'un yakalanışını gözleriyle görmek ve şenlikler düzenlemek istemişlerdi. Dün açık denizde Dragut'un filosuyla karşılaştık. Böyle bir şey beklemiyorduk.

0: Sicilya donanması perişan oldu. Donanma komutanı esir düştü. Galiba yalnız ben kaçabildim.
1: Dragut, sen bir şeytansın. Şeytansın. Tanrım, ne talihsizim ben. Ne talihsizim ki denizlerin en korkunç kaptanıyla uğraşmak zorunda kaldım. Jenatino, çabuk adaya bir tekne yollayın. Topların iki gündür neden seyrekleştiği şimdi anlaşıldı. Çabuk Emir Fazlı'yı alıp buraya getirsinler.
2: Amiralim, anlamadığım bir şey var. Dragut adadan nasıl çıkmış olabilir?
1: Dedim ya, şeytan bu adam. Anlamıyorum, anlayamıyorum. Jenatino, ey Jenatino, silkin kendine gel. Donup kaldın kazık gibi. Duymuyor musun? Sana Cerbi emirini getirtmeni emretmiştim.
3: Emredersin canım.
1: Anlat Emir Efendi, Dragut gemileriyle birlikte nasıl oldu da çıkabildi adadan?
4: Ben de durumu yeni öğrenebildim efendim. Akıl sır ermez bir yol bulmuş Turgut Reis. Ada halkını, forsaları, leventlerini iki gece sabaha kadar çalıştırmış. Gemilerini yağlı kızaklar üzerinden kaydırarak adanın arka tarafına düşen kanala çektirmiş. İki gün önce de bütün gemileriyle birlikte denize açılmış.
1: Tanrım, Tanrım, sen bana yardımcı ol da aklımı kaçırmayayım. Peki iki gündür seyrek de olsa atılan topları kim ateşliyordu?
4: Araştırdım, soruşturdum fakat öğrenemedim efendim. Adada Turgut'u seven, onun yoluna canını vermeye hazır öyle çok adam var ki. İşkence ettim, kırbaçlattım, kimsenin ağzından tek söz alamadım.
1: Allah kahretsin, bütün Avrupa'ya bir kere daha maskara oldum. Jenatino, yelken açın, dönüyoruz. Bizi törenlerle, şenliklerle uğurlamışlardı. Şimdi yuha sesleriyle karşılayacaklar.
5: Turgut Reis 18 kadırgasıyla birlikte İstanbul yolundaydı. Niyeti Sultan Süleyman Han'ın elini öpmek, kendisinden devlet katında görev istemekti. Padişah Turgut Reis'in kahramanlıklarını duyuyor, ona karşı büyük bir sevgi ve güven besliyordu. Bu arada kaptanı Derya Sokullu Mehmet Paşa vezirlik görevine getirilmişti. Donanmanın baş kaptanlığı boştu. Sultan Süleyman bu makama Turgut'u layık görüyordu ama kendisine bu düşünceden sürekli olarak caydırmaya çalışan damadı ve baş veziri Rüstem Paşa'nın entrikalarını fark etmemişti. Rüstem Paşa, Turgut gibi güçlü birinin devletin yüksek katlarında bulunmasını kendi geleceği açısından tehlikeli görüyordu. Kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla kaptanı Deryalı'ya kardeşi Sinan Paşa'yı getirdi. Turgut Reis İstanbul'da padişah katına çıktı. El öptü, Akdeniz'deki cenklerini anlattı.
6: Turgutça, rahmetli Hayrettin Paşa senden ziyadesiyle söz eder, seni överdi. Küffara karşı zaferlerin cümlece malumdur. Ekmeğim sana helal olsun.
7: Sağ olun, var olun hünkârım. Ancak Barbaros gibi bir derya adamı bir daha cihana gelmez. Ben onun aciz bir levendinden başka bir şey değilim. Emret padişahım, uğrunda pala kuşanayım. Sana ve devletine hizmet edeyim.
6: Seni yakından tanımak bizi çok sevindirmiştir Turgutça. Elbette ki devlet senden en yüce katlarında hizmet bekler. Osmanlı donanması...
7: Sultanım, izin verirseniz ben de Turgut Bey'e karşı olan sevgimi, güvenimi belirteyim. Uygun görülürse boşta bulunan Karlıyeli Sancak Beyliği'ne atanmasını dilerim.
6: Turgutça, sadrazamın dediğini duydun. Ne dersin?
7: Münasibi buysa Sancak Beyliği de devlet hizmetidir sultanım. İleride gayret gösterip daha âli mertebelere de yükselmeyi dileriz. Rüstem Paşa sağ olsun.
6: Var ol Turgut Bey. Yakında Trablus'a sefer düşünürüz. Gayretinle zafer bize müyesser olursa Trablus Garp Beyler Beyliği senindir.
7: Sağ olun sultanım. Trablus Garp'ta zafer bizim olacaktır. Şimdi izin verirseniz huzurunuzdan ayrılmak dilerim.
6: Güle güle Turgutça Bey. Sevgimin, güvenimin tamlığını bilesin. Rüstem Paşa.
7: Emredin sultanım.
6: Biz bu soylu

0: Bu kahraman evlada biraz haksızlık etmedik mi? Böylesine bir kahramana bir sancak beyliği az değil midir?
1: Değildir sultanım. Evet kahramandır ama aslı korsandır işte. Devlet katında daha yüksek görevlerde bocalar. Usul adab bilemediğinden yanlış işler yapar. Dedim ya, alt tarafı bir korsandır.
0: Barbaros da bir korsandı ama. Ha? Ne dersin paşa? Barbaros da korsandı ama onun yazdığı deniz zaferlerinin tarihte bir başka işi daha var mı?
1: Efendimiz.
0: Şimdi yalnız kalmak isterim paşa. Düşünülecek işlerim var. Trablusgarp cengini teslim edecek ehil kişileri düşünmeliyim.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var. Sözlerinde dem çeken bülbüllerin ahengi var. Emin Ongan'ın Hicaz makamındaki bu eserini Bekir Ünlü Ateer'in yorumundan dinledik. Programımızın ilk şarkısıydı. Eserin başındaki Hicaz kanun taksimini Ahmet Metin'in mızrabından, parmaklarından dinledik efendim. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Bu gece programımızda Hicaz ve Kürdili Hicazkar makamında eserler sunacağız size. İkinci Hicaz şarkı Şevki Bey'in bir bestesi Gülgün Derçin'den dinliyoruz. Ülfet etsem yar ile a yarene yansa.

Tam ateşler içinde dildare ne? Ben helak olsam mürüvvetkâre ne? Ülfet ister gönlüm ama çare ne?

Sıradaki Hicaz şarkımız, güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait bir eser. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz bu kez. Ben ağlarım, eller güler, bu da başa gelecekmiş. Ayrılık bağrımı deler, bu da başa gelecekmiş.

Güftesini Fitnat Sağlığın yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Serap Kuzey'den dinleyeceğiz şimdi. Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran, yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan. Hep bu'yi vefa koklar iken buselerinden, yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan.

Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait icaz şarkıyı da Kemal Caner'den dinleyelim şimdi. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime. Senden ayrı yaşasam da hayat ölümdür bana. Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime.

Sıradaki Hicaz şarkımız Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Yüksel Bozbay'ın yorumundan dinliyoruz. Bana yardan vazgeç derler. Ben geçerim.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Külli Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Kemençeci Vasilaki'nin Külli Hicazkar peşrevinin bir bölümünün ardından bu makamda dinleyeceğimiz

Dinleyeceğimiz ilk şarkı Sara Onik Ağa'nın bir bestesi olacak. Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Bu gönül ne gülde ne gülşendedir. Sendedir divane gönlüm, sendedir. Kimseye ne bende ne efkendedir. Sendedir divane gönlüm, sendedir.

Çünkü bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir. Bir gül ki henüz gonca gibi raiha verdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Karacaoğlan'ın dizelerine Muhlis Sebahattin Ezgi'nin Külli Hicazkar bestesi var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Ey benim bahtiyarim, gönlümün tahtı yarim, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim? Kalbinde aşk izi var, seni kim yaktı yarim? Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim?

Sıradaki Kürdili Hicazkar şarkımız Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Güfte Mehmet Sadi Bey'e ait. Vedat Gürsel'den dinliyoruz. Düşer mi şanına ey şeyhi huban, bırakmak aşıkı böyle perişan? Esirger mi efendi kuldan ihsan? Buyur, kendi kulundur emri ferman.

Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirine Laftacı Hristo'nun Külliyeci Asker şarkısı var sırada. Behiye Aksoy'dan dinliyoruz. Gidelim göksuya, bir alemi ağabeyleyelim. Ol kadehkar güzeli, yar olarak peyleyelim. Bize bu talihimiz olmadı yar, neyleyelim? Ol kadehkar güzeli, yar olarak peyleyelim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Rahmi Bey'in Külli Hicazkar şarkısı. Muazzez Abacı'nın sesiyle, yorumuyla veda ediyoruz bu gecelik. Sana ey canımın canı efendim, kırıldım, küstüm, incindim, gücendim. Benim Nevres Nihali serbülendim. Kırıldım, küstüm, incindim, gücendim. Hoşçakalınız.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz, belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor.

Benim unutamadığım bu hikayeyi, bu sokaklar, cama yağan yağmurların yankısı, ıslak geceler, boş sokaklardaki adımlarım, unutamadığım o yaz mevsimini gözlerimin önüne serer. The Summertime Forget, Alessia Fontana'nın romantik sesinden dinliyoruz bu harika şarkıyı.

The Summertime Forget, Alessia Fontana ve onun pırıl pırıl sesi. Şarkının içine bizleri nasıl dağılıyor? Şimdi bir İtalyan aşk şarkısını dinliyoruz. Innamorati per sempre, sonsuza dek aşk.

Innamorati per sempre. İtalyan Romantico grubundan dinledik bu aşk bossasını. Şimdi Ray Sterling bizlere bir blues söylüyor. Sailing into Yesterday. Düne yelken açıyorum diyor bu akşam.

Sailing Into Yesterday. Bir bar köşesinden kalplere uzanan bir blues dinledik. Ray Stalling söylüyordu. Şimdi Stefan Schillags, 1985'in unutulmaz film müziği olan Portable Ecstasy adlı melodiyi bizlere hatırlatıyor.

Portable Ecstasies. Stefan Schilachs çalıyordu bu harika film müziğini. Şimdi de Ömür Göksel davet etmediği misafir anıları ile bir gecesini paylaşmış. Onları bize müzik halinde anlatıyor. Dün akşam.

Dün akşam kapım çalındı. Açtım baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye geçip oturdular.

Dün akşam kapım çalındı. Açtım, baktım ki hatıralar. Davet etmemiştim. Davet etmemiştim, gelmişler. Baş köşeye, baş köşeye geçip oturdular. Dün akşam uzun uzun onlarla konuştum. Teker teker anlattım seni. Buram buram kokladım seni.

hatalarıma güldüler. Vakit geç olmuştu, toplanıp gittiler. Beni sensizliğime terk

0: Dün akşam.
1: Dün akşam Söz ve Müziği kendisine ait şarkısında Ömür Göksel'i dinledik. Anılarıyla dertleşiyordu. Şimdi Isabella Brazo, Stay a Little Closer diyor şarkısında. Biraz daha yanıma yaklaş. Saudade na janela.

Saudagina Janela, Isabel Abroso'dan dinledik. Şimdi Maxima Spodik, sen benim her şeyimsin diyor çaldığı melodide. You're my everything.

Santa Esmeralda'nın bu ölümsüz eserini Massimo Spodek'in piyanosundan dinledik. Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Bugün sizi kelimenin kendisi kadar etkileyici bir anlam dünyasına götüren bir ifadeyle buluşturuyoruz. Tevkal Beşer. Osmanlı Türkçesinden günümüze gelen bu kelime iki bölümden oluşur. Fevka, üst, ötesi. Beşer, insan. Yani birleştiğinde insan üstü, beşeri aşan güçte anlamına gelir. Bugünkü kelimemiz anlamı kadar söylenişi de güçlü olan bir kelime. Fevkal Beşer. Türk Dil Kurumu bu kelimeyi kısaca böyle tanımlar. İnsan üstü, insan gücünü aşan. Fevkal Beşer sıradan bir çabanın değil, olağanüstü bir gayretin adıdır. İnsanın sınırlarını zorladığı, gücünün üzerindeki bir kudreti ortaya koyduğu anları anlatır. Bazen fiziksel bir güçtür bu. Bazen bir sabır, bazen de beklenmedik bir dayanıklılık. Hayatta çoğu zaman farkında değiliz ama fevkal beşer anlar hep var. Bir baba, annesi için yıllarca durmadan çalışır. Bir anne, bir gecede 3 kez uyanmasına rağmen sabah yine gülümseyebilir. Bir doktor, bir öğretmen, bir işçi, yorulduğunu unutturacak kadar büyük bir güçle yoluna devam eder. İşte tüm bu çabalar insan gücünün ötesine geçen küçük ama gerçek fevkal beşerliklerdir. Kelimenin kökeni Osmanlı Türkçesine dayanır. Fevk, üst, beşer, insan demektir. Yani tam anlamıyla insanın üstünde, insanın ötesinde. Bu yüzden edebiyatta da sıkça karşımıza çıkar. Destan kahramanları, masal figürleri, tarihi liderler. Çoğu zaman

0: normal bir insanın yapamayacağı işleri başardıkları için fevkal beşer nitelendirilirler. Ama bu kelimenin en güzel tarafı sadece kahramanlara değil, sıradan insanlara da yakışmasıdır. Çünkü insanüstü görünen şey bazen günlük hayatta gizlidir. Zor bir günü atlatabilmek, kırılmadan devam edebilmek, moral bozmadan tekrar ayağa kalkabilmek. Bunlar da bir tür fevkal beşerliktir. Belki hepimiz hayatımızın bir döneminde fevkal beşer bir güç gösterdik. Bir hastalığa direnirken, bir kaybı atlatmaya çalışırken, bir haksızlığa karşı ayakta dururken ya da sadece kimsenin bilmediği yüklerle yaşamayı başarırken. Fevkal beşer kelimesi bize şunu hatırlatır. İnsanın içinde gerektiğinde ortaya çıkan görünmez bir güç vardır. O güç bazen en zor anlarda bile bize devam et der. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz, dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı. Duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'ye adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı arttırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi 2 yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

sabah sensiz uyandım. Sebepsiz gözyaşımdan ellerime aktın. Anladım sendin bir yanım. Perdeleri

Her sabah doğan güneş bu sabah aydınlatmıyor. Ellerim soğuk ve sensiz.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Saat 6.
1: Haberler.
2: Günaydın sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak yerini sağanağa bıraktı. Meteorolojinin sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından çok sayıda il yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine girdi. Yozgat ve Osmaniye'de yollar su altında kaldı. Antalya'da ise şiddetli fırtına seraları yerle bir etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da özel Bezcihan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz, dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün süreyle denize girmek yasaklandı. Duyuruyu Kandıra Kaymakamlığı yaptı. Açıklamada olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kandıra ilçesinde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek yasaklanmıştır ifadesi kullanıldı. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Katil İsrail unsurları ile silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinli'yi adeta infaz etti. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamaların ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde. Yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
2: Karadeniz, Ege.

ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava durumu çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege'de hava durumu parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, orta ve Güney Ege 2 ila 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısı yer yer 7 kuvvetinde. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, Hak'tan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Abdülhakim Sancak Camii Uzman İmam Hatibi Sayın Mehmet Atalay Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Mehmet Hocam, bir Müslüman için iki kavram var.
2: Evet.
1: Bir eksen kavram bunlar. Helal ve haram. Bunlar hayatımızın çok önemli kavramları. Bu konuda biraz konuşalım. Helal ne, haram ne? Helal üzere yaşarsak ne olur? Haram üzere yaşarsak ne olur? Dönüşler var mı?
2: Evet.
1: Biraz bu konuda ilerleyelim. Buyurun.
2: Hocam, öncelikle biz Allah'ın kuluyuz.
1: Amenna.
2: Bizi Allah yarattı azze ve celle.
1: Şüphesiz.
2: Ve yarattığı kul üzerinde emir verme, ona talimat verme, onun hayatındaki bir takım kuralları koyma yetkisine tek başına sahiptir.
1: Hiç şüphesiz.
2: Yani biz insanlar Allah'ın mahlukuyuz. O Halik, biz mahlukuz.
1: Doğru.

0: Halik mahlukun nasıl işleyeceğine, nasıl sağlıklı işleyeceğine, hangi şartlarda hastalıklı, hangi şartlarda sağlıklı olacağını da en iyi o bilecektir.
1: Amin. Ela ya'lemu men halak diye bir
0: yaratan bilir. Yani yaratan bilir. Dolayısıyla
1: yarattığını bilmez mi?
0: Yarattığını bilmez mi? Çok güzel. Ve huve ma'kum eynema kuntum ifadesiyle de bizim nerede ne yaptığımızı en detaylı, en latif bir şekilde habir olan Allah Azze ve Celle. Ve bu bünyenin, bu inşa unsurunun, yani bizim hem dünyada hem ahirette mutlu olabilmemiz için evet bazı şeyleri yasaklamış, bazı şeylere izin vermiştir. Bu da yaratıcı için gayet doğal ve mutlak bir haktır.
1: Evet.
0: Onun yetkisinde. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin insanlarla alakalı fayda bağlamında, onun geleceği bağlamında, onun mutluluğu, huzuru, saadeti bağlamında şunu, senin yemeni yasaklıyorum çünkü bu sana yasak, şunu kullanmanı yasaklıyorum bu çünkü sana zarar verecek demesi kadar doğal, haklı ve makul bir şey olamaz.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla Allah'ın insanlar için yasakladığı şeylere biz haram diyoruz, izin verdiği şeylere helal diyoruz.
1: Evet. Ve hocam, check ettiğimiz zaman, hani affedersiniz,
0: estağfurullah,
1: bir bilimsel araştırmaya ihtiyaç yok çünkü iman bunu gerektirmiyor.
0: Evet, iman.
1: Allah-u Teala böyle buyurduysa konu kapanmıştır. Evet. Ama helal ve haram kıldıkları üzerinde çalıştığımız zaman bunların hakikaten insan faydasına ve zararına şeyler olduğunu, mesela haramların hakikaten zarara yol açan, helallerin de faydaya yol açan şeyler olduğunu görüyoruz hakikaten.
0: Yaşayarak görüyor.
1: Evet.
0: Yani bilimsel bir çalışmaya da gerek yok.
1: Gerek yok.
0: İnsan zaten bunu pratiklerinde çok rahat bir şekilde görüyor.
1: Kesinlikle.
0: Kaldı ki çok meşhur bir hadis-i şerif vardır. Numan bin Beşir radıyallahu anh Efendimiz'den gelen. Buyurdu ki Efendimiz, haramlar da bellidir, helaller de bellidir.
1: Doğru.
0: Bu ikisi arasında bir müpemiyat, bir şüpheli alan vardır. Siz helali bilin, helali tercih edin. Haramı bilin, ondan uzak durun. Ayrıca aradaki şüpheli şeylerden de kaçının. Bakınız, sadece haramdan kaçınmayı bile yeterli görmüyor İnsanın selameti için. Şüpheli olan şeylerden de sakınması gerektiğini söylüyor. Neden? İnsanın yaratılışı çok zariftir, çok naiftir, çok nazendedir. İnsanın bozulmaya meyilli bir tarafı da vardır. İnşa olmaya meyilli olduğu gibi,
1: tabii,
0: imha olmaya da meyilli bir tarafı,
1: tabii,
0: vardır.
1: Tabii,
0: yani insanoğlu bozulmaya müsaittir. Ve hem tıbbi olarak, teknik olarak, hem de manevi olarak insanın bozulmasına en çok sebep olan şeyler, zihnen bozulmasına, fizyolojik olarak, biyolojik olarak bozulmasına en çok sebep olan şeyler, bugün içinde itiraz edemeyeceğimiz kadar gerçek olan bir şey var ki, gıdalardır, beslenmedir.
1: Doğru, evet.
0: Dolayısıyla hani bir gıdanın mikroplu olması, virüslü olması, bakterili ve zehirli olması ne kadar zehirli, imha ediciyse, ne kadar kötü sonuçlar doğurursa, Allah'ın mutlak bir bilgiye dayanarak, çok önemli, mutlak bir ezeli ebedi bilgiye dayalı olarak insanın selameti için haram kıldığı şeylerden insan kesinlikle uzak durmalıdır. Ya. Anatomiyi bozan bir yönü vardır haramın. Kimyayı, bünyeyi, zihni ve düşünceyi bozan, düşünce sistematiğini bozan, sağlıklı düşünmeyi elden alan, mahrum kılan bir yönü vardır haramların. Helallerin ise zihni temizleyici, kalbi cilalayıcı, düşünme sistemini berraklaştırıcı bir yönü vardır.
1: Evet.
0: Temizleyici bir yönü vardır helallerin.
1: Hem helallerin hem de helal iş yapmanın.
0: Helal iş yapmanın.
1: Yani mesela nasıl söyleyeyim hocam? Haramdan kaçınmak insanı rahatlatabilir. Ya da helal bir şey yapmak insan psikolojisine iyi gelebilir. Ne bileyim, bir sadaka vermek, hı hı, sizi ferahlatır. Efendim, birine dua etmek, doğru bir şey yapmak. Böyle şeyleri var, getirileri var insana. Yani haramların götürüleri, helallerin getirileri, evet, var. Böyle enteresan bir
0: denge
1: şey
0: var.
1: Evet.
0: Helalin var olanı var etme, artırma kabiliyeti vardır. Haramın ise var olanı yok etme kabiliyeti vardır. Çünkü helal bereket ile gelir. Berekat dediğimiz artıcı özellik taşır. Helal kazanç, helal iş üretme, helal bilgi üretme, helal sanat üretme,
1: evet,
0: helal davranış üretme bereketle artar.
1: Doğru.
0: Ama haram yollardan, haram vesilelerle, haram adımlarla, haram hamlelerle elde edilen kazanç,
1: evet,
0: haşerat getirir.
1: Hocam,
0: haşeratın özelliği nedir hocam?
1: Tabii.

0: haşerat gemirir, aynen, kurtlandırır, alır götürür. Helal getiricidir, haram götürücüdür. O yüzden faiz ve benzeri haram kazanç yollarının malı artırmaktan ziyade azaltma özelliği, tabii, onu yok etme, eritme özelliği onun içerisinde haşerat olduğundan dolayıdır.
1: Bir de hocam şöyle bir yanıltıcı bir şey var. Haramın cazibesi daha fazladır gibi. İsterseniz bunu bir müzik arası verelim, sonrasında tabii konuşalım. Efendim, Adile Kurt Karatepe'den bir Ege türküsü dinliyoruz. Çaya düştü tutamadım golunu. Buyurunuz.

0: Mehmet Hocam, şimdi helal ve haramda bir şey var devreye giren. Özellikle haram işlerken derler ki haramın cazibesi daha fazla, çekiciliği daha fazla. Yani şeytan bu kanaldan girerek insanı ikna eder falan. Böyle bir şey gerçek mi? Cazibe o halde şeytani bir şey. İnsanın helale yönelmesini de engelliyor böylece.
1: Evet. Şimdi böyle düşündüğümüzde biz işlediğimiz haramların faturasını şeytana kesmek durumunda kalırız. Bu düşünülüyor, bu toplum içerisinde var. İşte şeytana uydum, ne yapayım gibi bir mazereti Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Şeytan da kabul etmeyecekmiş mahşerde. Şeytana attığımızda bu faturayı, şeytana ödettirmek istediğimizde şeytan diyecekmiş ki mahşerde, hayır ne münasebet, ben sana bunu zorla yaptırmadım.
0: Tabii.
1: Kendin lezzet aldın. Ben sadece
0: teklif ettim,
1: haberdar ettim, gösterdim, işaret ettim. Sen de o ışıldak dediğimiz o aldatıcı şeye kandın ve zevk almaya başladın diyecek. Beni sorumlu tutma, zira ben Allah'tan korkarım diyecek.
0: Evet ya, biz o
1: şeytanın
0: tarafı
1: böyle bir yönü var. Dolayısıyla bu dünyadaki yaptığımız işlerin faturasını biz şeytana çıkaramayız. Bizim kendi irademiz var.
0: Doğru.
1: Kendi haz duygumuz var. Kendi sınırlarımızı koruyabilecek bir irade mekanizmamız var. Tabii ki şeytan süslü gösterecek. Kur'an bize bunu söylüyor.
0: Evet, Allah
1: şeytan
0: buyurur.
1: Kötü amellerimizi bizi yaparken, bu haramın her türlüsü ama, yani maddi, manevi, fizyolojik, biyolojik her türlü haramı işlerken bunu bize lezzetli gösterecek. Bundan zevk almayı, bundan haz almayı, bundan öyle bir şehvetlenmeyi sağlayacak ki biz artık o tadı alıp ondan daha mahrum olmamaya çalışalım.
0: Evet.
1: Bakınız, burası çok enteresan bir yer. Şeytan bir vesileyle bizi aldatıp, bizi tuşa getirip adeta bir tuzağa düşürdüğünde, ki Allah Azze ve Celle şeytana diyor ki ben senin kullarını kandıracağım dediğinde, Allah Azze ve Celle diyor ki şeytana, hayır sen benim has kullarımı kandıramazsın.
0: Bir de melun diyor ki hocam, affedersiniz, senin dost doğru yolunun üzerine
1: önlü
0: oturacağım diyor.
1: Sağlı sollu, arkalı önlü, onlara tuzak kuracağım diyor. Hileler oluşturacağım. Ama Allah diyor ki hayır, sen benim gerçek, hakiki, temiz, samimi kullarıma ilişemezsin.
0: Aynen.
1: Onlara sen müdahale edemezsin diyecek. Dolayısıyla bizim böyle bir Allah tarafından optimize etmiş Allah Azze ve Celle bizi. Yani sağlama almış. Eğer sen gerçekten Rahman'ın has kuluysan, şeytanın uygulamaya çalıştığı hiçbir tuzak, hiçbir hile, hiçbir manipülasyon sende bir etki bırakmaz demektir.
0: Doğru,
1: ama
0: evet,
1: hocam,
0: evet,
1: tam güzel bir noktaya değindiniz. Günahların, yani haramların şöyle bir özelliği var. Bunu hepimiz düşme ihtimalimiz var. Potansiyel olarak bunda adayız. Nedir o? İnsan haramı küçük ya da büyük bir kere işler. İlk işlediğinde çekinir. Çünkü bünye henüz buna hazır değildir. Temiz olan kısım daha baskındır. Helal daha baskındır. Temiz alan daha baskındır. Ve biz eğer o yaptığımız günahtan hemen dönmezsek, o haram deneyiminden hemen vazgeçip tövbe ederek tersin geri dönmezsek o amelden, artık o lezzet, o tat, o şehvet bizim damağımızda bir lezzet bırakır ve bizi tekrar kendisine çeker.
0: Evet.
1: Ve bir sonraki işlemede artık ilkinde acı duyduğumuz günah, mahcubiyet duyduğumuz günah, pişmanlık duyduğumuz günah bizim için normalleşmeye başlar. Eğleniriz, şehveti artar, cezbe geliriz. Yani cazibesine kapılırız.
0: Doğru.
1: Cazibesine kapılınca ne olur? Artık ruh duyarsızlaşır, hissizleşir.
0: Evet, günaha dadanmak.
1: Dadanmak, evet hocam.
0: Şey.
1: Farkına varmaz. Artık normalleştirir, rutinleştirir. Daha da kötüsü şu olur. Kalp öyle kararır, öyle kararır, ruh öyle kararır ki günahını

0: de gelmek.
1: Savunur
0: Bu da
1: hale
0: çok
1: gelmiş.
0: tehlikeli bir şey.
1: Evet hocam.
0: Akıbet.
1: Onun yani günahın avukatlığını yapmak, haramın
0: Evet.
1: avukatlığını yapmak gibi kendi günahından bahsediyorum. Bu duruma getirir ki bu çok kötüdür. Eğer toplumda bu kişilerin sayısı artarsa toplum körler toplumu haline gelir.
0: Maalesef.
1: Artık günahlar büyük kitleler tarafından bırakın kötü olarak kabullenilmeyi bir kurtuluş vesilesi, bir uyanıklık vesilesi, bir
0: Evet.
1: ne diyelim başkalarından daha avantajlıymış gibi hissetme durumuna insanları getirebilir ki bu kitlesel bir şuursuzluk halidir. Allah
0: Allah
1: muhafaza eylesin.
0: muhafaza. Hocam Allah Teala bizleri helal ve haramı bu sınırlara hassasiyetle riayet eden kullarından eylesin diyerek kapatalım.
1: Ben
0: Teşekkürlerimi arz
1: teşekkür
0: ediyorum.
1: ederim hocam.
0: Efendim Mehmet Atalay hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

TRT Trabzon Radyosu stüdyolarından herkese merhaba. Bugün 26 Temmuz Salı. Yeni günle birlikte Günaydın Türkiye programında birlikteliğimiz başladı. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Programımızın ilk türküsü Erzincan Eyin yöresine aitti ve bu türküyü Şerife Hatun'un sesinden dinledik. Şimdi Erdal Erzincan'ın bir Karacaoğlan şiiri üzerine yaptığı besteyi Mustafa Özarslan'ın sesinden dinleyelim. Esti seher yeri döküldü seller, gidiyorum kömür gözlüm ağlama, ağlamanın vakti geçti ne çare, kemen atıp yollarımı bağlama.

Günaydın Türkiye programı bir yaz sabahında devam ediyor. Şimdi Mısırlı Udi İbrahim Efendi'ye ait bir beste dinleyeceğiz. Suriye asıllı Arap Musevisi bir şarkı bestekarı olan İbrahim Efendi'nin asıl ismi Avram'dır. 1872 yılında doğan sanatçı İstanbul'da ve Arap memleketlerinde büyük ün kazanmış, çeşitli makamlardan hayli eser bestelemiş ve plaklar doldurmuştu. 1933 yılında ölen bestekarın şarkısını Gökhan Sezen yorumluyor. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam, bu senle sararsam, o güzel sinede solsam.

Sevgili dinleyenler, yazın sıcak günlerindeyiz. Ama yerkürenin kutuplara yakın bölgeleri yazın dahi soğuk. Bugün yerkürenin bu uzak soğuk köşelerinde dolaşan gemilerden, buz kıranlardan söz edeceğiz. Eski dünyanın insanları ufkun ötesindekileri keşfetmek, yeni yollar ve yeni yerler bulmak amacıyla doğudan batıya, kuzeyden güneye giderek deniz yollarını keşfetmişler ve birçok yeni kara parçasının varlığından haberdar olmamızı sağlamışlar. Bizler yaşadığımız dünyayı tanımaya başladıkça, haritalardaki sis yavaş yavaş kalktıkça, gidilmemiş yerlere ayak basmayı, oralardaki zenginliklere ulaşmayı hedef edindik. Bu hedefler arasında en zorlayıcı olan güney ve kuzey kutup bölgeleriydi. Kalın buz tabakaları ve dondurucu soğuk kaşifleri zorluyordu. Kutuplara ulaşmak ve bu bölgelerde hayatta kalmak için gerekli malzemeleri taşıyacak gemilere ihtiyaç vardı. Gemilerin önündeki en önemli engel kalın buz tabakasıyla kaplı denizdi. Birçok gemi ve kaşif buzların arasında sıkışarak yüzlerce kilometre uzakta kimselerden yardım alamadan yitip gittiler. İlk dönemde kutuplara giden gemiler ahşap gövdeliydi. Ahşap gövdeli yelkenliler yerine daha sağlam, buzu kırabilecek gemiler lazımdı oysa. Kaşiflerin yeni yerler bulma arzusunun ürünü olarak buz kıranlar ortaya çıktı. İlk buz kıran gemilerinin ahşap gövdeleri metalle kaplanmıştı ve buzu yarmayı sağlayacak ucu sivri yumurta biçiminde bir gövde tasarımına sahiptiler. Ek olarak bu gemiler buzu yaracak itme kuvvetini sağlamak üzere yelken dışında bir buhar makinesiyle donatılıyordu. Modern buz kıranların ilk örnekleri kutup bölgeleri için değil de liman, kanal ve nehirlerde kullanılmak üzere inşa edilmişlerdi. Baltık Denizi gibi kutup dairesine yakın olan denizler, Hamburg Limanı ve kuzeyde bulunan Amerikan limanları için kullanılan bu gemiler, kışın donan kanal ve liman girişlerini temizleyerek gemilerin sıkışıp kalmasını engelliyor, böylece giriş çıkışların yapılmasını sağlıyorlardı. 1864 yılında Ruslar tarafından yaptırılan Pilot isimli gemi, tamamen metal gövdeli, pervaneli ve modern tasarıma sahip ilk buz kırandı. Kaşık şeklindeki provasıyla Pilot, kendisinden önceki gemilerin aksine buzu yararak değil, buzun üzerine çıkıp ağırlığıyla buzu kırarak ilerlemekteydi. 1884 yılında Amerikan sahil güvenliği için inşa edilmiş Kuzey Buz Denizi'ndeki balina avcılarının denetlenmesi ve kurtarılması işlerinde kullanılan gemi 1965 yılına kadar görevde kaldı. 1890 yılında hizmete giren Murtaja gemisi ise Finlandiya tarafından yaptırılmıştı ve o dönem için Avrupa'daki en büyük ve en güçlü buz kırandı. 1600 beygir gücünde bir makineye sahipti. 1897 yılına gelindiğinde günümüzdeki kutup buz kıranlarının atası olan ve Pilot gemisinin tasarımını üst seviyeye taşıyan Yermak isimli gemi Rus Çarlık Donanması tarafından yaptırıldı. Gemi 5000 ton ağırlığındaydı ve 10.000 beygir gücüne sahip bir makinesi vardı. 1899'dan 1911'e kadar geminin 1000 gün boyunca kalın buz tabakası üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. 1963 yılında hizmetten çıkan ve 1964 yılında sökülen gemi en uzun süre görev yapan buz kıran unvanını taşımakta. İlk dizel elektrik güçlü buz kıran 1933 yılında İsveç tarafından hizmete alınan Nimer gemisi. Dizel jeneratörlerle beslenen yüksek süratli elektrik motoru zorlayıcı koşullarda çok daha hızlı şekilde sürat verebiliyor ya da tornistan manevraya başlanmasını sağlayabiliyordu. Bu gemide aynı zamanda ilk kez prova pervanesi sistemi kullanılmaya başlandı. Bu pervaneler buzun altındaki suyun süratle tahliye edilmesini ve geminin daha kolay buzu kırmasını sağlıyordu. Günümüzde dizel elektrik buz kıran gemileri Amerikan ve Kanada sahil güvenlik güçleri tarafından kullanılmakta. Bazı gemiler dizel yerine gaz türbin makineleriyle teçhiz ediliyor. Soğuk Savaş döneminde denizaltılarla buz kıranlar birbirine paralel olarak gelişmeye devam etti. Dizel elektrik güç grupları gibi nükleer tahrik sistemleri birkaç yıl arayla denizaltılara ve buz kıranlara uygulandı. İlk nükleer denizaltının 1955 yılında Amerikan filosunda yer almasından 4 yıl sonra 1959'da ilk nükleer buz kıran ve ilk nükleer sivil gemi olan Lenin buz kıranı hizmete girdi. 134 metre uzunluğunda ve 243 mürettebatı olan Lenin gemisinde mürettebat için gerekecek her şey bulunuyordu. Terzi, kuaför, ameliyathane,

sinema salonu, kütüphane, psikiyatr, dişçi ve sauna gibi birçok imkanları mevcuttu. Şu an müze olan gemi 1965 ve 1967 yıllarında iki kez nükleer kaza yaşadı. Bu iki kaza limanda nükleer yakıt çubuklarının değişimi sırasında yaşanmış ve mürettebat radyasyondan ciddi şekilde etkilenmişti. 1967 yılında OK-150 tipi reaktörü OK-900 tipi daha gelişmiş bir reaktörle değiştirilmişti. Günümüzde buz kranların ağırlıklı olarak tankerlere refakat görevinde kullanıldığını görüyoruz. Petrol ve doğalgaz platformlarından rafinerilere ham madde taşıyan tankerler ve bu platformlara ikmal için çalışan destek gemileri buzla sürekli mücadele etmek zorunda. Buz kıran gemilerine bağımlı olmak maliyeti arttırdığından kutup bölgesinde tek başına çalışacak buz kıran özelliği taşıyan tankerlerin inşasına başlanıyor. Bu gemilerin içten güçlendirilmiş provaları mevcut ve gövdeleri buz kıranlarda olduğu gibi kaşık şeklinde. Küresel ısınma da buz kıranların geleceğinin sorgulanmasına yol açıyor. Buzla kaplı alanın giderek küçülmesi tankerlerin destek ihtiyacını azaltıyor. Küçülen buz aynı zamanda yeni ticaret rotalarının ortaya çıkmasına yol açtı. Yine de buzullar varlığını sürdürdükçe uçsuz bucaksız beyazlığın ortasında dev buz kıranlar seferlerine devam edecek. Bu metinde tarihçi Uğur Esmer'in Deniz Tarihi Yazıları adlı çalışmasından yararlandık. Günaydın Türkiye programı Zerrin Özer'in sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla devam ediyor. Gemiler.

Doğu Karadeniz'de fındık dağları yemyeşil, fındıklar iyice olgunlaşmak üzere. Yazar Mustafa Duman'ın Fındık Kitabı adlı eserinde okuduğumuz üzere ülkemizde yetişen fındıklar, yani Türk fındıkları, meyvenin şekline göre 3 gruba ayrılır. Yuvarlak fındıklar, sivri fındıklar ve uzun fındıklar. Yuvarlak fındıklar grubunda yer alan tombul fındıklar ticari olarak en değerli sayılan ürün. Fındık ziraatı yapılırken fındık bahçesinde hazırlanan taban toprağı fidanlar birkaç tanesi bir arada olmak üzere, yani ocak şeklinde dikilir. Fındık ocaklarını meydana getiren bu fidanlar 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ziraat çağdaş yöntemlerle yapılırsa verim fazla, fındık ağaçlıklarının ömrü de uzun olur. Yurdumuzda Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi sahil kesiminin 30 kilometre içine kadar olan yerlerde 800 metre yüksekliğe kadar arazilerde fındık yetişiyor. Batı Anadolu'da da Akçakoca ve Sakarya yörelerinde fındık tarımı yapılmakta. Fındık bahçeleri uygun arazilerin güneye bakan taraflarında teşkil edilmeli, 70 santimetre derinliğinde açılan ocaklara iyi cins, hastalıksız fındıklıklardan çekilen fidanlar bir gün içinde, yani bekletilmeden ya da uygun yerde kökleme yapılıp nemli toprakta bekletildikten sonra dikilmeli. Fındık hasadında da fındığın kalitesinin korunması için dikkat edilmesi gereken hususlar var. Hasat olgunluğu, fındık zurflarının sararıp kahverengi olmasından ve fındık tanelerinin doğal kırmızı renklerini almasından, tanelerin zuruf içinde kolayca dönmesinden, dallar hafifçe sallandığında fındık zurflarının yarısının yere dökülmesinden anlaşılıyor. Hasat şartlarına uyulmazsa elde edilecek mahsulün kalitesi de düşük oluyor. Fındık hasadı ya dalların sallanıp meyvelerin yere dökülmesiyle ya da dallardan elle toplanmasıyla yapılıyor. Son zamanlarda fındık toplama makineleri de kullanılmaya başlandı. Fındık toplanırken dalların fazla eğilmemesi, uçlarının zedelenmemesi için dikkat etmek gerekiyor. Sepetlere, çuvallara toplanan fındık harmanlara getirilerek kurutuluyor. Fındıklar kurutulurken dikkat edilmesi gerekenlerin başında zuruf ve tanelerin toprakla temas ettirilmemesi geliyor. Çünkü toprak fındıkta küf oluşumuna sebep oluyor ve ürünün kalitesi düşüyor. Küfün içindeki aflatoksin maddesi yüzünden fındık bazen yenilemez hale gelip atılıyor. Fındıkları kurutma esnasında yağmurdan, nemden korumak önemli. Son zamanlarda sıklıkla görüldüğü gibi fındığı yollara serip kurutmak aslında makbul bir yöntem değil. İdeali, fındıkların yerden 1 metre yükseklikte ağlar üzerine 10-12 santimetre kalınlıkta serilmesi ve sık sık karıştırılması. Ağlar üzerinde kurutulan fındıklar patoz denen makineler marifetiyle zurflarından çıkarılır. Patozun ayarının iyi yapılması, fındıkların kabuğunun kırılmaması önemli. Harmanda kendiliğinden ayrılan ya da belli oranda kurutulduktan

sonra elle ve patozla ayıklanan fındıklar biraz daha kurutulup ardından jüt denen organik maddeden yapılma çuvallara konup işletmelere gönderiliyor. Naylon çuvallar fındığın kalitesini bozduğu gibi güçlendirerek aflatoksin oluşumunu hızlandırdığı için hasadın ve harmanlamanın hiçbir aşamasında naylon torba ve çuval kullanmamak gerekiyor. Fındıklar jüt çuvallara doldurulup depolanarak saklanıyor. Fındık depolarının rutubeti %70'i, depo sıcaklığı 5 ila 10 dereceyi geçmemeli. Fındığın küflenmeden muhafazası ancak bu koşullarda mümkün. Bir Karadeniz türküsünün ardından yaklaşan fındık hasadı öncesinde üreticinin yapması gerekenlere dair söyleşimizi dinleyeceksiniz. İbrahim Can söylüyor. Ekim oldu derler benim aslıma.

Değerli dinleyenlerimiz, fındık bahçelerinde hasat zamanı yaklaşıyor. Hasatta ve hasat öncesinde yapılması gerekenlere dair konuşacağız. Telefon hattımızda Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörü Doçent Doktor

0: Turan var. Fındık bahçelerimizde verimli bir dönem olmasını dileyerek başlayalım söyleşimize. Çok az zaman kaldı. Fındığın toplanmaya başlanmasına sahil kesimlerde önce başlayacak hasat, daha sonra ilerleyen haftalarda yüksek kesimlerde de toplanacak. Öncelikle dilerseniz biraz hasat öncesinde yapılması gerekenler üzerine konuşalım. Hazırlık ve bakım çalışmalar üzerinde duralım. Neler söylersiniz?
1: Evet, öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Umuyorum bu yıl emekleri karşılıksız kalmaz. Şimdi hasat öncesinde ne yapılabilir? Öncelikle yabancı otla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü birkaç yıl öncesine kadar bahçelerimizde, bugün de var ama çok yoğun değil, külleme hastalığı var. Onunla mücadele de çok önemli. Bahçe içerisinde hava sirkülasyonunu sağlamamız lazım. Tüp sürgünü temizliğinin bu anlamda yapılıp bu temizlikten arta kalanların da mutlaka bahçeden uzaklaştırılması lazım. Eğer bir hastalık belirtisi varsa. Diğer taraftan da zararlarla ilgili bu dönemde ne yapılabilir diye baktığımızda, biliyorsunuz kahverengi kokarca zararı var. Yoğun bir zarar yapıyor. Onun takip edilmesi gerekiyor. Yani biz ilacı attık, tamam, işimiz bitti, olmuyor. İlaçlamadan sonra yine zararlı var mı bahçede, zarar yapıyor mu, onun takip edilmesi gerekiyor. Yine aynı dönemde daha öncelerden çiftçilerimizin yoğun olarak bildiği yeşil kokarca zararlısı var. Onun da takip edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde fındık kurdu. Özellikle yüksek kesimlerde arazi çalışmalarında daha çok zarar yaptığını biliyoruz. Fındık kurduna karşı da mutlaka mücadele yapılması gerekiyor. Mücadeleden sonra da sayım yapılması gerekiyor. Bahçede bu zararlı var mı yok mu diye. Bu şekilde çiftçilerimizin hasat öncesinde bahçelerinin başında olması gerekiyor.
0: Yeşil kokarca dediğimiz zararlı, bizim kahverengi kokarcadan önce bildiğimiz, o kadar da şikayetçi olmadığımız bir zararlıydı. Biraz onun üzerinde durabilir miyiz acaba? Yeşil kokarca ile kahverengi kokarca arasındaki ayrım nedir değerli hocam?
1: Evet, şimdi yeşil kokarca kahverengi kokarca kadar büyük zarar oluşturmuyordu. Biz onu geçmiş yıllarda ihracatçılarımızın yurt dışına gönderdiği örneklerden de biliyoruz. Çiftçilerimizin mücadelesinde, bahçe gezilerinde görüyoruz. Dediğiniz gibi yoğun bir zarar oluşturmuyordu. Hatta bizim kahverengi kokarca ile alakalı çalışmalarımız var. Üniversitede yürüttüğümüz, sayım yapıyoruz. Bahçelerde neredeyse yeşil kokarca kalmamış. Uğurlu iç oluşturuyordu. Yine kahverengi kokarca da bu zararı oluşturuyor ama yeşil kokarcanın zarar yoğunluğu çok düşük. Bazı bahçelerde sayım yapıyoruz, tespit edemiyoruz. Yani ekonomik zarar seviyesinde veya altında. Bu ne yapıyordu yeşil kokarca? Sarı karamuk, kara karamuk ve uğurlu iç şeklinde zarar oluşturuyordu. Geçmiş yıllarda bir firmayla ortak bir çalışma yürüttük Giresun Üniversitesi olarak. Yeşil kokarca emgisi sonrasında fındıkta biyokimyasal değişim de oluyor. Yani böcek emgi yaptığı yerde zarar oluşturuyor ve o meyvenin oksidasyona uğramasına sebep oluyor. Şu anda da yeni bir çalışmamız var kahverengi kokarcayla alakalı. Yeni yayınlandı uluslararası dergilerde. Evet. Burada da aynı çalışmayı yürüttük. Yani kahverengi kokarca verimi, kalite düşüklüğüne sebebiyet veriyor, randımanı düşürüyor ama meyvenin biyokimyasal değişimine nasıl sebep oluyor diye baktık biz. Yani fındık biliyorsunuz kalp damar hastalıklarına iyi geliyor, kolesterolü iyi geliyor. Baktığımızda yine burada kahverengi kokarcanın zararı çok daha yüksek. Yani oksidasyon derecesi çok daha yüksek, çok daha bozulmasına, çok daha kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla yani yeşil kokarca burada çok daha düşük yoğunluğu bir zarar oluşturuyor diye söyleyebiliriz.
0: Peki kahverengi kokarca popülasyonuna baktığımız zaman bu sene için ne söyleyebiliriz? Kışlaklardan

0: çıkan böcekler acaba eski yoğunluğunda görülüyor mu? Bir azalma olduğunu ben tahmin ediyorum. Sizin sahadaki gözlemleriniz ne yönde?
1: Doğru Yiğit Bey, doğru tespit etmişsiniz. Yani biz de geçen yıla göre popülasyonun daha düşük olduğunu görüyoruz. Kışlaklara gittiğimizde, bahçelere baktığımızda, yine ara saha çalışmamız var bununla alakalı. İleride bunun raporunu da hazırlıyoruz, piyasaya sunacağız. Bu yıl dediğimiz gibi belki iklimsel etkenlerin de burada faktörü büyük olabilir, kışın sert geçmesini. Tabii ki mücadelenin de olumlu etkisini düşündüğümüzde, yani popülasyonun önceki yıllara göre daha düşük olduğunu görebiliyoruz şimdilik. Biraz daha beklemek de gerekiyor yine yüksek kesimleri de daha detaylı incelemek adına. Ama düşük olduğunu şu an bazı tespitlerimize göre söyleyebiliyoruz. Umuyorum daha da düşer. Ekonomik zarar seviyesine kadar gelir.
0: Tabii fındık koordinatörlüğü hem ürünümüzün geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor, hem de siz sahada üreticilerimizle doğrudan muhatap olduğunuz için onların beklentileri, şikayetleri, temel kaygıları hakkında da bilgi sahibisiniz. Neler söylersiniz? Bu senenin ürününe acaba üreticimiz nasıl bakıyor, beklentileri ne yönde?
1: Yani genel olarak şimdiden bir şey söylemek zor ama rekoltenin geçen yıldan daha iyi olacağı beklentisi var. Tabii bunu hasat döneminde de görmek lazım. İklimsel olaylar, yine kahverengi kokarca zararını da takip ederek. Şimdi üreticimiz tabii sizin de malumunuz fiyat endeksli hep beklentiye giriyor. Çünkü verim düşük. Yani verimi nasıl artırabiliriz gibi değerlendirmeleri var. Bu doğrultuda biz de fındık ihtisaslaşma koordinatörlüğü olarak çiftçilerimizin hepsinin ihtiyaçlarına cevap veremesek de bazılarıyla işbirliği yapıyoruz. Onlarla işte verim artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Şimdi Giresun Valiliği ile yine görüşmelerimiz bu yönde, çiftçilerin verim artışını sağlamaya yönelik çalışmalarımız var. Şimdi bir de bizim özellikle Doğu Karadeniz bölgesi eski dikim bölgesi. Bahçeler yaşlanmış ve mekanizasyona da uygun değil. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bu yönlü nasıl yapılabilir? Bizim bahçemizi de alıp ilgilenseniz gibi bize teklifler var. Tabii ki her bahçeyle ilgilenemeyiz ama bulancaktan başlayarak örnek çalışmalar oluşturmaya yönelik projelerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hatta verimi artırmaya yönelik Tirebolu ilçemizde geçtiğimiz günlerde kaymakamlığımız, Tarım Orman İlçe Müdürlüğümüzle beraber budama yarışması yaptık orada. Verim nasıl budama yapılabilir, verimi nasıl artırabiliriz diye. Çiftçilerimiz çok memnun oldu. Sembolik ödüller verdik. Bu doğrultuda yine çiftçilerimizden talep geliyor, hatta ilçelerden. Bizim orada da yine bu tip etkinlikleri yapalım diye. Yine planlarımız var. 2026 yılı sonbaharı ve 2027 yılında yine hem budama, gübrelemeye yönelik köylerde uygulamalı eğitim çalışmalarımız çiftçilerin talepleri doğrultusunda devam edecek.
0: Evet. Son olarak biraz da toplama çalışmaları nasıl yapılacak bu sene? Öngörünüz nedir? Tavsiyeleriniz olur mu? Onu sorayım. Acaba dışarıdan gene gündelikçilerimiz gelecekler mi? Yoksa üreticimiz kendisi mi toplamayı tercih eder? Eğer gündelikçiler yoğun olarak görülecekse yine bunların çalışma koşullarıyla ilgili yapılması gereken düzenlemeler var mı acaba hocam?
1: Tabii gönül arzu eder ki üreticilerimiz kendi fındığını toplasın ama maalesef bu noktada fındık üreticileri profili çok farklı. Bazılar üretici bile demeyeceğimiz, yani ya, olumsuz anlamda değil, miras yoluyla parçalanmış gelmiş vatandaş, kendisi başka ilde çalışıyor, sadece hasat döneminde geliyor ve burada bahsettiğiniz gibi dışarıdan gelen işçilerle çok da hasat olum kurallarını dikkate almadan hasat işlemlerini yürütüyorlar. Diğer taraftan da ürünü fazla olan üreticilerin getirdiği şeyler var. Gündelikçiler var, yemiyeciler var. Tabii onların geliş şartlarını da valiliğimiz dönem dönem onlarla alakalı yaptığı etkinlikler var. Onların çocuklarına yönelik. Yine fabrikaların bu dönemde onların çocuklarının eğitimine yönelik yine faaliyetleri var. Halk eğitim merkezleriyle beraber. Dolayısıyla o dönemde hem gündelikçilerin rahat edebilmesi hem de çocuklarının eğitimden yoksun kalmamasına yönelik hem özel sektör temsilcilerimizin hem de halk eğitim merkezlerimizin bu yönlü çalışmaları var. Bizim üreticilerimize tavsiyemiz şu olacak: erken hasat yapmamaları yönünde. Neden? Çünkü erken hasat yapıldığında fındıkta ciddi kalite ve verim kayıpları oluyor. Hem de nemi yüksek olduğu için aflatoksin gibi etmenlerden dolayı fındık zarar görebiliyor. Kuruma süresi uzayabiliyor. Dolayısıyla çiftçilerimiz bu konuda eğer bilgi sahibi değilse dönem dönem biz de açıklamalar yapıyoruz. Çiftçilerimize yardımcı oluruz. Fındığın iç nem değerinin mutlaka %30'un altına düşmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz örnek alır getirirse ya da bizden talep ederse kendilerinin de fındık hasat olunumuna gelip gelmediğini hem görsel olarak hem de nem tayini yönüyle tespit ederek kendilerine bildirebiliriz. Dolayısıyla buradaki fındık sonuçta yurt dışına gidiyor. Yani burada hasat edilen fındıklar kalitesizse yurt dışına gidiyor. Son dönemlerde görüyoruz dünyada fındık üretim alanlarının artışı var. Dolayısıyla biz fındığın kalitesini dünyada bir numara hem üretim olarak hem de kalite olarak dünyada önder olan ülkemiz, bu kaliteyi korumak adına hasatta da mutlaka hasat olum kriterlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarım Orman İl Müdürlükleri hasat zamanı geldiğinde bunu değişik yollarla hem yazılı görsel basınla duyuruyor. Bu duyuruları dikkate alarak hasat işlemlerini yürütmelerinde fayda görüyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için Sayın Hocam. Fındık üreticimize verimli, tatmin edici bir hasat dönemi dileyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım çiftçilerimizin emekleri boşa çıkmaz.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörü Doçent Doktor Ali Turan telefon attığımızdaydı.

Giresun türküsünü Bülent Aslan'ın sesinden dinledik. Sırada Cansu Koç'un seslendirdiği, sözleri ve bestesi Zülfü Livaneli'ye ait şarkı var. Gözlerin.

Günaydın Türkiye programında bugün size Trabzon'dan seslendik. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz ve seslerimizi alan Atilla Kurt, mutlu bir gün ve aydınlık yarınlar dileriz. Hoşçakalın.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda motosikletlerin hız sınırını onların motor hacimleri belirlemektedir. L3 sınıfı motosikletler motor hacimleri 50 santimetre küpün üzerindeki sepetsiz iki tekerlekli ulaşım araçlarıdır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon motosiklet bu sınıfta yer almaktadır. L3 sınıfı motosikletlerin hız sınırları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Otomobiller gibi motosikletler için de şehir içi hız sınırı 50 kilometredir. Motosikletler şehir içini terk ettiği anda otomobillerden daha yavaş gitmek zorundadır. L3 sınıfı motosikletler minibüs ve otobüsler için uygulanan hız sınırlarına uymak zorundadır. Motosikletler için bölünmüş şehirler arası yollarda hız sınırı 80 olurken otobanlarda hız sınırı motosikletler için 100 kilometredir. Motosiklet sürücüleri otomobillere kıyasla hız sınırı farkı hakkında bilinçli olmalıdır. Motosiklet, otoban hız sınırları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce başlıklar. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu şehir hastanelerinin şaheser altyapılara sahip olduğuna dikkati çekti. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapmamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak mecliste. Ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılında hayatını kaybeden Halil İnalcık için en sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadesine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü ancak tartışma sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini isim vermeden yaptı. CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Kılıçdaroğlu bu tepkisini İstanbul'da rozet takma töreninde dile getirdi. Yeni partide ise Ankara'da parti meclisi toplandı. Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda merkez yönetimi

0: Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni partinin genel sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Parti meclisinin ardından ilk merkez yönetim kurulu toplantısı da düzenlendi. Toplantıda partinin yol haritası değerlendirildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve kurucular kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Tutuklananlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Soruşturmada Handan Sonel'in olay sonrası evdeki yardımcı personeli işten çıkardığı bilgisi elde edildi. Ayrıca 15 yıl boyunca kullandığı telefon hattını da değiştirdiği ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi inşaatının %70'inin tamamlandığını açıkladı. 2027'de vatandaşlarımızın hizmetini açacağız dedi. Rize'de konuşan Bakan Memişoğlu, 27 şehir hastanesinin şaheser altyapıya sahip olduğuna dikkati çekti.
1: Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda %70 aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibariyle inşaat aşamasını bitirip geçirip kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine asacağız. Bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. Bakan Göktaş paylaşımını En Sosyal hesabı üzerinden yaptı. Hayata geçirilen merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Sosyal risk haritamız ve çocuklar güvende uygulamasıyla entegre ilerleyen sistemimizle riski erkenden tespit ediyor, saha ve hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz dedi. Bakan Göktaş, bu kapsamda öz bakım gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken yaşlıların olduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini ifade etti. Sistem üzerinden tespit edilen vakalar için gerekli adımların atıldığını kaydetti. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da. 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlallerine tepki gösterdi. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlarına sahip Hudeyde kentinde patlama oldu. Kentin bazı noktalarına saldırı düzenlendi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Husilerin düşmanca eylemlerini sürdürmeleri halinde saldırıların süreceği mesajı verildi. Husiler de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Aramco tesislerini de füze ve İHA'larla vurduklarını duyurdu. Son olarak Yemen kuvvetleri de Husi mevzilerine havadan saldırdık açıklamasını yaptı. İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi öldürdü. Filistin yönetimi saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Gazze'de ise ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. 2 gün

0: Günde düzenlenen saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. İran'a 13 gün boyunca hava saldırısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu önceki gece İran'a ait hedefleri vurmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü. Umman heyeti ise Hürmüz Boğazı'nı görüşmek için Tahran'a gitti. Umman'la İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı ifade edildi. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Saldırının ardından Kiev-Tahran hattında tansiyon yükseldi. Tahran saldırı sonucunda bir denizcinin öldüğünü ve bir diğerinin yaralandığını bildirdi. Akaryakıt krizi Rus ekonomisindeki baskıyı artırıyor. İç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Dizel ihracatındaki kısıtlamanın ise piyasanın dengelenmesiyle kaldırılması planlanıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu şehir hastanelerinin şaheser altyapıya sahip olduğuna dikkati çekti. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Katil İsrail unsurlarıyla silahlı işgalciler Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köye baskın düzenledi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayın alacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak bugün itibariyle Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Bugün 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kano'da bir madalya haberi de Macaristan'dan geldi. Rahmi Kaan Karahan 23 yaş altı Avrupa şampiyonası K1000 metrede bronz madalya kazandı. Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. Yarışın startı bugün saat 16'da verilecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz'de Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu kıyıları, Bartın, Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Sivas 24, İstanbul, Samsun 26, İzmir, Adana 33, Edirne 31, Sakarya 28, Balıkesir, Kars 30, Muğla, Gaziantep, Mersin 32, Kütahya 23, Antalya, Şanlıurfa 35, Konya, Zonguldak 25, Erzurum 29, Van 27, Iğdır 38, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale Çan Devlet Yolu'nun 4 ile 10. kilometresi arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışması nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak düzenleniyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ülkemizde yaklaşık 46 bin ATM makinesi ve 10.500'e yakın şube bankacılık hizmeti vermekte. Bu şubelere ve ATM'lere para ve değerli metal taşıyan 5.000'e yakın zırhlı araç karayollarımızda her gün hareket etmekte. Bu zırhlı araçları kullanan binlerce sürücüye güvenlik tavsiyelerinde bulunmak istiyorum. Zırhlı araç kullanan sürücüler hem zamana karşı hem de güvenlik açısından baskı altında araç kullanıyor.

0: Bu baskı genellikle sürüşe aşırı hız olarak yansır. En büyük tehlike işte burada. Bahsettiğimiz zırhlı araçlarla çalıştım ve bu tür araç sürücülerinin eğitimlerinde bulundum. Zırhlı araçlar dışarıdan bakıldığı zaman standart araçlara benzer. Ancak sürüş dinamikleri standart araca kıyasla farklıdır. Bu araçlar zırhtan dolayı takriben 1000 kilogram civarında ekstra yük taşımaktadır. Araçlar istiyap haddi içindedir. Ancak ağırlık merkezleri standart araca kıyasla yüksektir. Bu tür araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Dolayısıyla sürücüleri tüm trafik kurallarına uymalıdır. Araçlar sürekli yük taşıdığı için yıpranma oranları yüksektir ve durmakta standart araca kıyasla zorlanır. Sürücüler bu nedenle aşırı hız yapmamalıdır. Durum özellikle hava koşulları değişir. Yağış başlarsa daha da önem kazanır. Zırhlı araç kullanan sürücülere en önemli tavsiyem aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini en az 2, olabildiği durumlarda 3 saniye olarak belirlemeleridir. Güne başlarken araçların teknik kontrolünün yapılması da önemlidir.
1: Güvenli yolculuk.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. 26 Temmuz Pazar günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından selamlıyoruz. Bizler program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyorum. Bugün pazar günündeyiz. Her pazar olduğu üzere dünya gündemiyle başlayacağız. Hem merkez konumda, hakim noktada dünya gündemini meşgul eden hadiseleri hem de farklı coğrafyalardaki gelişmeleri ele almaya gayret ediyoruz. Akabinde yine dünya genelinde gerçekleşen hadiseleri değerlendiriyoruz. Biraz daha sosyal dokuya, toplumsal gelişmelere dokunabilecek noktadaki haberleri irdeliyoruz. İlginç olan ya da konuşulan başlıkları değerlendirdiğimiz bir köşe burası. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarıyla devam edeceğiz. Farklı gelişmeler, yeni teknolojilerin tanıtıldığı bir bölüm oluyor burası da. Uzman konuğumuz bizlere bilgileri aktarıyor. Son bölümde de kültür sanat haberlerinden bahsediyor olacağız. Tüm bu gelişmeleri hemen birazdan gazete haberlerine baktıktan sonra konuklarımızla birlikte söyleşilerde bulunarak devam edeceğiz. Saat 9'a kadar huzurlarınızda olacağız. Önce gazete manşetlerine bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Yeni parti yeni vitrin manşetini görüyoruz. Özgür Özel liderliğindeki yeni partide MYK belli oldu. Yeni MYK'da CHP MYK'sından sadece 3 isme görev verildi. Haklarında fezleke bulunan tartışmalı isimlerse MYK'ya girmedi. CHP'de MYK üye sayısı 18'di, yani partide şimdiki yeni partide 9'a indirildi. CHP MYK'da görev yapan Zeynel Emre, Ensar Aytekin ve Nur Hayat Altaca da şimdi yeni partide. MYK'sında seçilen isimler arasında Yunus Emre genel sekreterliğe getirildi. Zeynel Emre parti sözcülüğüne getirildi. Haklarında fezleke bulunan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat MYK'ya girmedi. Butlan nöbetçileri özel

Yönetimi kendileriyle hareket eden ve milletvekili olmayan parti meclis üyelerini Yargıtay'ın olası butlan kararına karşı CHP'de bıraktı. Selin Sayak Böke ile Gül Çiftçi'nin de bu isimlerden olduğu iddia edildi. Şükür arınıyoruz. Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da CHP'de yeni katılanlara parti rozetini taktı. Kılıçdaroğlu CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse ki çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Gizlice eve girip uykuda katletti. Adana'da mahalle bekçisi Hamza Emre Kocamaz 40 yaşında boşanma aşamasında olduğu Hatice Mine Kocamaz'ı uykusunda öldürdü. 8 milyar paket sigara içiliyor. Türkiye'de sigara kullanımı %65 arttı. 2025 rakamlarının korkutucu bir düzeye geldiğini söyleyen Profesör Doktor Elif Dağlı, yılda 8 milyar, günlük ortalama 219 bin paket sigara tüketilmektedir dedim. 4 milyon TL'ye tıp eğitimi. Tercih dönemine sayılı günler kalı vakıf üniversitelerinin ücretleri netleşti. Tıp fakültelerinde yıllık ücret 4 milyon TL'ye yaklaşırken birçok lisans programında da 1 milyon TL sınırı aşıldı. En düşük ücretse 190-200 bin bandıyla bazı sosyal bölümler, spor bilimleri ve temel lisans programlarındadır dedi. Sayfa 8'de de bu haberin detaylarına ulaşabilirsiniz. Arabalar ne zaman uçacak? Ödüllü teorik fizikçi Profesör Doktor Tekin Dereli, uçan arabalar neden hala yok diye sorduğumuzda ilginç bir yanıt verdi. Şimdiki teknoloji olarak bütün bunlar mümkündür diye bir açıklamada bulundu. Sağanak fena vurdu. Şiddetli fırtına ve sağanak dün Türkiye'nin önemli bir bölümünde etkili oldu. Ankara ve İstanbul'da sel suları cadde ve sokaklarda dere gibi aktı. Araçlar, motosikletler, çöp konteynerleri sele kapıldı. Alt geçitler göle döndü diye haberin detaylarında paylaşılmış. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Türkiye gazetesindeyiz. İki sultana yakın koruma. Rusya-Ukrayna savaşının kızıştığı Karadeniz'de gemilerin vurulduğu süreçte Yavuz ve Abdülhamit Han sondaj çalışmalarını sürdürüyor. TCG Turgut Reis, Fırkateyn'i de gemilerimize refakat ediyor. F-35'te yeniden üretici olacağız. Diplomatik kaynaklar S-400 düğümünde gelinen noktayı ve F-35'lerle ilgili devam eden süreci değerlendirdi. S-400'ler için Körfez ülkeleriyle temasların sürdüğünü belirten kaynaklar, önemli olan hangi ülkeye satıldığı değil, şu anda bir fırsat penceresi açıldı. Körfez ülkelerinin ciddi savunma sistemi ihtiyacı var. Türk firmalarının hava savunma sistemlerini istiyorlar. Türkiye de bunları vermeye çalışıyor ifadelerini kullandı. S-400 çözülürse F-35'ler konusu da hızlanır diyen kaynaklar şöyle devam etti. Kasa kaldırılması kolay. F-35'te yaklaşık 1000 kalem malzemenin firmalarımız tarafından üretilmesi söz konusuydu. Yerli tedarikçiler buldular. ABD sıkıntı çekiyorum, üretimi hızlandırmak istiyorum derse biz de bu noktada tekrar Türkiye'de üretebiliriz diyor gazete haberin detaylarında. Şapkadan adaylık çıktı. Muhabirlerle buluşan ABD Başkanı Donald Trump cebinden Trump 2028 yazılı şapkasını çıkarıp anayasal engele rağmen dördüncü kez aday olacağını duyurdu ve yarışa hazırım diyerek de meydan okudu. Elektrik kesildi, altınlar uçtu. Fatih'te kuyumcuda çalışan İbrahim K, elektrik kesintisine fırsat bilerek el çabukluğuyla 300 tam altını çaldı. Yolu yapıp petrol alacağız. Türkiye ile Irak'ı Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinde ilk kazma bu yıl vurulacak. Ankara finansman için Irak'ın petrol ve maden gelirlerinin kaynak olarak kullanılmasını teklif etti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da müteahhitlerimiz ve yerel ortakların gücüyle projeyi 4-5 yılda bitirebiliriz dedi. İran'a ekonomi füzesi. Petrol sahaları, enerji nakil hatları ve limanları vurulan ABD, Hürmüz'ü kuşatıp Tahran'a ekonomik olarak diz çöktürmeyi planlıyor. Hürmüz'de trafik durdu. Türkmen

Yunanistan ve Çin'le ticaret bağının kopması da Tahran'ı zor durumda bıraktı. Savaş yeni bir boyut kazandı diyen uzmanlar, müzakere döneminde 1 dolar 1,5 milyon riyalken 1,30-95 milyon seviyesine geldi. ABD ekonomiyi felç edip halkın isyan çıkarmasını ve rejimi yok etmesini istiyor yorumunu yaptı. Türkiye gazetesindeki haberler de böyleydi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Akşam Gazetesi. 82 ülke İsrail'in kumpasını oynadı. Soykırımcı Netanyahu ve Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, taciz iddiasıyla görevinden alındı. Malezyalı bir kadın avukat, Han'ın kendisini Aralık 2023'ten itibaren taciz ettiğini öne sürdü. Hakkında 3 Mayıs 2024'te soruşturma açılan Han, bir gün sonra Batı ülkelerinden baskı gördüğünü açıkladı. İsrail istihbaratınca takibe alınan Han, baskılara rağmen 20 Mayıs 2024'te Netanyahu'ya tutuklama istedi. Ağustos 2024'te yeniden tacizle suçlanan Han, önceki gün BM'deki oylamada 13'e karşı 82 oyla görevden alındı. Katil fırsatı kaçırmadı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Han'ın görevden alınması sonrası Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının da geri çekilmesi çağrısını yaptı. 3 faili meçhul açılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni büro kurulmasıyla 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirterek, bunlar 20-25 yıl önce işlenmiş cinayetler, devlet mutlaka hesabını sorar dedi. Gürlek burada zaman aşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi önemli dosyalar da var. Bu dosyaları da bakacağız, bakılmaktadır ifadelerine yer verilmiş. Silah ve tablet evde bulundu. Eski valinin eşi tutuklandı. Handan Soren'in evinde aramalarda bulunamayan cep telefonları, tablet ve bir tabanca ele geçirildi. Valilik konutunun aşçısı doku kaybolduğu için son elin kendilerini panikle evden çıkardığını anlattı. 100 bin liraya cesedi yok et. Tanık Turan Güler ifadesinde Handan Sonel'e ağır suçlama yöneltti. Güler, valinin oğlunun dokuyu öldürdüğünü, eşinin de kendisine cesedi yok etmesi karşılığında 100 bin TL teklif ettiğini öne sürdü. Casus NATO'da, NATO'nun Belçika'daki karargahında görev yapan Kanadalı bir kadın stajyer, casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. NATO'nun Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndaki güvenlik birimleri, şüphelendikleri stajyerin bilgilerini Belçika İstihbarat Servisi ile paylaştı. Evinde ve NATO karargahındaki ofisinde arama yapılan Çin asıllı görevli tutuklandı. Savcılık yetkilileri de casusluğun hangi ülke adına yapıldığına ilişkin bilgi vermedi denilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun da sonuna geldik. Bir şarkı molasıyla birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Saat başına geldik. 8'den sonrasında artık konuklarımızla sohbet ediyoruz. İlk bölümde de dünya gündemini değerlendireceğiz. Hemen konuğumuzu da takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Şimdi dünya gündeminden başlayacağız dedik. Zaman zaman tabii hakim olan siyasi gerginliklerle başlıyoruz ama bugün biraz farklı ülkelerle de ilgili sizin yorumlarınıza başvuracağız. Ama en taze başlıklardan biri olmasa sebebiyle de İngiltere'den ilerlemek isterim müsaadenizle. Şimdi bir başbakan değişikliği yaşandı İngiltere'de. Görevden ayrılan Keir Starmer'ın yerine İşçi Partisi lideri olarak da Andy Burnham göreve geldi. Daha önce Greater Manchester Belediye Başkanlığı'nı yapan bir isimdi. Aslında orada da bir popülariteye de sahipti. Uzun süredir parti içinde de bir lider adayı olabileceğine dair başlıkları da görmekteydik. Daha öncesinde milletvekili olmak istediği bir eğilim de vardı ama bu engellenmişti desek herhalde çok da yanlış olmayacaktır. Şimdi İşçi Partisi'nin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız sözünün İngiltere içerisinde halklar arasında çok da karşılık bulmadığını görüyoruz. Çiftçilere yönelik getirilen ek vergiler ya da emeklilere yönelik bazı olanakların kaldırılması tepkiyle karşılanmıştı ama siz de buna katılır mısınız? Zannediyorum Keir Starmer için en büyük sınav Mandelson'un göreve getirilmesiydi. Jeffrey Epstein'le ilişkili olarak çıkması ve Keir Starmer'ın aslında bu konudan haberdar olduğunu söylemesi, ABD Büyükelçisi olarak atadığı ismin bir güvenlik soruşturması yeterince yapılmadı mı? Bu konudaki zafiyet nedir gibi soruları uzun süre aslında İngiltere gündeminde de meşgul bir şekilde bıraktı. İngiltere basında şimdi Burnham'la ilgili yeni bir başlangıç ama zorlu sınav manşetleri yer alıyor. Bu değişimle ilgili değerli hocam sizler nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: diyorsunuz? Nasıl bir tablo sunuyor dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Starmer'ın istifa konuşmasını dinlersek kamuoyuyla çok farklı düşündüğünü değerlendirebiliriz. Hı hı. Zira bu konuşmada son iki yılın çok büyük başarılarla geçtiğini ve çeşitli kazanımlar elde ettiğini dile getirdi. Esasında derslerde okutulacak bir son konuşma. Çünkü bu hem peşinden gelecek olan halefe yönelik iyi dilekleri, takdiri, kabulü, hem ekibine dair teşekkürü, hem de siyasetten çekilmenin üslubuna dair çok tüm konuşmalar gibi aslında Batı demokrasilerine büyük oranda eşlik eden bir konuşma. Hı hı. Ancak siyasetçiyle halk uyuşmadığında bu tip çağdaş devletlerde koltuğunu terk eden genelde siyasetçi olur. İngiliz siyasetinde buna esasında son dönemlerde çok alışığız. Zira 5 yılını tamamlayan bir iktidar uzun zamandır İngiliz siyaseti üretmiyor. Hı. Ancak şunu üretebiliyor: İstikrarı, devamı ve partiye veya lidere bağlı olmayan, bunları kültleştirmeyen, kült haline getirmeyen, yani tabulaştırmayan bir siyasetten, bir kültürden söz ediyoruz. Dolayısıyla hani İngiltere demokrasinin başkenti veya demokrasinin beşiği denir ama bunun da karşılığını, bunun da hakkını veren bir son dönem yaşadık. Trump bunun esasını, işaretini vermişti. Hemen peşinden de istifa gelmişti, Starmer'ın istifası. Ancak biz Eylül'e kadar kalmasını öngörüyorduk, bekliyorduk. Zira kendi konuşmaları, görüşleri de bu yöndeydi. Ancak İngiliz siyasetinde sizi meşru kılan en son seçimde aldığınız oy değil. Gündelik yaşamda hemen kamuoyu yoklamalarında veya yerel seçimlerde ortaya çıkan tablo. İngiliz seçmen de 2 yıl önce seçmiş olduğu siyasi parti, iktidara getirdiği siyasi parti çok pragmatik ve çok doğal bir refleksle bugün fikrini değiştirip yerel seçimlerde tutumunu belli ederek iktidardan alabiliyor. Dolayısıyla bu İngiltere için doğal ama dünyanın geri kalan demokrasileri için doğal olmayan, alışılık olmayan bir tempoya işaret ediyor.
0: Hı hı. Şimdi tabii Burnham'ın atanmasından sonra, göreve gelmesinden sonra onunla eşleşen ve yapmış olduğu bir hareketle de en çok haberlerin Number 10 North'la anıldığını görüyoruz. Kuzeydeki 10 numara ifadesiyle. Bu da İngiltere Başbakanı'nın resmi çalışma ofisi olan 10 Downing Street'e bir gönderme ama burada Burnham 40 yıldır güç ve kaynaklar merkezden yönetiliyor. Topluluk daha çok unutuldu. Yerele kaynakları aktaracağım şeklinde bir çıkışta bulundu. Ve zaman zaman Manchester'daki ofisinde çalışacağını ve buradan sesleneceğini söyledi. Kuzeye doğru böyle bir atılımın olması ne dersiniz? Sizce etkili bir hareket miydi?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi biz İngiltere dediğimizde aslında yeknesak bir ülkeden söz ettiğimizi zannederiz genelde ama bakarız ki adı Birleşik Krallık'tır. Veya biz konuştuğumuzda İngiltere deriz. Ve ayrıca İskoçya işte veya o ülkelerden birini anarız ama İngiliz tarihini genel olarak şöyle uzman olmayan ama genel merakı olan bir kişi göz attığında şunu görecektir: İngiltere'de, Büyük Adada, krallığa bağlı olan bütün devletleri düşündüğünüzde aslında merkezle çevrenin kendi içindeki mücadelesinin ve İngiltere'yi yönetmek için büyük hanedanlıkların tarihsel savaşlarına şahit olmuş durum. Dolayısıyla buradaki o sizin bahsettiğiniz sembolik atıflar, işte 10 numaradaki ofise atıf veya Kuzey'in kralı olarak anılması esasında bu tarihsel arka plana vurgu. Ancak bugün bulunduğumuz çağda, bugün içinde bulunduğumuz dünyada elbette ki tarihsel arka planı aramıyoruz ve tecelli etmesini beklemiyoruz ama o tarihsel arka plandan geldiğini unutturmayan bir aslında kamuoyu yönetiminden söz ediyoruz. Ve Burnham da bunu iyi yönetiyor şu aşamada.
0: Son olarak da Sayın Hocam, burada tabii geldiğinde dış politikadaki vermiş olduğu mesajlarda Ukrayna'ya desteğini ifade etmişti. AB ile bir uyumluluk politikası var ama Donald Trump'a daha öncesinde bir eleştirileri olması gibi bir sebepten Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili İngiltere ilişkilerinin nasıl ilerleyebileceğine dair The Guardian ve

0: farklı Amerikan gazetelerinde değerlendirmeler var. Ama en son İran, ABD'nin İngiltere'nin üstlerini kullanarak saldırı göstermesi vesilesiyle de diyelim, bütün bu anlamda kullanılan üsler, farklı ülkelerin üsleri meşru hedeftir diye bir açıklamada bulunmuştu. İngiltere'de 24 saat içinde hazırız biz gerekeni yapmaya diye bir mesaj verdi. Aslında bir önceki dönemle baktığımızda ABD İngiltere arasında bir uyumsuzluğun olamayacağını da söyleyebiliriz, değil mi burada? Yani Amerikan basını biraz da diyelim, medya haberleri olarak koklatıyor galiba.
1: Ukrayna bugün Avrupa'nın kutsalı. Hı hı. Dolayısıyla Ukrayna vedalaşırken Starmer'da böyle söylemek için, sırf o metni koymak için Ukrayna'yı destekledik dedi. Ve bugüne baktığımızda ilk adım açıklama Ukrayna'yı içeren bir mahiyete sahip. Bu bir boyutu. Ukrayna bugün Avrupa'nın mutlaka, işte kim giderse, bugün İngiltere'yi ben yönetmeye kalksam mutlaka bu konuda bir ifadede bulunacağım veya bu konuda bir atılım yapacağım. Ancak İran konusunda ve ABD'nin küresel operasyonları, askeri operasyonlarının hukuki zemininin tartışmalı olması nedeniyle zaten çok ciddi bir çatla. Ve ABD'nin İngiltere ile ilişkilerinin özel yönü hızla aşındı. Ancak bütün bunlara rağmen biz şunu beklememeliyiz. ABD ile İngiltere'nin yollarının ayrılacağını, çatışacaklarını veya iyi olmayacaklarını tırnak içinde beklememeliyiz. Çünkü şu çok çok doğal. Devletlerin çıkarları ayrışır. Devletler çıkarlarını önceler. Ve bu bazen çatışmayı beraberinde getirebilir. Yani ABD'yi Trump yönetirken onunla çatışmamak, çelişkiyi düşünmemek oldukça zor. Yani İngiliz diplomasisi bunu başaramıyor yani.
0: Değerli hocam, son dönemlerde de Hindistan'da çok büyük bir protesto ortamı yaşanıyor. Bu sefer protestoyu yapan da öğrenciler. Öğrenciler ulusal bir sınavda soru sızdırıldığı iddialarıyla sokaklara döküldüler aileleriyle beraber. Bir süredir de Hindistan bununla baş etmeye çalışıyor. Adil bir sınav sisteminde olması, fırsat eşitliği talebi gibi başlıkları görüyoruz. Eğitim Bakanı'nın yine istifaya çağrılması ve bu anlamda da mecliste de muhalefet partileri bununla ilgili protesto düzenledi. En nihayetinde Eğitim Bakanı da Pratan istifa etti. Ve hükümet bununla ilgili de sınav güvenliğini artıracak yeni düzenlemeler hazırlayacağını açıkladı. Ama hala öğrenciler zannediyorum bunun yeterli olduğunu da pek düşünmemekteler. Bir yatışmış değil ortalık. Ve aynı zamanda öğrencilerin intihar ettiğiyle ilgili de iddialar var sınav sonuçlarının neticesinde. Bu hareketlilikle ilgili siz neler gözlemliyorsunuz?
1: Şimdi Hindistan'ı konuşuyorsak, halk ayaklanmasının, protestonun, polis müdahalesinin olağan olduğunu değerlendirmeliyiz. Hatta hiç unutmamak gerekir ki Hindistan'ın bağımsızlık yolu da sivil itaatsizlikten geçmiştir. Dolayısıyla böyle bir kültürün taşıyıcısı olan bir halkın kendisini bu şekilde konumlandırması, meşru iktidarla ilişkilerine bazen sokakta düzenlemesi esasında olağan. Burada sınav skandalı etrafında şekillenen, ancak onunla sınırlı olmayan, beraberinde liyakat tartışmalarını getiren veya işsizliği vurgu yapan, artık bu meselenin taşınamadığı noktada ortaya çıkan bu gösterilerin sonuçları olacaktır. Ve nitekim hiç olmazsa Eğitim Bakanı'nın görevinden ayrılmasını sağlamış bir aşamaya geliyor. Peki biz bundan sonra neden meseleyle ilgilenmeye devam ediyoruz? Çünkü iç ve dış siyasetin çok iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Eskiden bu kadar disiplinde de biz alanda, uluslararası ilişkilerde de bunları ayırırdık ama Soğuk Savaş döneminde. Artık günümüzde iç ve dış siyasetin çok ilintili olduğu bir gerçeklik. Peki ne demek bu gerçeklik? Eğer Modi iktidarı iç siyaseti veya toplumsal hareketleri yönetemeyecek bir konuma evrilirse, bu bölgedeki küresel dengelere etki eder mi? Aslında bizi ilgilendiren kısmı bu. Neden böyle söylüyoruz? Dünyanın en büyük demokrasisi. Neden en büyük? Nüfusu itibariyle ve demokratik teamülleri itibariyle. Dolayısıyla oradaki dengeleri yönetebilmek, birbirinden çok ayrışan süreçleri aynı anda kontrol edebilmeyi gerektiriyor. Çünkü yanı başınızda Çin sizin tökezlemenizi bekliyor. Hemen Pakistan öyle. Ayrıca Hindistan'ı

0: yüklenmiş bir görev var ABD ile ilişkileri itibariyle ve Modi iktidarının tartışılmaması gerekiyor. Çünkü çok hassas bir denklemin şu an yürürlükte olduğu bir dönemden geçiyor Hindistan. Peki önemli mi sokak gösterileri? Hindistan demokrasisi otoriter rejimler gibi mi davranır? Burada mesele bu olur. Çünkü bu iktidarın meşruiyetini ve ahlaki üstünlüğünü tartışmaya açar. O nedenle bir bakanın istifasıyla yetinir mi? Bu protesto Hindistan'ı daha zor bir duruma sokar mı? Esasında biz de merakla bekliyoruz.
1: Hocam şimdi tekrar Amerika tarafına, Orta Amerika tarafına geleceğiz. Nikaragua'nın bu gündeme geliş şekli de uluslararası mecrada tepkilere yol açtı. Gündeme gelme şeklinin sebebi Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın artık bundan sonra seçimin yapılmayacağını açıklamasından sebeple oldu. Ve Ortega bu adımı ülkeyi dış müdahalelerden korumak ve geçmişteki o siyasi istikrarsızlıkların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla attığını savunuyor. Nasıl bakarsınız yine böyle bir duruma, seçimin iptal olduğu bir düzen geliyor?
0: Hüsnü Hanım, güç yozlaştırır. Mutlak güçse mutlaka yozlaştırır. Bu sözün sahibi şu an aklıma gelmiyor ama 1800'lü yıllarda söyledi bunu. Yani İyi İngiltere'de kilisede ve rahiplerin gücüyle ilgili toplumsal kaynakları kullanma ve bu kaynaklar üzerine erk sahibi olan kişilere ve otoriteye dair bir söylemdir bu. Güç yozlaştırır. Neden böyle söylüyoruz? 2007'den beri eğer yanılmıyorsam ben Nikaragua'yı yönetiyor Ortega. Ben o zaman üniversiteden mezun oldum. Dolayısıyla benim neredeyse hayatımın tamamı boyunca iktidarda kalmış olan, zaten demokrasiyi sadece görsellikten ibaret kabul eden, seçimler konusunda küresel teamüllerin dışında bir uygulayıcıdan söz ediyoruz. Yani evet, normal Latin Amerika için bu uygulamalar ama bu kadar radikal bir karar bekliyor muyduk? Esasını işi toptan çözmüş Ortega. Yani demokratik bir şekilde yapsa iktidar değiştirecek miydi, böyle bir şey beklemiyoruz ama en azından adını koymuş, yok dürüst bir adım olmuş. Dürüst bir adım olmuş ama siyasi açıdan doğru bir adım olduğunu bence hiç kimse savunamaz. Kendisini ve Latin Amerika'daki sol iktidarı zora sokan bir adım oldu. Yani biraz ilgili olan dinleyiciler bilecektir ki şu an eşi de zaten eş başkan, yani karısı. Dolayısıyla böyle bir demokrasiye veya bizim alışık olduğumuz iktidarın meşru olması meselesine hiç ama hiç yakın olmayan bir konudan bahsediyor. Sizin ilk sorunuz neydi? Starmer'dı değil mi? Orada İngiltere gibi devasa bir ülkede iktidarların değişmesi ve devletlerin bundan güç kabiliyeti açısından etkilenmemesi. Ne konuşuyoruz bir yandan? Öbür yandan Latin Amerika'da ben gidersem Nikaragua'yı perişan olur söylemini geliştiren bir liderden söz ediyoruz. Dürüst bir adım olmuş. Ancak elbette ki hiçbir yere konmayacak bir karar tabii ki.
1: Sayın Hocam, bu arada Güney Afrika tarafında da bir göçmen karşıtı hareketi var. March on March adlı bir hareketten bahsediyoruz. Bu Haziran ayı içerisinde de epey tırmanan bir hareketti. Buradaki gelişmeler biraz da kaygı uyandırıcı bir seviyeye geldi mi sizce? Afrika ülkelerinden de fazlasıyla kınama var. Çünkü çok sayıda kişilerin yaralandığını, hayatını kaybettiklerini takip ediyoruz.
0: Şimdi son birkaç programla biz Afrika'yı konuşuyoruz. Ne açıdan konuşuyoruz? Toplumsal gösteriler, göç, göçmen karşıtı hareketler ve devletleri krize sürüklemesi. Burada bizim kültürümüzde hakim bir söylem, içki kötülüklerin anasıdır denir ya. Evet. Uluslararası ilişkileri evirelim mi bunu? Göç, uluslararası krizlerin anasıdır. Çünkü bu toplumsal hareketler kitlesel olduğunda, yönetilebilir olmaktan çıktığında iktidarları zorda bırakır. Peki Afrika örneği neden bu kadar gündeme geliyor ve gündemden yakın bir gelecekte de kalkmayacağı benziyor? Afrika'da da bir adım geri gidelim. Avrupa bugün göçmen alma konusunda çok seçici ve çok daha fazla seçici olmaya da meyilli. Amerika'da öyle. Peki göçün kaynağı ne? Yani göç nereden kaynaklanıyor? Bunun önemli bir kısmı, önemli bir kaynak Afrika. Peki göç sürekli olarak üreyen

0: ancak akacak bir yer bulamayan kaynak olduğunda ne olacak? Afrika'da bir gerilime yol açacak. Bunu diyorduk programlarımızda, konuşuyorduk bunu ve bugün bunun gerçek olduğunu yaşıyoruz. Çünkü bütün süreçleri etkiler göç. Ekonomik süreçleri, politik süreçleri, güvenlik süreçlerini ve bu örnekte Afrika birleşmesini etkileyecek bir noktaya geldi. Çünkü Afrika bütünlüğü, bizim Afrika Birliği dediğimiz Afrika bütünlüğü bölgesel yapılardan da oluşmaya devam ediyor. Yani önce bölgesel birlikler, mesela bizim sizin bu sorunuzda Batı Afrika devletleri ekonomik topluluğu, yani bunu Batı Afrika Birliği de deniyor, kendi içinde parasal yeni bir para üretme kabiliyeti geliştirecek bir aşamaya gelmişken, göç konusunda üyelerin vatandaşlarını korumak için, yani bu örneğimizde Nijerya, Gana, Zambiya gibi ülkelerin vatandaşlarının Afrika, Güney Afrika ülkesinde ne demişlerdi, insanlığın sınırlarının zorlandığı, sonuçların yaşandığı toplumsal gösteriler ve işte göçmen karşıtı, hatta göçmen karşıtının da ötesinde Afro-Afrika karşıtlığına evrildiği bir toplumsal hareketten söz ediyor. Bu Afrika Birliği ruhunu zedeliyor. Bu Afrika Birliği'nin felsefesine aykırı bir noktaya evriliyor bu toplumsal gösteriler. Çünkü göçmen karşıtlığının da üzerine çıkmış bir durumda. Dolayısıyla biz bugün Afrika'nın uyanışından, yükselişinden söz ediyorken bütün birliklerde olduğu gibi Afrika'da önce kendi içindeki meseleleri çözebilme kabiliyetini geliştirmeli. Diyelim ki çok zor bir tarihten geçen Avrupa halkları, Afrika halkları artık istikrara kavuşabilsin, artık refaha kavuşabilsin, artık sahip olduğu kaynaklarla müreffeh bir gelecek kurabilsin, bir yaşam kurabilsin, gelecek demeyelim, bir yaşam kurabilsin. Ama Almanya, bu çok büyük çatışmaların üstesinden gelmek bile olur.
1: Dışişleri Bakanı Johan Wadafuf Nijerya ziyarette bulunmuştu. Biraz da aslında bu çerçeve üzerinden mi değerlendirmek lazım Sayın Hocam?
0: Bravo.
1: Avrupa'nın daha sahildeki artık askeri misyonların beklenen bir sonucu vermemesinin bir özetimi bu. Biraz daha buradaki askeri yönetimlerin batılı ülkelerle mesafe koyduğu açıklamalarını da gördük. Şimdi Moritanya, Nijerya, hatta Güney Afrika gibi bölgesel aktörlerle zannediyorum biraz daha Berlin işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Daha çok sınır güvenliği, düzensiz göçü önlemekle ilgili bir tablo. Çünkü 10 milyon avroluk da bir destek açıklandı bu ziyaret sonrasında. Bir sahil politikasında bir yön değişikliği işaret eder mi buradan gelen mesajlar?
0: Şimdi İkinci Dünya Savaşı arifesinde Almanya kendisi için yeni sömürgeler arayışına girdi. Ve bu savaşı hızlandıran bir faktör oldu. Bugün geldiğimiz noktada Afrika'yı sömüren, Afrika'dan beslenen devletlerin artık yetkisinin çok sınırlandığı bir gerçekliği yaşıyor. Mesela Fransa'nın çok açık olarak dışlandığı, Macron'un çok açık olarak dışlandığı bir Afrika gerçekliğinden söz ediyoruz ama Afrika yeknesak bir kıta değil. Afrika dediğimizde birbiriyle uyumlu olmak zorunda olan, dış siyaseti birbirinin tutarlı hali olan devletler yok bölgede. Ve Almanya gibi, Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi içeriği birbirinden ayrışan ama amacı Afrika ile iyi ilişki, tırnak içinde söyleyelim, iyi ilişkiler geliştirmek olan devletlerin elbette rekabet ettiği bir saha olacak. Şimdi biz Fransa için çok alışıyoruz, İngiltere için çok alışıyoruz. Başka kıtalardaki ülkelerle emperyal ilişkilere sahip olan devletleri, sömürge geçmişine sahip olan devletleri konuşmayı Almanya biraz yeni gibi duruyor. Ancak Almanya modern Afrika'nın, günümüz Afrika'sının ve modern siyasetin araçlarını kullanarak bölgeye dahil olmaya çalışıyor. Bakın ifade ettiğiniz o yardım miktarı Almanya için çok cüzi bir miktar belki ama Afrika gerçekliği düşünüldüğünde çok büyük bir parasal kaynak. Bunun mutlaka sonucunu alacaktır.
1: Değerli hocam çok teşekkür ederiz.
0: Büyük bir keyifti. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bizler için de öyle. Her hafta farklı ülkelerle ilgili bakışımızı şekillendiriyorsunuz. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta yine dünya gündemiyle sizlerle beraber buluşmayı arzu ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Hoşçakalın.
1: Ardahan Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. İkinci bölümde yine dünya gündeminden devam edeceğimizi belirtmiştik. Dünya bu hafta hangi başlıkları konuştu diyoruz veya ilginç hangi detaylar karşımıza geliyor. Bütün bu hususları derleyen editör konuğumuz Nihal Sandıkçı stüdyomuzda. Nihal hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Yine bizlere derlediğin haberleri merakla dinleyeceğiz. İlk hangisinden başlayalım?
1: Dünyanın bizi konuştuğu güzel haberlerden başlayalım.
0: Çok güzel. Hangisi onlar?
1: Sporla başlayacağız. Dün A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finale yükseldi. Evet. Ve işte Çin'de zaten.
0: Ev sahibine karşı
1: 3-0 yenerek Brezilya'nın rakibi oldu. O maçta bugün. Bizim saatimizle 14.30'da Çin'de söylediğin gibi Macau'da düzenleniyor. Dünyanın iki numarası Brezilya ile karşı karşıya gelecekler. Başarılar dileyelim.
0: Filenin sultanlarına başarılar.
1: Evet. Şeyi de söyleyelim. Organizasyondaki üçüncülük maçı da Çin'le İtalya arasında. Yine bugün bu saatlerde 10.30.
0: İtalya da önemli bir rakip hakikaten. Evet. Üçüncülük için o sırada kalmış olması, kızların bunu geride
1: Çin'de
0: bıraktırması
1: önemli bir rakipti.
0: Şüphesiz. Zaten Asya'nın voleybol oynama evet. şekli beni biraz
1: ürkütür.
0: Asya ülkelerinin oynama şekli.
1: Sonra birkaç spor yine başarımız var. Kesin attı şey, bugün ekleyemeyeceklerim de vardır. Coştuk gidiyoruz gibi geliyor. Milli sporcumuz Görkem Gedik serbest dalışta Türkiye şampiyonu oldu. Ve deniz açık su büyükler ve masterlar bireyler Türkiye şampiyonasıydı. Ama bu tabii ki ilerisi için uluslararası ölçekte önemli başarılardan biri. Yine dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi var. Orada da otizmli ultra maraton yüzücümüz Tuna Tunca Kuzey Kanalı'nı geçti.
0: Harika.
1: Ve de yine yeni bir haber, okçularımız bu da böyle tarihi bir zafer aslında. Başkent Roma'daki organizasyonda Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası bu. 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı milli takımımız. Madalya sıralamasında açık ara zirvedeyiz. Tabii yani bu Avrupa Gençler Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin elde ettiği en yüksek madalya sayısı.
0: Ne kadar güzel haberler.
1: Değil mi?
0: Gençlere ayrıca kutluyoruz.
1: Teşekkür edelim. Kutlayalım.
0: Daha nice sporlarda başarılarımızı duyuyor olmak da hakikaten ayrıca kıymetli. Özellikle de otizmli sporcumuzdan tabii. da bahsettin. Öylesine bir sporu önde bitirebilmek muazzam bir başarı. Güzel haberlerle başladık.
1: İyi oldu değil mi?
0: Yoksa tempoyu düşüreceğiz mi şimdi ilkin en güzelini? Başlayalım.
1: Geçen haftanın o şey gergin şeylerinden, haberlerinden ve araştırmalarından
0: konuşmuştuk.
1: Biliyorsun ben araştırmaları seviyorum. Amerika'dan bir şöyle başlayalım, analizle başlayalım. Acaba Amerikan rüyasının böyle bir yeni krizi mi var? Emeklilik hayali giderek uzaklaşıyor mu onlar için diye bir çalışma yapmışlar. Milyonlarca çalışan için artık bu ulaşılabilir bir hedef olmaktan çıktı galiba emeklilik diye Newsweek'in aktardığı bir araştırma bu. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki çalışanların önemli bir bölümünün hiç emekli olamayacağına inandığını ortaya koymuş çalışma. Tabii burada tahmin edebiliriz ki artan yaşam maliyetleri, o işte birikim yapamamak ya da sosyal güvenlik sistemine yönelik endişeler emeklilik planlarını aslında çok ciddi anlamda kökten bir değişiklikle karşı karşıya bıraktı diyorlar. En dikkat çekici bulgusu 50 yaş ve üzerindeki çalışanların yaklaşık 1/4'ünün hiç emekli olamayacağını düşünmesi. Neden? Çünkü zaten maaşı ancak günlük yaşam giderini karşılıyor diyorlar. Birçok Amerikalı emeklilik için yeterli birikime sahip değil diye bir not düşülmüş. Günlük harcamalar nedeniyle tasarruflar erteleniyor. Başka çalışmalar da var aslında. Başka araştırmalar da var bu konuda. Bunun sağlaması gibi olan. Mesela çalışanların %46'sı emeklilik birikimini ikinci plana attığını veya hiç tasarruf yapamadığını, %72 ise hedeflerinin gerisinde olduğunu söylüyor.

0: söylüyorlar. İşveren destekli tabii emeklilik hesaplarına yapılan katkıları azaltanlar da var. Onlar da neredeyse %30'a ulaşmış. Yani bu aslında bu kaygı sadece Amerika için değil galiba dünyanın
1: artık emeklilik sonrasına da hazırlıklı olman gerekiyor. Bu da mevcut şartlar içerisinde çok da kolay değil elbette. x2 planlamayla yaşayabilmek. Aha. Ama demek ki büyük Amerikan rüyası değişmiş artık.
0: Ya şöyle, bu gibi haberleri yapıyoruz ya burada. Çoğunun sonunda da böyle bir küçük tavsiyeler listesi oluyor nedense.
1: Nasıl geçinebiliriz tavsiyesi
0: ya biraz
1: var.
0: Böyle, ya hem ezber hem birbirinin tekrarı. Hani onu yazmasa da olur ama bunun da yine sonuna eklemişler. Ben söylemişler. Yine Allah'ım yarabbim, hani erken yaşta tasarrufa başlamak filan. Hani kimse bunu düşünememiş.
1: Ama
0: evet,
1: dikkatini çekti mi son dönemlerde sosyal medyada harcamama karşılaşmaları var, böyle bir challenge manşeti adı altında kendine zorlama, bugün işte elbise almıyorum, işte ayakkabı almıyorum şeklinde, çünkü ihtiyacım yok. Bunun önüne geçen şeyler artmaya başladı aslında.
0: Gelecek
1: galiba.
0: Gelecek depresif durumuma kadar alışveriş
1: daha
0: yapmıyorum.
1: Ekonomik boyutunu değerlendirecek şekilde en azından.
0: Konuşmuş muyduk gençlerde mesela yeni böyle buluşma, arkadaşlarla bir araya gelme etkinliklerinde değişim var diye mesela yoğun bir şey. İşte biz eskiden yani bir kahve gider, yani yemek yersin, işte buluşursun, bir şeyler içilir filan. Şimdi biraz daha hani parkta buluşalım, yürüyelim, herkes kahvesini alsın gibi böyle bir model. Bu neden? Tabii ki ekonomik durumlar da birazcık.
1: Tabii bir kahvenin fiyatı gibi tablolar için etkilenebiliyor. Önemli haber.
0: Birkaç sağlık haberimiz var. Bulaşıcı, endişe ettirici boyutta mıdır ama haber konusu olacak bir dikkat çekiciliği var. Riskli bir uyarı gerektirmiş. Lejyoner hastalığı diyorlar. New York'ta yine son günlerde görülen bir vaka sayısındaki artış sebebiyle kamuoyunun en çok merak ettiği aslında sorunlardan biri haline gelmiş. İşte bu hastalık nasıl geçiyor? Evet, nadir olabilir ama kimlerden bulaşıyor gibi. Nadir görülen bir durum olmasına rağmen işte dikkat edilmesi gereken, New York olduğu için söylüyorum, İşte oteller, hastaneler, büyük iş merkezleri, yüksek katlı binalar, karmaşık su sistemlerinin aslında yoğun olduğu büyük alanları kastediyorlar. Bir bakteri.

0: uyarısı.
1: Yani bizde aslında böyle bir salgın olmamasına rağmen bizde dikkat etmeniz değil mi? Bir klimadır, sebil tarzı yerlerden su içerken.
0: Yaz ayları tabii ki dediğin gibi biraz daha.
1: Temizliğinden emin olmadığımız hususlarda biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan bir haber bence.
0: Bir de bizim şöyle hani çok da yediğimiz sofralarımızda sıkça bulundurduğumuz iceberg marulları biliyorsun. Yine bir parazit onunla ilgili 9 eyalete yayılmış. Amerika'da Meksika'dan ithal edilen iceberg marullarla yeni bir parazit salgını şu anda büyümeye devam ediyor. 4 yeni eyalete daha yayıldığını geçen hafta yine Amerika sağlık yetkilileri açıkladılar ve vaka sayısı da artıyor. 1947 vaka. 98 hastaneye başvurmuş.
1: Çok özür dilerim. Dikkatimi toplamakta zorlanıyorum çünkü Meksika deyince Trump'a şimdi bu iceberg'den dolayı oraya bir duvar örmesi mümkündür şeklinde canlanıyor zihnimde. Yani bu haber ondan bile yapılmış olabilir.
0: Komplo da olabilir.
1: Uluslararası şey ilişkilerden çıkınca bundan kopamıyorum.
0: Çok haklısın.
1: Ama fazlasıyla şimdi, kişinin etkilendiğini söylüyordun. Evet. Çok affedersin.
0: Salgın olduğu için biliyorsun pandemiden beri en ufak şeyde bile bir haber değeri taşıyor. En ufak evet. Rahatsızlıkta bile ama bizi de ilgilendiriyor diye düşündüğümden böyle küçük küçük geçtik. Fransa'ya geçebiliriz. Orada bir tartışmalı aslında karar var. Amerika'daki gibi bir polislerin silah kullanımıyla ilgili ve müdahale yetkilerinin artmasıyla ilgili bir tasarı var. Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen yeni yasa tasarısı polisin yetkilerini önemli ölçüde genişletmeyi öngörüyor. Eğer Senato'da kabul edilirse müdahale yetkileri artacak. Düzensiz göçmenlere yönelik tabii operasyonlarıyla daha çok Amerika'da bu anlayışı
1: şu gördük. Göçmenlik ve gümrük muhafaza.
0: Evet evet. Göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesinin yetkileri diye söyleyebiliriz.
1: Fransa'da böyle bir sistemi kendisine getirmek.
0: Evet, Fransa hükümeti artan güvenlik tehditleri, işte polis personeline yönelik saldırılar nedeniyle bu böyle bir düzenlemenin artık gerekli olduğunu savunuyormuş. Ama tabii insan hakları örgütleri ve muhalefet yeni yetkilerin hem orantısız güç kullanımını artırabileceğini, ifade ve gösteri özgürlüğü üzerinde baskı oluşturabileceğinin de uyarısını yapıyor. Eğer geçerek bu senatodan geçerek yasalaşırsa Fransa'nın güvenlik politikalarında son yılların aslında en kapsamlı değişikliklerinden biri hayata geçmiş olacak. Tabii ki dediğimiz gibi muhalif düşünen de ciddi bir kesim
1: Amerika'daki
0: var.
1: Amerika'daki uygulamayı hatırlayınca insanın tüyleri diken diken evet, olur. Yıllardır evet, oranın evet. vatandaşı olan sadece farklı bir uzantısı olan Asyalı ülkelerden birilerinin bakkalı gidip dönerken tutuklanmaya çalışıldığını görüyoruz. Kendi evinin bahçesine çıkmakta zorlanıyor insanlar. Film olsa bu kadar da olur mu diye
0: silah kullanmadan da zaten çok ciddi
1: zarar vererek
0: evet, yaşamını kaybedenler oldu.
1: Bir Türk öğrenci de zaten bununla ilgili bir hadise yaşamıştı. Diplomatik krize dönüştü sonrasında.
0: Maalesef orman yangınlarını hepimiz takip ediyoruz. Maalesef Fransa ve İspanya'yı neredeyse 200 binden fazla insan kaçıyor, karantinaya alınıyor. Cuma günü İspanya ve Fransa'yı büyük orman yangınları etkiledi. Madrid'in ulusal acil durum ilan etmesi, işte Fransız yetkililerinin ülkenin en iyi bilinen tatil yerlerini, şehirleri, buraları tamamen tahliyesi için emirleri var. Ve giderek de büyüyor. Her iki ülke AB'den, Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Ve işte inşallah bir an evvel daha da büyümeden.
1: Doğru. Aslında çok uzun zamandır da bu haberler var değil mi? Çok üzücü gerçekten. Ben de videolarında izliyorum da ürkütücü bir tablo söz konusu. Dileriz.
0: İki büyük yangın bir araya geldiği için Büşra muhtemelen. Yani Madrid dışında iki büyük yangının ve üçüncüsü de Güney Avrupa'nın çoğunda. Hem kavurucu sıcak hem işte kuru koşulların da tabii onlara eşlik ediyor.
1: Tecrübeyici
0: yani oluyor. Birden fazla aslında etken var şu anda. İlk ulusal acil durumunu ilan etti İspanya hükümeti.
1: Geçtiğimiz haftalarda biz de Muğla'da yangınları duymaya başladık. Umarız
0: sabah torbalıdayız.

0: Ne bir haber
1: Öyle mi?
0: vardı.
1: Ben
0: Evet.
1: yakalayamamıştım onu. Daha fazlasını umarım yaşamadan da bu yaz dönemini kapatırız. Çünkü bu coğrafyada çok üzücü hadiseler yaşadık.
0: Maalesef.
1: Gittiğimizde ara o çok güzel
0: Ya.
1: yollarında gezdiğimizde yangından kalan o küçük
0: Maalesef.
1: cılız
0: Ama
1: ağaçları görmek
0: doğa çok
1: üzüyor.
0: güçlü. İnanmamız lazım, korumamız
1: Değil mi?
0: lazım.
1: 2 yıl
0: Kendini
1: sonrasında
0: yeniliyor.
1: gittiğimde hemen o yenilenmeyi de gördüm dediğin gibi. O umudum var diye gösterince bizim de ondan umut kesmemiz asla olmaz zaten. Yenileyecektir ama bizlerin tabii dikkat etmesi gereken hususlar var. Çünkü çok zaman uzmanlarla yaptığımız haberlerde insan hatalarında da burada
0: Tabii.
1: uyarılar var.
0: Tabii maalesef.
1: Yine önemli bir haberim var. O kıpırdanmayı hissediyorum. Bir haberim daha var diye.
0: Çok önemli. Çok önemli. Şöyle, bunu da böyle tatlı bir haber diye düşündüm. Moda uğruna sakatlanmayın diye bir başlık
1: Bir
0: atabiliriz.
1: pantolon mevzusu mu?
0: Evet,
1: Haberi
0: pantolon.
1: okumadım ama bir gördüm düşenleri.
0: Ya şöyle, bu da İngiltere'de. Uzmanlar böyle bir alanda araştıralım diyorlar. Neden acaba hani sakatlıklar, özellikle işte kıyafete bağlı sakatlıklar. Bakma, ilginç bir konu. Şimdi tabii biz esprili şey yapıyoruz, yaklaşıyoruz ama çünkü moda trendleri işte sadece görünümü değil, güvenliği de etkileyebilir gibi bir savdan yola çıkıyorlar. Ve özellikle aşırı uzun paçalı pantolonlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve hareketi kısıtlayan kıyafetlerin her yıl çok sayıda düşme ve yaralanmaya neden olduğunu ortaya çıkartmışlar ve fizyoterapistlerle
1: Etkilenenler mi?
0: terziler.
1: Onların işi mi artıyormuş?
0: Şöyle, kıyafet seçiminde estetik kadar güvenliğin de
1: Önemli olduğunu
0: önemli
1: vurguluyor.
0: olduğunu vurgulamışlar. Şimdi tabii işte bu olaylar tabii tek tek istisna değil diyorlar uzmanlar. Yani yanlış beden, yanlış paça uzunluğu düşme riskini belirgin şekilde arttırır. Şeyi ekledikleri için koydum aslında. Bazı sonuçları var. Mesela el bileği kırılması. En çok o yaralanmalar arasında en sık karşılaşılan durum. İşte 6 haftadan 9 aya kadar mesela iyileşme süresi olan şeyler var,
1: Evet.
0: yaralanmalar
1: Herkesin başına
0: var.
1: gelmiştir aslında.
0: Tabii
1: Küçük
0: mutlaka.
1: veya büyük ama böyle araştırmaya konu olduğuna göre kitlesel bir mağduriyet var.
0: Muhtemelen, yani şöyle diyorlar, işte moda tarihçileri de bunun aslında yeni bir sorun olmadığını da bu şeye eklemişler, habere eklemişler. Geçmişte de yürümeyi zorlaştıran işte dar etekler, hareket kabiliyetini kısıtlayan korseler, bir sürü aksesuarlar ciddi kazalara neden olmuştu. İşte farklı moda akımlarıyla bunları yaşamaya devam edeceğiz. Orada da giyim önerileri var, tahmin edersin ki sonuna yine illa bir pantolon paçası yere sürtünmesin falan gibi. Ama ben
1: Sürdürmesin.
0: vaktimizi bununla harcamak istemiyorum.
1: Orada da tabii modanın ölçüleri var. Hangi pantolon nasıl ayakkabı ile giyilir? Bunların her birinin ayrı ayrı detayları var
0: Tabii
1: şüphesiz
0: tabii.
1: ama
0: İlgilenenler
1: rahatlık ön
0: araştırsın.
1: plandaysa bu bolluk bazen
0: Belli bir
1: sorun
0: yaştan sonra
1: getiriyor
0: kesinlikle
1: olabilir.
0: tabii.
1: Çok teşekkür ederiz
0: Ben
1: verdiğim
0: teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: renkli haberlerden dolayı. Bazıları düşündürücüydü elbette. Önümüzdeki hafta yine farklı haberlerle bir arada olacağız. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, günlük hayatta yapay zeka kullanımları köşemizle devam edeceğiz. Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer bizlerle. Gence Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Şimdi farklı teknolojik ürünlerle konuşacağız bugün. İlk olarak bir akıllı gözlükten bahsedeceğiz, değil mi?
1: Evet.
0: Çin zannediyorum menşei. Yeni bununla ilgili haberler yayılmaya başladı. Değerlemesine baktığım zaman da çok ciddi ilgi gördüğünü gözlemliyoruz. Bu gözlükte kamera mı yok Genco Bey? Nedir farkı diğerlerinden?
1: Yani şimdi akıllı gözlük deyince biz tabii öyle kameralı, ben de kullanıyorum o şeyi. Kameralı, işte hoparlörü olan, ondan sonra senle konuşabilen bir gözlük şey yapıyoruz. Bu gözlükte kamera yok. Hatta hoparlör de yok. Hoparlör yerine farklı bir şeyle, titreşimle, kulak arkası titreşimle sizle irtibat kuruyor. Yani bildirimleri, notları ve yönergeleri takip ediyor. Sadece diğerlerinden bir artı olarak gözlüğün ekranına görüntü yansıtabiliyor. O görüntülerde genellikle sadece yazı, yeşil bir yazıyla size bilgi notları yansıtıyor.

0: yaratıyor. Şimdi kameralarda gözlüklerde, akıllı gözlüklerde kamera olması, ben de birebir kullanıcısı olduğum için, karşı tarafı çoğu zaman rahatsız eden bir konu. Yani kayıt altına aldığı zaman aslında diğer tarafta, yani kameranın olmadığı tarafta bir ışık yanıp sönüyor. Diyor ki ben sizi kayıt altına alıyorum. Fakat onu engellemenin de yolları var, hackleri var. Yani o yüzden karşı tarafta konuştuğunuz kişi her dakika acaba kayıt altında mıyım korkusuyla şey yapıyor. Yani toplantılardadır ya da ikili görüşmelerdedir. Onu birebir kullanıcı olarak hissedebiliyorsunuz. Bu onu aşmış vaziyette bir şey. İkincisi ağırlığı, tabii ki kamera koyulduğunda o gözlük bir yerden sonra, bir 3 saat 4 saat sonra burunda bir baskı yaratıyor. O da bu gözlük onu aşmış vaziyette. Çünkü büyük çoğunluğunu, prosesörleri ve işlemcileri sapın arka tarafına, kulağın bir arkasına yerleştirmişler. Böylece gözlük kendi başına aslında hafif bir gözlük.
1: Evet, hem aslında kullanım kolaylığı sağlıyor. Biraz daha güvenilir gibi düşündürüyor bana ama siz katılır mısınız bilmiyorum.
0: Evet, şöyle güvenilir. Yine bütün gün sizi dinliyor. Sizin bütün şeylerinizi, yani gözlüğü yok ama sonuçta her şeyi duyuyor.
1: Yine kayıt var.
0: Tabii sizin için bir asistan aslında bu. İşte yani ne yapıyor? Toplantılarınızı not alıyor. Canlı çeviri yapabiliyor. Yani burada şeyde YouTube'da videoları var. Gerçekten çok etkili. Karşı tarafla o şey yaparken, konuşurken, o hangi dilde konuşursa konuşsun size canlı çeviri olarak, altyazı olarak sadece sizin görebildiğiniz gözlüğünüzün içinde böyle bir yazı veriyor. Prompter özelliği var. Bu çok güzel. Konuşma notlarını, prompterlarını şey yapıyor. Ondan sonra ve bütün gününüzü not alıp size gün içinde hatırlatıyor.
1: Gence Bey, bu tarz gözlüklerde değiştirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Hani kolunuzda bir saat var, onunla mı yönlendiriyorsunuz? Bir farklı aksesuar mı takıyorsunuz da?
0: Bunda bir yüzük tercihi var. İsterseniz yüzük, bir yüzüğü var. O yüzükten kumanda edebiliyorsunuz. Ama etmeseniz de kendi karar vererek şeyi yapabiliyor. Size bildirimleri geçirebiliyor ya da o saptaki, sol saptaki bir şeyi var, navigatörü var, oradan da kontrol edebiliyorsunuz. Fakat her defasında elimi yukarıya çıkartmayayım, işte kulağıma götürmeyeyim derseniz yüzük üzerinden yapıyorsunuz onu. Yani genellikle artık akıllı teknolojiler çift kullanımlı olacak, ekransız teknoloji dediğimiz şeyler. Mutlaka bir tetikleyicisi olacak, bilek, yüzük gibi elimizle kontrol edeceğimiz. Ondan sonra bir de kendi ünitesi olacak. İşte bu gözlük olabilir. Belki vücudumuza başka bir yere takacağımız, bütün günümüzü yine şey yapan, ama anladığımız şu Müşra Hanım, bütün günümüzü dinleyecek, bizi organize edecek ve bize belli hatırlatmaları yapacak. İyi niyetiyle yaklaşılan bir mevzu. Tabii ama bütün günümüzü dinlemesi bizim bütün akışımızı, anlatım tarzımızı ve iletişim tarzımızı da kopyalaması demek.
1: Verinin depolandığı yer.
0: Tabii. Bir de bu bu verilerle kendini işliyor. Yani şimdi National Neuroscience dergisinde bir makale yayınlandı, bir araştırma yayınlandı ve 35 tane sağlıklı gönüllü katıldı bu araştırmaya ve sadece onlara şey soruldu. Bir cümleyi klavyede yazdıklarını düşünmeleri. Ve bu EEG ve MEG diye iki tane şey teknolojisi var. Beyin faaliyetlerini, bu kafaya giydirilen böyle
1: tıbbi cihaz aslında.
0: Sinyallerini, evet, tıbbi bir cihaz var. Bunlarla bir yapay zeka ortaklaşa çalıştı. Tabii ki bu yapay zeka bir yerden insanların iletişimini öğrenmiş vaziyette. Ve bu klavyedeki yazdıkları motor fonksiyon komutunu komuta çevirdi. Yani biz klavyeye dokunmadan, sağlıklı insanlar 35 tane denek, klavyeye dokunmadan ne yazdığını düşünerek bunu yazdırttı yapay zekaya ve %18 yanılgı payıyla bunları şey yaptı. Çok yüksek bir pay. Tabii burada şu korku var: her düşüncemizi kopyalıyor mu? Şu an için her düşüncemizi kopyalamıyor. Klavyede yazdığımız sinyalleri kopyalıyor. Yani biz klavyede yazdığımızı düşünerek ona komut verebiliyoruz. Tabii bu çok çok büyük bir gelişme.
1: Evet, o aşamaya her an geçebilir olduklarının da aslında sinyalleri.
0: Tabii.
1: Yani, bu mahremiyet örgüsünü nasıl yapacağız Gence Bey? Her bir gelişme sonrasında kilitlendiğimiz konu bu galiba. Yapay zeka ne kadar
0: güvenecek? Genellikle böyle oluyor. Maalesef bu oluyor.

0: Yani çok naturalleşmesi, ondan sonra bizle doğru iletişim kurması, bizim iletişim tarzımızı çok kopyalaması. Yani bunu aslında kendi elimizle veriyoruz biz, ister istemez sürekli kullandıkça, bu şeyleri kullandıkça nasıl davrandığımız, nasıl yaşadığımız, nasıl yazıştığımız, bunların ama tamamını veriyoruz.
1: Bir yandan tabii sağlıklı insanlar adına böyle bir ürkütücü sorular da geliyor olmasına rağmen, diğer türlü iletişim sorunu yaşayan kimseler için de önemli bir çözüm de olabilecek galiba, değil mi bu konu?
0: Müthiş bir şey. Yani konuşamayan, hareket edemeyen, işte felç ya da motor nöron hastalıkları olan ya da ağır işitme kaybı olan kişiler için, iletişim kaybı olan kişiler için çok şey, iyi bir gelişme. Yani siz telefonunuzdaki mesajı düşünün, yani böyle ille bir bilim adamı olmanıza gerek yok. Telefonunuzdaki mesajı şey yapabiliyorsunuz, klavyede yazıyormuş gibi düşünerek onu cevaplayabiliyorsunuz ve hiç dokunmadan. Şimdi bu aslında ameliyatlı bir yöntemle yapılıyor ama bu çok ciddi şeyler, cerrahi müdahale gerektiren ve kafanın içine şeyler, elektrotlar yerleştirilen müdahaleyle.
1: Beyne herhangi bir cihaz yerleştirmiyorsunuz.
0: Bunda hiçbir şey yok. Sadece düşünüyorsunuz. Hiçbir şey yok yani. Sadece o sensörler kafanızda. O da belli bir yerlere, artık o da gözlüğün içine mi adapte olur yarın öbür gün? Öyle bir şey mi olur? Yani onlar kafanızda olduğu için çok ciddi bir fayda sağlıyor. Yani bizim aslında faaliyetimiz biyolojik bir faaliyet orada. O biyolojik faaliyetten anlam çıkartabiliyor. Yapay zeka burada çok büyük bir çığır açtı aslında. Çünkü şu ana kadar o yorum yapılmıyordu. Birebir o elektrotların sinyalleri şey yapıyordu. Yapay zeka tahminleriyle bunu yazıyor demek ki. Çünkü ben anladığım kadarıyla birçok insan F'ye bastığını düşündüğünde F harfini yapıyor. Bir çıkarımlar yaparak ve sizin cümlenizi tamamlayarak da ve ne demek istediğinizi anlayarak da %18 bir yanılgıya düşerek çok ciddi şeylerle sizin hayatınızı idame ettirebilmenizi
1: sağlıyor. Etik kurallar aslında teknolojinin ilerlemesine ayak uydurabilirse, aynı şekilde güçlü kalırsa, hakikaten çok güzel bir çözümden de bahsediyoruz. Birçok insan hayatına önemli bir yoldaş olabilecek bir teknoloji üründen bahsediniz. Peki Genco Bey, OpenAI'nin son tanıttığı model nedir? Orada da bir sohbet robotu artık biraz daha insan gibi sohbet edebilir hale geliyor mu?
0: Evet, o da şimdi biz onunla iletişim kuruyoruz. O bizimle de bizim gibi iletişim kuruyor şimdi. Tam tersi orada bir şey yapıyor. Orada yani inanılmaz bir robot. Çünkü bunda ya bir önceki versiyonda yapay zekalarla sesli konuştuğunuz zaman sizden sonra bir duruyordu, bir düşünüyordu. Ya da bir şeyi düşünürken, siz düşünürken böyle 3 saniye, 4 saniye bir es verdiğinizde o ana kadar olanı cevaplamaya başlıyordu. Ve çok sağlıklı bir iletişim kurulmuyordu. Şimdi duraklama, tonlamasıyla, söz kesmesiyle, ondan sonra karşılıklı küçük tepkileriyle böyle interaktif bir şey yapmaya başladı. Sohbet oluşturmaya başladı. Yani nefes alıp veriyor, anlıyorum diyor, evet diyor, çok rahat denilebiliyor. Türkçede de çok güzel çalışıyor. Şive yapıyor. Ondan sonra çok natural.
1: Şive de yapabiliyor demek.
0: Aynen. Hatta lansmanını yaş almış kişilerle yaptı OpenAI. Yani böyle 70 yaş, 80 yaştaki insanlarla ve o kişiler, 3 tane de hanımefendi, lansman videosu da piyasada, o yani kendi konuştu ve çok rahat iletişim kurdular. Yani bu sesli iletişimde gerçekten böyle çok natural bir hale gelmiş durumda ki zaten kaymalar artık sesli iletişimi çözdük zaten, klavyeden ve şey iletişimi çözmüştük, sesli iletişimi çözdük. Şimdi nöro bilimsel iletişim ve işte ekransız iletişim tarafına şey yapıyor. Yani bu ekransız iletişim ve ekransız teknoloji, benim anladığım, benim çıkarımlarımla, bu bahsettiğimiz üç haberden de, yani baktığımız, düşündüğümüz ve işte konuştuğumuz şeyle, ekransız iletişim, o plastik ve cam ekranlardan biraz daha hızlı bir zamanda kurtulacağız gibi duruyor.
1: Yani şu Genco Bey içinde ilk robot dövüş etkinliğini izlemiştim. Robotların nasıl hareket ettiğini. Aslında kısa sürede verilen reaksiyona baktığımız zaman epey bir aşama kaydedilmiş. O evet. Bekleme, belki daha yavaş hareket etme, hallerinden eser yok. Çok uzun zamandır aslında sizinle bunu da konuşuyoruz sahne
0: şovlarında. Aynı ping pong öğreneği vermiştik yani, bir canlı yiyince sonuçta yani bu ve çok şey tam zamanlı ve şey yaptı bunu. O yüzden çok ciddi bir gelişimler var bu konuda.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Gence Bey. Yine bu hafta birbirinden farklı haberleri. Gözlük önemli aslında. Çok fazla görüyorum herkesin dikkatini çektiğini ama diğer iki haber de bir o kadar kıymetliydi. Adım adım her haftada robotların ne kadar da eğitimli hale geldiğini takip ediyoruz sizinle. Yine önümüzdeki hafta ilginç haberlerle tekrar buluşalım. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, iyi pazarlar.
1: Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer bizlerleydi. Son bölümdeki birlikteliğimize de devam edelim. Kültür sanat haberlerini konuşacağız. Pazar gününüze eşlik edecek güzellikleri bizlere anlatacak olan değerli konuğumuz kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz. Aydan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın Müşra Hanım.
1: Yine dinleyicilerimize neler hazırladınız, hangisinden başlayalım?
2: Şimdi kültür sanat gündemimiz bu hafta da yoğun. Kültürel miraslardan mirasımıza dair heyecan verici gelişmeler var. Hem de sinemadan sergilere uzanan dop dolu bir gündem bu hafta bizlerle. Öncelikle kültür sanat gündemiyle başlayalım. Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti'nde tiyatro ile Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Tabii bu cadde kazılar sonucunda antik tiyatroyu Akropolis'e bağlayan yaklaşık işte 300 metrelik bir cadde ortaya çıktı ve bununla da beraber işte kamu yapıları, sivil konutlar ve anıtsal kapılar gibi önemli bulgulara da ulaşıldı. Tabii bu keşif Aspendos'un hani yalnızca tiyatrosuyla değil gündelik yaşamına dair sundu. Yeni verilerle de dünya ekolojisi açısından önemini arttırıyor. Bu önemli bir gelişmeydi bu hafta. Bir diğer haber de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden geldi. Çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda tamamlanan teşhir inleme çalışmaları kapsamında 288 eser ilk kez ziyaretçileriyle buluştu. Bu da aynı zamanda ziyaretçilerin Anadolu tarihini daha anlaşılabilir ve bütüncül bir bakış akışı içinde takip etmesi açısından önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tarih sahnesine gezmek için çok önemli iki tane içerik paylaştınız. Şimdi biraz daha salona dönmek isteyenler olursa filmlerle ilgili neler önerirsiniz?
2: Evet, filmlerden bu hafta vizyona giren TRT Çocuğun Sevilen serisinin yeni filmi Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Doğa sevgisini konu alan İzgi Takımı Şelalenin Peşinde ve yine yerli korku filmi Hanat 3 izleyiciyle buluştu. Özellikle çocuklu aileler için Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 ve İzgi Takımı da güzel bir tercih olabilir. Doğa ve çevre teması açısından da bence yaz tatiline de uygun bir seçenek gibi duruyor.
1: Evet, aileler özellikle çocuklarına hangi etkinlik bulalım, nereye götürelim şeklinde bir arayışta olabiliyorlar. Her birimizin çevresinde böyle bir sahne vardır. Onlar için güzel bir öneri olacaktır dileriz bu bahsettiğiniz. Şimdi tabii yazın vazgeçilmesi konserler var elbette. Bununla ilgili yine aktaracaklarınız olur mu?
2: Evet, bu hafta Türkiye'nin farklı şehirlerinden güzel konserleri paylaşabiliriz. Türk Müziği'nin usta isimlerinden Mazhar Alanson 30 Temmuz'da İzmir'de konser veriyor. Başka bir haberde konser haberi de Antalya'dan 29 Temmuz'da müzikal tutkunlar için Jekyll and Hyde açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Tabii yaz akşamlarının olmazsa olmazı açık hava sinemaları da Yedi Kule Hisarı açık hava sineması da tarihi atmosferle Temmuz boyunca sinema severleri ağırlayacak. Hani bunu da söyleyelim. Belki bir de oyun haberi paylaşabiliriz.
1: Evet.
2: Yapımını BKM'nin üstlendiği Aydınlık Evler 29 Temmuz'da maksimumluk açık havada sahnelenecek. Bu da 3 senedir herhalde önümüzdeki dönemde devam edecek bir oyun. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşabiliriz.
1: Her biri ayrı ayrı çok güzel ama Yedi Kule Hisarı'nda açık hava sineması etkinin düzenlendiğini bilmiyordum doğrusu. Beni de heyecanlandırdı, eğer İstanbul'da olsaydım bunu değerlendirmek isterdim doğrusu. Yine sergiler eminim aktaracaklarınız arasında vardır. Her hafta bununla ilgili de özel bir seçki hazırlıyorsunuz. Yine var mı bu hafta hazırladıklarınız arasında?
2: Evet, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getiriyor. hem Çanakkale için aslında hem de seramik alanında hani böyle bir sempozyum öncülük etmek çok değerli. Hani bunu paylaşabiliriz. İstanbul Modern'de devam eden Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi de sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat alanında üretimini bir araya getiriyor. O sergi de 6 Eylül'e kadar izlenebilir.

0: yine Metrohan'da İsveç ve İstanbul yüzyıllar ötesine uzanan karşılaşma ve etkileşimler sergisi iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri anlatıyor. Son olarak da belki Şerefiye Sarıcı'ndaki sergimizi önerebiliriz. O da Seçkin Prim'in Dün ile Bugün sergisi. Tarihi mekan ve çağdaş sanatı üzerine güzel bir anlatı sunuyor.
1: Ve sevdiğimiz köşelerden bir tanesi. Kitaplar değil mi? Her hafta yine vermiş olduğunuz güzel kitap önerilerini ben de değerlendiriyorum. Bu hafta hangi kitaplar hazırladınız bizler için?
0: Bu haftanın kitaplarından önce aslında birkaç gelişme var Büşra Hanım. Ben onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi Halit Ziya Uşaklıgil'in başyapıtı Aşk Memnun Penguin Books tarafından İngilizce'ye çevrileceğinin haberini aldık 2027 yılında. Yayınlanacakmış. Evet, yani artık dünya edebiyatı arasında yer alabilecek ve farklı ülkelerde okunabilecek bir roman olacak. Bu çok değerli. Bir diğer haber de Christopher Nolan'ın Odyssey filmi ile birlikte Homeros'un destanlarına ilgi yeniden arttı. İlyada, Odisya gibi eserlerden ilham alan kitapların satışında önemli bir artış olmuş bu hafta. Özellikle Odise tabii kitabı ismiyle musalma. O kitapla beraber yine Madeline Miller'ın Ben Kirke romanı. Bu hafta en çok satış yapan kitaplar arasında yer alıyor. O bilgiyi de paylaşıyorum. Aslında tabii güzel bir şey. Yani hem Antik Yunan'a ve tarihe yeniden bu şekilde ilginin artması bence güzel bir gelişme bir yandan da.
1: Tabii ki.
0: Kitap önerisi tarafında da Catherine Preska'nın Hatırladığım Gibi kitabı raflarda. O da internetle büyüyen bir kuşağın hikayesini anlatıyor. İşte dijital kimlik, mahremiyet ve sosyal medyanın hayatımızdaki etkilerini sorgulatan bu romanı da haftanın kitap önerisi olarak paylaşabiliriz.
1: Odise'yi izleme şansınız oldu mu bu arada?
0: Maalesef, çünkü yer yok.
1: Yer yok mu? Böylesine bir doluluğu yansıtıyor olması açısından da bu cevabınız çok önemliydi. Kesinlikle. Christopher Nolan'ın bir estantelerini aktarıyordu haberlerde. Çalışanların bile artık modern hayatı hatırlatabilecek herhangi bir tekstil ürünü üzerinde taşımalarına izin vermiyormuş sette.
0: Aa, çok ilginç. Evet.
1: Öylesine bir tabii tarihi çekimden kimseyi dışarı çıkartmayacak, zihnini uzaklaştırmayacak materyallerle sette olunmasını istiyormuş. Başarı da demek ki böyle bir yaklaşımla geliyor. Çok teşekkür ederiz Aydan Hanım aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Şu an iyi pazarlar diliyorum.
1: Odise'de bir eğer tabii izleme şansınız olursa yine soracağım daha sonrasında.
0: Evet.
1: Ama yani kolay bence gözükmüyor.
0: Zaten önümüzdeki günlerde de epey konuşacağız bunu. Etkisinin uzun süre devam edeceğini düşünüyorum.
1: Öyle mi? Meraklı da bekliyoruz. Evet. Tekrar çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmeyi dört gözle de bekliyoruz. Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın son yayınını tamamlamış oluyoruz. Birbirinden farklı içeriklerle önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak üzere ayrılacağız. Yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu, teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda da ben Büşra Tirdan vardım. Sağlıkla kalın efendim, hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler'in Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da özel Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nun

ziyaret etti. Bakan Tekin, binlerce yıllık dostluğumuzu, bir arada yaşama kültürümüzü ancak çocuklarımıza öğretebilirsek devam ettirebiliriz dedi. Milli Eğitim Bakanı, temel hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşayan tüm mazlumların yanında olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde sağanak etkili oldu. Ekipler su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Malatya'daki hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 17 yıl sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak İsrail'in ihlaline tepki gösterdi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programımızdan herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda çocukların gelişim sürecinde sıkça karşılaşılan önemli bir konuyu ele alacağız. Çocuklarda korkular ve bu korkularla başa çıkma yöntemleri. Korku her insanın yaşadığı doğal bir duygudur. Çocuklardaysa büyüme sürecinde karanlık, yalnız kalma, yabancılar, hayvanlar, okul ya da başarısızlık gibi birçok farklı konuda korkular yaşayabilirler. Bu korkular bazen gelişimin doğal bir parçası olarak ortaya çıkarken, bazen de çocuğun günlük yaşamını ve duygusal dünyasını etkileyebilmektedir. Peki çocuklar neden korkar? Hangi korkular yaş dönemlerine göre normal kabul edilir? Aileler ve eğitimciler çocukların korkularını anlamak ve onlara destek olmak için neler yapabilir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını arayacağımız programımızın bu haftaki konuysa klinik psikolog Halime Karayel. Halime Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok sağ olun, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz, çok teşekkür ederim. Halime Hanım dilerseniz ilk sorumuzla programımıza başlayalım. Hı-hı. Korku nedir?
1: Çok güzel, siz de aslında ifade ettiniz girişte. Ben bu arada öncelikle davetiniz için de teşekkür etmiş olayım.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Girişte hani doğal bir duygu olduğunu, bunun görülmesinin doğal olduğundan bahsettiniz. Korku gerçekten de böyle bir duygudur. Biz doğuştan aslında bu duyguyla beraber doğuyoruz. Korkuyu birazcık böyle öğrenmeyle birlikte kaygıyla karıştırabiliyoruz. O yüzden belki bu ikisinin arasını birazcık netleştirmek sağlıklı olacaktır. Korku şu anda bulunduğum ortamda, şimdiki zamanda yüz yüze kaldığım tehlikeyle ilgili hissettiğim duygunun adı diyelim. Ama bunu kaygıyla nasıl karıştırıyoruz? Kaygıda da korku vardır çünkü. En bariz ayrımlardan bir tanesi, kaygı birazcık daha geleceğe yöneliktir. Yani aslında şu anda bulunduğumuz ortamda değildir tehlike. Gelecektedir ve zihnimiz bunu üretir. Doğal olarak bu da bizi kaygılandırır. Yani zihinsel bir korku öğesinden aslında kaygı duyarız. Öyle söyleyeyim. Ama korku normalde yüz yüze kaldığımız, böyle bulunduğumuz ortamda karşılaştığımız nesnelere dair geliştirdiğimiz bir duygu olarak ayırt edelim. Yani birisi gelecek diyelim, birisi de şimdiki anda hissettiğim duygu diyelim. Korku şimdiki anda, kaygı da gelecekte hissettiğimiz bir duygu, geleceğe dair hissettiğimiz bir duygu.
0: Hı hı.
1: Belki böyle açıklamak en iyisi de. Bir de şu önemli, korkunun varlığı aslında güven hissetmediğimiz ortamlarda daha çok karşılaştığımız bir şey. Güven hissetmiyorsak, bir belirsizlik varsa daha çok buralarda hissediyoruz. Kaygı da yine hakeza ama az önceki kriterle ele almak gerekiyor. Yani yine ne yapacağız? Geleceğe yönelik olacak. Yine bir güvensizlik, yine bir belirsizlik olacak. Güven duymadığımız ortamda ya korku ya kaygı hissediyoruz.
0: Peki çocukların yaşlarına göre en sık görülen korkular nelerdir?
1: Şimdi yaş dönemleri önemli çünkü bazen şöyle oluyor. Biz klinikte çalışırken mesela doğal korkuları aslında bir problemmiş gibi uzman başvurusuna getirebiliyoruz. O yüzden bu süreçleri bilmek çok kıymetli. Baktığımız zaman 0-3 yaşta biz en fazla çocuklarda yüksek seslerden, ani seslerden, büyük gürültülerden korktuklarını görebiliyoruz. Özellikle işte süpürge sesinden korkma, değil mi? İşte ne bileyim dışarıda böyle büyük bir korna sesi duyduğunda korkma vesaire. Şimdi çocuğa bunları tanımlamak çok önemli oluyor bu durumlarda. Yani işte süpürgeyi gösterip onun süpürgeden çıkan bir ses olduğunu, onun ona zarar

0: vermeyeceğini ifade etmek. Çünkü 0-3'te çocuklar aslında nesneleri tanımaya çalışıyorlar. Yani onlara nesneleri anlatarak o sesin neden kaynaklandığını ifade ettiğimizde çocuğun korkuları ile ilgili bir cevap vermiş oluruz, bir yanıt oluşturmuş oluyoruz. Genel anlamda hani 0-3'ü böyle düşünebiliriz. Büyük işte fırtına da kopan gök gürültüsü sesleri, süpürge sesleri az önce söylediğim gibi bunlar 0-3'te gördüğümüz en büyük korku sebepleri. Sonrasında 3-6 yaşa geldiğimiz zaman 3-6 yaşta gördüğümüz en fazla korkutucu durumlar işte yatağımın altından hayalet çıkarsa, canavar çıkarsa gibi korkular olabiliyor. Ya da işte böyle hayal gücü çok aktif olduğu için çocuğun kendi kendine ürettiği bazı korku nesneleri olabiliyor. Yani özellikle 3-6 yaşta daha çok hayal gücü çok aktif. Hani bunu bilmek önemli. Ve bu durumda da hani çocuk izlediği şeylerden ya da işte ne bileyim gölgesini gördüğü şeylerden varsayımlarda bulunarak bunları bir korku nesnesine çevirebiliyor. 3-6 yaşta özellikle başvurularda onu görürüz. İşte evimizde canavar var. Ya canavar beni yerse ya beni kaçırırsa ya yatağımın altından bir canavar çıkarsa gibi. Böyle korkularla başvurulabiliyor. Bunlar sürecin getirdiği doğal korkular. Hani en temelinde onu bilmek çok önemli. Yine buralarda ailelerin yapabileceği pek çok şeyler olabiliyor. En temelinde tabii ki çocuğun o korkularını anlamak çok önemli oluyor. Yani oradaki yaklaşım, tutum, hani çocuğa karşı daha anlayışlı bir yerden olduğunda bu korkular bu yaş dönemi içinde sönebiliyorlar. O yüzden burada ebeveynlerin tutumları kıymetli ve şeyi bilmek önemli. Yani sürecin doğal bir parçası bu korku. Daha sonrasında 6'dan itibaren işte 7 yaşla birlikte 12 yaşa kadar böyle birazcık daha geniş bir perspektif alacak olursak biraz daha artık ne oluyor? Soyut düşünme başlamış oluyor. Soyut kavramları anlayabiliyor çocuklar vesaire. Biraz daha bu dönemde gördüğümüz korkularda kabul edilmeme, dışlanma, arkadaşları tarafından beğenilmeme, eleştirilme olabiliyor. Sosyal kaygılar gelebiliyor. Sınav korkuları gelebiliyor çocukların. Ya sınıfta başaramazsam, ya işte ifade ederken tam söyleyemezsem, doğru cevap veremezsem gibi. Daha çok böyle hem soyut kavramlarla alakalı korkular başlıyor. Birazcık daha yetişkinliğe yakın olmuş oluyor bu korkular. Yetişkinlerin duyduğu korkulara benzer. Aslında aynı korkuları biz de yetişkinlikte yaşıyoruz. Yeni bir ortama girdiğimizde hani orada beğenilir miyiz, takdir edilir miyiz, kabul görür müyüz? Çocuklar da aynı şekilde artık 7 yaş itibariyle bunlara yakın korkular duymaya başlayabiliyorlar. Özellikle yine belki 3-6 yaşta daha çok görüyoruz onu. Ayrılma kaygısı, anneden, ebeveynden ayrılma kaygısı ama ilkokul döneminde de yine bu ayrılma kaygısı biraz devam edebiliyor, görebiliyoruz. Bunların da tabii ki bir kısmı az önce söyledim doğal süreçler ama bir kısmı da daha patolojik, daha ele alınması gereken süreçler olabiliyor. Yani daha uzman desteği gerektiren süreçler olabiliyor. Onları da ayırt etmek önemli. Yine belki konunun içinde bunlara değiniriz. Ama kabaca hani 0-3, 3-6, 6, 7 ve 12 olarak ayıracak olursak böyle çocukluk dönemi korkularını bunları söyleyebilirim.
1: Peki bazı çocuklar bazı durumlara karşı daha fazla korku geliştirirken bazıları hiç korkmuyor. Demin de sohbetimizin içerisinde geçti aslında ama özellikle bunu bir soru olarak sormak istiyorum. Çocuk yüzleşmediği bir durumdan korkabilir mi? Kendi üretebilir mi bir korkuyu?
0: Şimdi bu konuyu şöyle ele alalım. Birincisi bazı çocuklar neden korkmuyorlar da bazı çocuklar daha çok korkuyorlar. Öncelikle her çocuk aslında dönem dönem belli korkuları hissediyor. Az önce söylediklerim 3 aşağı 5 yukarı. Biz gelişim döneminde zaten gördüğümüzde şey diyoruz. Bunlar sağlıklı korkular. Yani bunlarda herhangi bir beis yok. Korku duygusunu da az önce söyledik ya doğal bir duygu. İçimizde aslında bizi gözetleyen bir bekçi gibi düşünelim korkuyu. Şimdi korku duygusu olmasa içimizde ne bileyim karşıdan karşıya geçerken dikkat etmeyiz değil mi? Bu bir ölümle sonuçlanabilir. Ya da işte gerçekten canımızı korumamız gereken durumlarda o korku içimizde olmasa olumsuz pek çok sonuçla karşılaşabiliriz. Şimdi doğal olarak bu sağlıklı olması beklenen, görülmesi beklenen doğal bir duygu. Bunun altını tekrar çizmiş olalım. O yüzden her çocukta aslında biz korkuyu görürüz. Her çocuğun dönem dönem, yetişkinlerin de böyledir. Her yetişkinin kendi içinde belki sakladığı, belki yüzleştiği korkuları mevcuttur. Yani bu doğal bir duygu, bunu kabul edelim. Burada fazlalığı ya da azlığı ile ilgili aslında hani göreceli değerlendirmeler var. Biz klinikte bunu nasıl değerlendiriyoruz? Eğer bir çocuk korkudan dolayı uzun süreli mesela okula gidemiyorsa, yapması gereken şeyi yapamıyorsa, işte akranlarıyla sosyalleşemiyorsa, başarılı aslında zeka kapasitesi mevcut ama sınavda iyi bir sonuç alamıyorsa bunlar hep işte korkunun, kaygının o çocuk üzerinde etkileridir. O zaman diyoruz ki herhalde bu çocukta fazla bir şey var. Yani müdahale edilmesi gereken aşırı bir korku durumu var. Peki neden böyle oluyor? Bu birazcık mizaç ve genetikle ilgili araştırılmış. Yani burada kişinin mizacı, genetiği, o aileden aldığı işte aktarımlar vesaire, bunlar çocukta bir etki oluşturuyor. Şimdi bazılarımız gerçekten daha cevval doğabiliyoruz, değil mi? Daha cevval yapıda diyoruz, yani onun gözü çok kara diyebiliyoruz. Ama bazılarımız böyle daha temkinli doğabiliyoruz. Bunu bebekken de fark edebiliyorsunuz. Mesela daha temkinli bebekler bile adım atacağı zaman bir annesine bakar, adımını oraya koymaz. Annesinden bir onay alır, sonrasında adımını ona göre atar vesaire. Doğal olarak bir kere mizaç ve genetiği bir kenara koyacağız. Öncelikle korku duygusuyla ilişkimizi etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, sosyal öğrenme dediğimiz bir şey var. Sosyal öğrenme ilk nerede başlıyor? Ailenin içerisinde başlıyor. Ebeveynlerim korkuyla ilgili bana nasıl tutumlar sergiliyorlar? Ben onların yüzünden ne okuyorum? Yani sosyal referanslarım neler? Mesela annem bir fare gördüğünde çığlık atan bir kadınsa, hani ben de doğal olarak korkuyu birazcık daha fazla yaşamaya meyledebiliyorum fare gördüğümde. Ya da annem mesela korksa da daha sakin bir şekilde bunu ifade edebiliyorsa, ben onun mimiklerinden daha sakin olduğunu görebiliyorsam, işte yanından köpek geçti, aslında annem köpekten korkuyor ama sakin durabiliyor ve bana bunu düzgünce anlatabiliyor. Bu gibi durumlarda o zaman sosyal öğrenmeyle ben şunu öğreniyorum: evet, korkabilirim ama daha düzeyli bir korku olmuş oluyor. Daha böyle kontrol edebildiğim bir korku olmuş oluyor. Doğal olarak ikinci olarak hani mizaç ve genetiğin üzerine sosyal referans almayı, sosyal modellemeyi mutlaka eklememiz gerekiyor. Bunun haricinde bir de ebeveyn tutumları burada çok etkili. Yani üçüncü bir madde olarak bunu söyleyebiliriz. Nedir ebeveyn tutumları? Genel anlamda bir çocuk korkuyla yüzleştiğinde ebeveyn olarak biz o korkuya dair çocuğumuzu nasıl destekliyoruz? Hani mesela şöyle dediğimizde, ay korkma, ne var korkacak, hani aman bu da korkulacak bir şey mi dediğimizde, aslında çocuğun duygularını ifade etmesini engellemiş oluyorum, çocuğa aslında orada sağlıklı bir bilgi aktarımı yapmamış oluyorum vesaire derken, çocuk aslında korkuyla nasıl ilişkileneceğiyle alakalı benden yanlış bir bilgi edinmiş oluyor. Böyle olduğunda da çocuk korkuyla ilgili daha suçlanmış hissedebiliyor kendisini, daha utandırılmış hissedebiliyor. Doğal olarak ebeveyn tutumları da bu korku miktarıyla alakalı, kaygı miktarıyla alakalı etkili olmuş oluyor. Bu üçünü söyleyebiliriz.
1: Peki hemen bununla alakalı o zaman şunu sorayım. Çocuk korktuğunda ailelerin kaçınması gereken yanlış hareketler nelerdir?
0: Çok güzel. Bu genel anlamda bizde psikolojide her konu birbiriyle ilgilidir. Siz bunu sorduğunuzda zaten genel olarak bir ebeveyn çocuk ilişkisi konusuna girmemiz gerekiyor. Şimdi korku durumu üzerinden konuşacağız ama genel anlamda da şu bilgi aklımızda olmalı. Bir çocuğa her zaman merak ve empati duygusuyla yaklaşmaya gayret ediyor olmak aslında en sağlıklı tutum olacak. Yani böyle hani bir öğretmen edasıyla ya da işte hani böyle hiç onun dünyasını anlamadan üstten söylediğimiz her cümle aslında yanlış bir tutum olmuş olacak yani çocuğa karşı. Şimdi burada genel anlamda hani korkuya özelleyecek olursak, birincisi ebeveynlerde şunu görüyorum. Çocuk bir şeyden korktuğunu söylüyor. Ebeveyn de hani bunu çok anlamadan, dinlemeden şöyle yaparız geçer diyebiliyor. Hemen hızlı bir çözüm üretebiliyor. Bu çok sağlıklı değil. İlk başta çocuğun neden korktuğunu anlamak için meraklı bir tavırla ona yaklaşarak şunu sormamız gerekiyor. Mesela diyelim ki canavardan korkuyor. Nasıl bir canavardan korkuyorsun? Bu canavarın nasıl özellikleri var? Sana nasıl zarar verebileceğini düşünüyorsun? Hangi şartlarda bunu daha çok hissediyorsun? Gibi gibi. Aslında çocuğun dünyasında o canavarın etkilerini, özelliklerini anlamak çok önemli. Ne yaptık? Hani burada birazcık çocuğa merak duygusuyla yaklaştık, değil mi? İkinci olarak çocuklara böyle hızlı çözümler önermemek. Hani girişte aslında az önce onu söyledim. Tamam, o zaman lamban açık yatarsın, sorun çözülür. Hayır. Yani çocuk için o bir çözüm olmayabilir. Evet, siz yetişkin aklınızla bunu bir çözüm olarak iletiyor olabilirsiniz ama çocuğun dünyasında bir karşılığı olmayabilir. O yüzden öyle durumlarda neye ihtiyaç duyuyorsun? Öyle durumlarda ne yapsak sana iyi gelir? Yanına gelsem sana iyi gelir mi gibi? Yine böyle birazcık daha hani çocuğa hızlı çözümler değil ama onun yine dünyasını anlayacak yerden sorular sorarak çözümleri bulmaya çalışmak önemli. Sonra iki tane şey söyledik. Bir tanesi merakla onun dünyasında karşılığını anlamak. Bu korkunun nedir detayları. İkincisi, direkt doğrudan bir çözüm getirmek yerine aslında birazcık onunla sohbet ederek, konuşarak ona neyin iyi geleceğini fark etmeye çalışmak. Korku da şöyle oluyor. Bizim sempatik sinir sistemimiz aktif olmuş oluyor. Bizim bedenimizde iki tane sinir sistemimiz var. Ana sinir sistemleri bunlar. Bir tanesi sempatik sinir sistemi, bir tanesi parasempatik sinir sistemi. Sempatik sinir sistemimiz aktif olduğunda, yani korku gibi duygularla, zorlu duygularda aktif olduğunda biz istiyoruz ki sempatik sinir sistemimiz rahatlasın. Yani yatışsın, sakinleşsin, biz normal eski halimize dönebilelim. Nasıl olabilir bu? Sanıyoruz ki işte az önce söyledim ya, birazcık böyle sorunlara çözüm bulmakla bunu halledebiliriz diye düşünüyoruz ama aslında o çocuğa yumuşak bir dokunma, bir sarılma, onun o sempatik sinir sisteminden parasempatik sinir sistemine geçmesine yardımcı olur. Hani ebeveyn olarak biz problemleri çözmek zorunda gibi algılamayalım kendimizi. Problemi çocuk zaten güçlendiğinde kendi çözer. Yani biz yeter ki onu birazcık böyle güçlendirebilelim. Ama ona sarılmak, dokunmak, temas etmek de aslında problemi için onu desteklemek ve ona bir çözüm noktasında katkı sağlamak demektir. Yani onun sinir sisteminin rahatlamasıyla bu zaten gelecektir. Bu ikinci olarak söyleyebilirim. Yine ebeveynlerde bizim hani çocuklarla alakalı böyle yanlış tutum olarak gördüğümüz alay etme olabiliyor. Bundan da korkulur mu ya? Sen işte erkek çocuğusun. Özellikle değil mi? Erkek çocuklarına çok yapabiliyoruz. Bu da yine çocuğu böyle daha utandırılmış, daha suçlanmış hissediyor. Çocuk içinde şöyle düşünebiliyor çünkü. Ya ben bunu nasıl halledemiyorum? Yani halletmem gereken bir şey demek ki. Çünkü babamın söylediğine göre korkmam gereken bir şey yok ya da annemin söylediğine göre. Ama içimde korkuyorum ama neden bunu halledemiyorum? O zaman kendiyle ilgili yetersizlik, utanç, kendi becerilerine yönelik o özgüven eksikliği vesaire oluşmuş olabiliyor. Burada alay etmeme de hani çok önemli unsurlardan bir tanesi. Bunu yine çok yaygın bir şekilde çünkü görebiliyoruz. Dediğim gibi özellikle cinsiyet olarak erkeklerde daha yaygın. Aslında burada daha konuşabileceğimiz şeyler çıkabilir ama hani bu üç üzerinden böyle kısaca örneklemiş olayım.
1: Hı hı. Peki çocukların sınavlarla veya sosyal ortamlara girme gibi durumlarda ortaya çıkan kaygı korkuları nasıl başa çıkarlar? Anneleri, babaları nasıl yardımcı olur bu noktada?
0: Evet, bu da önemli bir soru. Şimdi ebeveynler öncelikle burada neler yapabilirler? Bir kere beklentilerini çocuklara çok yansıtan ebeveynler görüyoruz. Hani işte sen birinci olacaksın, şu okulu kazanacaksın, çok başarılı olacaksın tarzındaki tutumlar. Çocukların aslında, yani bunu dille söylemesek de belli kapalı şekillerdeki imalarda da çocuklar bunu okuyorlar. Yani çok yüksek beklentilerimiz varsa ve bir şekilde bunları çocuklara yansıtıyorsa çocukların kaygı ve korkuları ister istemez artıyor. O yüzden hani kısa bir dönem kaldı ama hani birazcık daha çocukları rahatlatmak, elinden geleni yaptın şeklinde mesajlar vermek. Hani bugüne kadar güzel çalıştın, artık bundan sonrası kısmet, nasip, senin hakkında en hayırlısının olmasını istiyorum tabii ki gibi. Daha böyle yumuşak, daha çocuğu rahatlatacak mesajlar vermek çok önemli bu süreçte. Onun haricinde çocuklar neler yapabilirler kaygı ve korkuyla alakalı? Şimdiye kadar eminim destek almışlardır bu konularla alakalı ama kendilerine iyi gelecekse böyle birkaç derin nefes almak. Özellikle nefes, az önce söyledim ya, sempatik sinir sistemine geçtiğimizde sinir sistemimiz çok gerginleştiği için nefes burayı çok rahatlatır. Zannediyorum rehber öğretmenlerimiz bu konularda çocukları zaten bilgilendiriyorlar. Kendisine iyi gelecekse birkaç derin nefes almak. Bazı çocuklara bu iyi gelmiyor sınav sırasında. Böyle başım döndü diyor, midem bulandı vesaire diyor. O durumlarda da böyle çocuklara şey tavsiye ediyorum. Beş duyuyla bulundukları yeri hissetmeleri. Mesela ayağıyla zemini hissetsin çocuk sınavdayken çok kaygılandıysa. Eliyle işte masasını hissetsin. İşte biraz ortamı koklasın. Biraz şöyle etrafa bir baksın. Yani o sınav anında bir gerçekliğine bir dönsün. Aslında hani sınav çok büyük bir tehdit değil. Bugüne kadar zaten onun için çalıştı ama zihinsel olarak çok büyük bir tehlike gibi algılayabiliyoruz. Ve kendini orada baş etme gücünü çok küçük görebiliyor çocuk. O yüzden biraz o gerçeklikten uzaklaşıp daha olanı gerçek olduğu haliyle görmesi için biraz beş duyusunu kullanmak. Ne dedik beş duyuda? Zemini hissetmek, ortamı koklamak, gördüğü nesneleri fark etmeye çalışmak, seslere birazcık böyle odaklanmak, ne gibi sesler var etrafta. Biraz böyle kendine geldikten sonra tekrar sınava devam etmesi, kaygıyla biraz o şekilde baş etmesi de iyi olabiliyor. Çocuklarımız da kendine iyi gelen yol yöntemleri hani denemeyi ihmal etmesinler. Özellikle sınav esnasında o kaygı ve korku gelirse.
1: Güzel tavsiyeler verdik yine. Peki malumuz geçtiğimiz senelerde çok büyük bir deprem felaketi yaşadı ülkemiz. Tekrar bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kere daha. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Bu deprem durumunda bütün halk olarak biz izlerken bile yüreğimiz sızlayarak, üzülerek izledik. Bu afet kaza geçiren insanların bunları yeniden izlemesi ya da çocukların tekrar izlemesi bunlarda ne gibi reaksiyonlara sebep olabilir? Nasıl atlatılması gerekiyor?
0: Ben de güzel Dilekleriniz için eşlik etmiş olayım. Her birine böyle gerçekten hayatlarının devam eden kısmında kolaylıklar dileyim. Allah gerçekten bu acıları tekrar yaşatmasın. Amin. Bu toprak

yaprakları. Şimdi burada iki tür yaklaşım var. Benim sevdiğim şeyden bahsedeceğim ama bir tanesi böyle çocukları çok gerçeklikten uzak tutmaya çalışan bir yaklaşım var. Bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Yani bir çocuk yaşadığı bir ülkede olan konulara hakim olması, bunlara muhatap olması, bunları duyması, bilmesi, işitmesi sağlıklı bir şey. Saklamak, yok saymak, çocuğa hiç göstermemek açıkçası bana çok sağlıklı gelmiyor genel anlamda. Çocuğun gelişim sürecinde bunu gözlemliyorum. Bunu sadece deprem konusu için değil yani her farklı konuda işte ölüm gibi, işte ne bileyim kurban merasimleri gibi konularda da karşıma çıkan bir konu bu. Bence yani benim gördüğüm kadarıyla uzmanlık alanımda gözlemlediğim ve hocalarımdan da öğrendiğim kadarıyla çocuğu o gerçeklikten koparmadan bunlara muhatap etmemiz gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bir şeye tekrar tekrar maruz kalmak bunun da farklı sonuçları olabiliyor. Ne gibi? Özellikle daha küçük yaş grubu çocuklarda, daha böyle somut düşünce gelişmediği durumlarda çocuklarda şunu görebiliyoruz. Sanki o olay sürekli yaşanıyormuş gibi algılanabiliyor. Bir sefer değil de mesela her izlediğinde yine bir deprem olmuş gibi, her izlediğinde yine bir deprem olmuş gibi. Bu çocukta hangi duyguyu tetikliyor? O güven duygusunu tetikliyor. Yani sürekli deprem olan bir yerdeyse hani çocuk nasıl güvende hissedecek kendisini değil mi? Nasıl işte sağlıklı, korunaklı bir yerde olduğunu düşünecek? Bu çok mümkün olmuyor. Özellikle küçük yaş gruplarda hani konunun böyle çok detaylı ele alınmaması, işte ne bileyim sürekli gündemde tutulmaması, bununla ilgili çok böyle ahvah edilen, işte ne bileyim böyle çok çocuğa çok güçsüzüz mesajı verecek hallere girilmemesi çok sağlıklı. Onu söyleyebilirim. Büyük yaş gruplarında mesele biraz daha farklı.

0: Bunlarla da şu mesajı vermemiz gerekiyor. Bunlar doğal olaylar, her zaman yaşanabilir. Buralarda bizim yapabileceğimiz şeyler var. Bu tedbirleri aldığımız zaman da güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Çocuğa şunu ifade etmek sağlıklı oluyor. Yani biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Bizim de bir gücümüz var, bir irademiz var. Tamamen güçsüz ve mağdur, etkilenen durumda değiliz. O yüzden biz bunları yerine getirdiğimizde herhangi bir sorun yok hayatımızda. Ama tabii ki başımıza kötü şeyler gelebilir mi? Tabii ki gelebilir ama hani çocuğa ekstradan bir güçsüzlük atfetmemek ve ona bir güçsüzlük yüklememek çok çok önemli oluyor.
1: Hanım Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Programın sonuna gelmişken çocukların korkularıyla baş etmelerine yardımcı olmak isteyen ailelere vermek istediğiniz son olarak son sözleriniz nelerdir? Tavsiyeler.
0: Evet, teşekkür ederim. Hızlı da geçti açıkçası
1: Bizim için de.
0: benim için yayın. Neler söyleyebiliriz? Öncelikle şeyi bilmek önemli. Korku duygusu sağlıklı bir duygu. Doğal bir duygu. Çocuğun bunları yaşaması çocuğun zayıf olduğunu göstermez. Aslında çocuğun keşfedilmeyi bekleyen yönleri olduğunu gösterebilir. Gelişimsel süreçlere biraz dikkat edelim. Gelişimsel korkular çok doğal. Akışında korkular her çocukta görülebilir. Ama işte atıyorum çok böyle hayatını etkileyen, işlevselliğini çok bozan durumlar varsa korku üzerinden, kaygı üzerinden bir uzmana başvurmayı da ihmal etmeyelim. Destek almak da bugün artık çok çok daha kolay. Genel anlamda bunları böyle toparlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum
1: Biz
0: tekrar.
1: teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınızdan dolayı. Çok teşekkürler. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Anlatayım, hislerimi kelimelere dökemiyorum. Eksik kalıyor bazı şeyler. Şu an öyle bir yerdeyim. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, geçmişin izlerini taşıyan tarihi evleri, doğal güzellikleriyle Safranbolu'yu geziyorum. Bu ilçe yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Hava mis gibi, gökyüzü pırıl pırıl. Adım adım gezmeye doyamadığım bu ilçeyi anlatmaya başlıyorum. Haydi beni takip edin. Safranbolu'nun tarihi bildiğimiz kadarıyla M.Ö. 3000'li yıllarda başlıyor. Kızılırmak'la Filyosırma arasında kalan bu yerde Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlı gibi pek çok devlet farklı yıllarda hüküm sürmüş. Türklerin Safranbolu'yu ele geçirdiği yıl ise 1196. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Melik Muhiddin Mesud bu fethi gerçekleştirmiş. 1332 yılında Anadolu'yu gezerken Safranbolu'ya da uğrayan İbni Batuta, gezi notlarında Safranbolu Kalesi'ndeki misafirliğini ve orada Kur'an-ı Kerim dinlediğini anlatır. Hatta Candaroğlu, Süleyman Padişah'ın oğlu Ali Bey ile görüşmesini kısa ve açıklayıcı bir biçimde aktarmış. Batuta'nın bu notları özellikle askeri üs olarak Safranbolu Kalesi'ni, kalealtı yerleşimi ve Cami-i Kebir semtlerini sözlü tasviri nedeniyle çok değerli. Çünkü Safranbolu Kalesi bugün tamamen yıkılmış durumda. Batuta'nın anlattıkları o sebeple kıymetli. Bugün ayakta kalan ve Safranbolu'nun en eski yapılarını oluşturan hamam, medrese, cami gibi tarihi eserler 1326 yılında Candaroğlu Süleyman Paşa döneminde inşa edilmiş. Safranbolu'nun Osmanlı'nın eline geçmesi ise tahminlere göre 1354 yılında. Bu tarihten sonra Safranbolu, Candaroğulları ve Osmanlı arasında el değiştirmiş. 1423'te Osmanlı Padişahı 2. Murat, yörede kesin olarak Osmanlı egemenliğini sağlamış ve Safranbolu kaza olarak Bolu Sancağı'na bağlanmış. 1870 yılında Osmanlı'daki idari yapı yeniden düzenlenmiş. Safranbolu, Kastamonu Sancağı'nın kazası haline getirilmiş. Beni bilirsiniz, karnım açken gezmeyi pek sevmem. Bu nedenle önce Safranbolu yemeklerinin tadına baktım. Peruhi isimli etsiz bir mantıları var. Gerçekten çok beğendim. Et sevmeyenler için güzel bir tercih. Bükme isminde içine pazı ya da ıspanak koyarak pişirdikleri bir börekleri var ki tadı hala damağımda. Burada genelde kahvaltıda yeniliyor. Bir kuyuda 2,5 saat boyunca bütün olarak pişirilen boyabat kuzusunu, yani kuyu kebabını yemeden memleketinize dönmeyin sakın. Tabii ev baklavasını ve safranlı lokumu da tadına bakılacaklar listesine almanızda fayda görüyorum. Artık karnını doyurdun, biraz da gezilecek yerlerden bahset seyyari dediğinizi duyar gibiyim. Meşhur Safranbolu evlerini anlatmak isterim sizlere. Seyrine doyulmaz güzellikte olan bu evler 18. ve 20. yüzyıl arasında inşa edilmiş. Sayısı 1000'in üzerinde olan bu evlerin 800'ü koruma altına alınmış. Yürümeyi seviyorsanız karşılıklı iki yamaca, birbirinin manzarasını ve güneşini kapatmadan sıralanmış bu eşsiz ve cumbalı evleri yakından görebilirsiniz. Kaymakamlar gezi evi ahşap işçiliğinin muhteşem örnekleriyle bezeli. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi, Tokatlı Kanyonu ve Kristal Teras, Cinci Hanı ve Hamamı, Yörük Köyü, Hıdırlık Tepesi ile Safranbolu memleketimizin cennet köşelerinden biri. Safranbolu'yu mutlaka görmenizi isterim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyarlığıyla beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Yaşamın içinden hukuki konulara uzman konuklarla açıklık getireceğimiz Hukuk ve Hayat, Profesör Doktor Murat Topuz'un sunumuyla hafta içi her gün saat 13.50'de TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1. Aklımda kalan satırlar.
1: Her anı bir kahramanlık sergisi olan o 4 aylık savaşın inancıma göre en büyük cesaret örneğini Miralay Yunus Bey'in kendi tabyasında düşman mermisiyle patlayan cephane arabalarının aniden tutuşmasından doğan telaş ve heyecanı giderme ve düşmanın bu badireden yararlanarak ani bir hücumla o mevkiyi düşürebilmesi imkanını ortadan kaldırmak için yüksek bir sesle verdiği "Batarya ile Ateş" kumandası teşkil eder. Sözü vakanın şahidi Talat Bey'e bırakıyorum. Bendeniz Yunus Bey'in tabyası gerisinde yalnız düşmanın etraftaki harekatını gözlemekte ve Yunus Bey tarafından verilen emir ve gösterilen işaret mucibince KUKO noktasında düşman bataryaları üzerine top ateşi icra ettirmekteyken Yunus Bey tabyasında birdenbire bir duman görüp göz açıp kapatıncaya kadar geçen sürede bir de birkaç batarya topun birden icra ettiği bir ateşin sedası gibi bir seda işittim ve cephanenin ateş aldığını anladım. Fakat o anda "Batarya ile Ateş" sedasından ibaret bir emrin Yunus Bey tarafından verildiğini işittiğim gibi bahsedilen toplarımızın da ateş ettiklerini gördüm. Hareketin asıl tuhafı ve akla hayret veren tarafı Yunus Bey'in bu emri gerçekleşen musibetin tesiratından korunmuş bir mahalde bulunmuyorken vermesidir. Bakınız, bu hareketinin sureti tabyasında bulunan zabitandan doğrulanmıştır ki şu surette beyan ediyorlar. O musibetin ortaya çıkmasıyla kendisi toprak ve kapaklılardan saçılan arabalar altında kalmış idi ki böyle bir halde kendisini şaşırmayıp arz olduğu gibi emri verdi. Yunus Bey'in kanlar ve dumanlar arasında askerine verdiği bu emir 35 seneden beri Plevne'nin suskun ufkunda uyuyor. Fakat ben Çekmece ve Terkos gölleri önünde Osmanlı savaş gemilerinden atılan topları gece yarılarında işitir ve dinlerken Yunus Bey'in yüksek ve mert sedası hayalimin kulağında dolaşıyor ve sanki o donanmaya ve o orduya "Batarya ile Ateş" emrini veriyordu. Aklımda kalan bu satırlar Hüseyin Özdemir'in yayına hazırladığı Süleyman Nazif'in "Batarya ile Ateş" adlı kitabından, Ötüken Neşriyat'tan.
0: Aklımda kalan satırlar.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Rüstem Paşa Alpay İzbırak, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Piyale Paşa Kaya Akarsu, Sinan Paşa Alp Öyken, Kara Ahmet Mehmet Büyükağoğlu, Sancaktar Nurtekin Odabaşı.

16. yüzyılın ilk yarısında Akdeniz Barbaros kardeşlerle Turgut Reis'in hakimiyeti altındadır. Türk Leventleri peş peşe fetihlerle bütün Avrupa ülkelerini dehşet içine bırakmışlardır. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu en parlak çağını yaşamaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Han Avrupa içlerine gitmiş, kıtalardaki zaferlerini denizlerde de sürdürmek amacıyla Osmanlı donanmasını güçlendirmiştir. Kaptanı deryalığa getirilen Barbaros Hayrettin Paşa, en yakın arkadaşı Turgut'un da yardımıyla Preveze'de tarihin en büyük deniz savaşını kazanır. Donanmayı Hümayun'un İstanbul'a dönüşünden sonra Akdeniz bir Türk gölü halinde Turgut'un kontrolünde kalmıştır. Turgut Reis peş peşe zaferlerle dolu uzun yıllar boyunca bütün Avrupa'yı titretir. Avrupa'nın ünlü amirali Andrea Doria'nın tek düşüncesi Turgut Reis'i gafil avlamak, onu zincire vurup bütün yenilgilerinin acısını çıkarmaktır. Bunu da ancak bir pusuyla, bir arkadan vurma yoluyla gerçekleştirebileceğini bilmektedir. Turgut'un donanmasının onarımıyla uğraştığı Kavli koyunda Kavli Kalesi kumandanının da ihanetini sağlayan Doria, koca reisi gafil avlar, amacına ulaşır. Aylarca prangada ve kürekte çakılı kalan Turgut Reis, Cenova zindanlarından Barbaros tarafından kurtarılır. Yeniden güçlü ve parlak günlerine dönmüştür. Bu arada Barbaros Hayrettin ölür. Herkes kaptanı deryalığa Turgut Reis'in getirilmesini beklerken Sadrazam Rüstem Paşa'nın entrikalarıyla bu tayin gerçekleşmez. Kanuni Sultan Süleyman Trablusgarp'ın fethini gerçekleştirebilirse Turgut'a beylerbeylik vereceğini bildirir. Rüstem Paşa bir gün kendisinden daha güçlü olabilir korkusuyla Turgut Reis'ten çekinmekte, sırası geldikçe ünlü denizciyi çekiştirmekten geri durmamaktadır. O günlerde Trablusgarp seferi hazırlıkları sürdürülmektedir. Rüstem, kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla kaptanı deryalığa kardeşi Sinan Paşa'yı getirtmiştir.

0: Sultanım, sefer hazırlıkları tamam edilmiştir. Donanma hazır, asker sağlıklıdır.
1: Güzel. Tez Karlıeli Sancak Bey'i Turgutçu'ya da haber salısın. Trabluskarp cenginde ondan çok yarar bekleriz.
0: Sultanım, bir korsanı Sancak Bey yaptınız. Bırakın da daha önemli görevleri, daha değerli kullarınız yüklensinler.
1: Lala, bir türlü anlamam. Nedendir ki sen bu sadık kulumuza pek hoş davranmazsın, pek sevmezsin?
0: Efendimiz, ben sadece hatırlatmak istedim ki Turgutça öyle büyük işler becerebilecek güçte bir kul değildir.
1: Şimdiye kadar bitirdiği işleri küçümser misin? Borya kafirini bütün Avrupa'ya kepaze eden Turgutça değil midir? Rahmetli Hayrettin Paşa'nın onun için dediği övücü sözler boşa mıdır? Sence Trablus'un fethine kadir Turgutça'dan başka kim vardır?
0: Sinan Paşa kulunuz huzurunuzdadır sultanım.
1: Sinan Paşa, ters söyle. Böyle bir sefer için kendini nasıl görürsün?
2: Sizin ve abim Rüstem Paşa'nın yüzünüzü kara çıkarmam hünkârım.
1: Peki ya Derya cengi nasıldır, nicedir, haberli misin? Derya'da zaferin var mıdır? Turgut Bey sadık kulumdur Lala. Bir daha onun hakkı olmayan hor görücü sözlerini işitmeyeyim. Bana ve devlete candan bağlıdır. Tez bir kırlangıçla haber uçurum. Altın işlemeli bir kılıçla bir Kur'an-ı Kerim göndereceğim ona. Vaadimi de unutmuş değilim. Trablus'un fethi müyesser olursa Trabluskarp Beylerbeyi o olacaktır.
0: Siz daha doğrusunu bilirsiniz sultanım.
1: Bak Sinan Paşa, seferde Turgutça Bey'le birlik olacaksınız. Zinhar onun sözünden taşla çıkma. Onun tecrübesi ziyadedir. Bakalım birlikte olunca devlet...

0: 1551 yılının baharında Osmanlı donanmasıyla Turgut Reis'in kadırgaları birleşip Akdeniz'e açıldı. Donanmayı Hümayun 150 tekneyi aşkındı. Turgut Reis'le tecrübeli kaptanların katılması Leventlere büyük şevk ve yürek gücü kazandırmıştı. Sicilya'nın Augusto Kalesi ile Küçük Goza zapt edildi. Malta'ya hatırı sayılır bir tırpan vurularak Trablusgarp önlerine gelindi. Uzun zorlu bir cenk sonunda Trablusgarp kazanıldı. Yaşı 65'i aşan Turgutça Leventlerinin başında kılıç sallamış, Türk toplarının deldiği kale surlarından şehre ilk girenlerin arasında savaşmıştı. Trablus'un fethi İstanbul'da büyük şenliklerle kutlandı. Artık Trablusgarp Beylerbeyliği Turgut Reis'in hakkıydı. Fakat Rüstem Paşa burada da kendini gösterdi. Verilen söze rağmen Trablus Beylerbeyliğine Tacuralı Murat Ağa'yı tayin ettirdi.
1: İşte Sinan Paşa kardeş, padişahımızın arzuları yerine getirildi. Trablus fethedildi. İstanbul'a vardığınızda tarafımdan mübarek ellerini öpersiniz.
2: Turgutça Bey, siz İstanbul'a gelmiyor musunuz?
1: Hayır. Anlaşılır ki artık efendimizin bize ihtiyaçları kalmamıştır.
2: Beyzadem, padişahımız Efendimiz Hazretlerinin size ziyade teveccühleri vardır. İleride daha büyük makamlara yükselirsiniz.
1: Paşa, biz makam sevdalısı değiliz. Ama hakkın ve hizmetin yerini bulmasından yanayız. Üstelik sözünü unutan padişah için de üzülürüz.
2: Turgut Bey, devletin, dinin ve padişahın düşmanlarına cihad açmak için beylerbeylik şart değildir.
1: Paşa kardeş, ben 50 yıldır cihad üzereyim. Seyfi İslam'ı küffar başları üzerinde dolaştırmaktan bir an bile vazgeçmedim. Dinimin, devletimin, padişahımın düşmanlarına karşı savaş açtım. Sen neler söylediğini tartar mısın?
2: Turgutça kardeşim, sen beni yanlış anladın.
1: Bizim anlayışımız tamdır paşa kardeş. Sen sağ ol paşalığında. Biz kötü saray entrikalarına kurban gittiğimize değil, devletin, Rüstem abinin gibi hırvatların eline kalışına yanarız. Reis kardeşlerim, beni dinleyin. Bizi Trablus Beylerbeyliğine layık görmediler. Anlaşılır ki iktidarımız yetersizdir. Öyleyse biz de 50 yıldır haşır neşir olduğumuz denizlerimize gideriz. Siz burada kalın, benimle gelmeyin. Sinan Paşa er kişidir, ona yardımcı olun. Bana gelince, ben denizlerde doğdum. Nasibim denizlerde ölmek olsun. Bir kadırga bana yeter.
3: Baba reis, neler söylersin? Biz seni nasıl bırakırız?
1: Sancaktar kardeş, beni üzmek istemezseniz susun. Size söyleyeceklerim bu kadardır. Sağlıcakla kalın.
3: Baba reis, seni komayız bir yere. Biz de seninle geleceğiz.
1: Kardeşlerim, dönün. Peşimden gelmeyin. Trablus devlete, siz de Trablus'a lazımsınız. Beni bırakın.
3: Bizi nerelere korla gidersin reis baba?
4: Seni bırakmayız.
3: 40 yıldır beraberiz, beraber öleceğiz.
1: Kardeşlerim, canlarım, yiğit reislerim, bırakın gideyim ben. Trablus bana çok görülmüştür.
2: Turgut kardeş, bunca erin, bunca ünlü reisin ardından yürüyüşünü gördüm de gözlerim yaşardı. Bir insana böyle bağlanılır, böyle inanılıp böyle sevilirmiş demek. Dön geriye. Bir gün mutlaka hakkım verilir.
1: Bak paşa kardeş, bir daha söyleyeyim. Benim amacım beylik, paşalık değildi. Devlete hizmet dilerdim. Ama bir söz verilir de unutulursa, gün olur sözünü unutanın yakasına yapışır sorarım. Padişahım derim, kavlimiz bu muydu?
5: Valla duyarım ki Trablus'un fethinden sonra Turgut Bey Akdeniz'deki büyük yararlılıklarını sürdürürmüş. Pons'ta karşılaştığı Dorya donanmasını bir daha perişan etmiş.
6: Evet sultanım.

0: Sinan Kulun'la Turgut Bey birlikte hizmet eder, yüz ağartırlar.
1: Orgut'a daha münasip bir mansıp vermeyi düşünürüm.
0: Nasıl bir mansıp verilmesini irade buyurursunuz efendimiz?
1: Kendisine sözümüz vardı zaten. Trablus Beylerbeyliğini ona verecektik. Nasıl olduysa oldu, Murat Bey'i tayin ettik. Şimdi düşünürüm ki Cezayir Beylerbeyliği ilavesiyle kaptanı deryalık ve paşalık tevcih etmek uygun düşer. Turgutça bu mansıplara hak kazanmıştır.
0: Efendimiz, Turgut kulunuz, biz dışarılarda büyüdük, deniz kuluyuz, dergah-ı muallada bulunmak istemeyiz dermiş.
1: Peki bunları sana mı söylemişti lala?
0: Hayır sultanım, fakat güvenilir yakınlarımdan öğrendim.
1: Pekala lala. Turgutça Karlıyeli sancağını beklesin şimdilik.
2: Allah rahmet eylesin. Demek yıllardır deniz yoldaşlığı ettiğimiz Sinan Paşa da Hakk'ın rahmetine erdi.
3: Rahmeti bol olsun.
4: Kaptanı deryalığa sizin tayin edileceğiniz söyleniyor reis baba.
2: Hayır Maltalı, hayır. Yeni kaptanı deryaya tayin edildi bile. Sinan Paşa'nın ölümüyle birlikte yeni kaptan paşanın adını da öğrendik.
3: Bu haksızlıktır reis baba. Tanrı da bilir, kul da. Kaptan paşalık sizin hakkınızdır.
2: Bilmem sancaktar. Padişah efendimizin bana bir hışmı vardır ama aklım ermez bir türlü. Belki de güvenemiyor bize.
4: Yeni kaptanı derya kimmiş?
2: Piyale paşa derlermiş. Henüz tanımadık. Yakında yeni deniz seferi için onunla işbirliğimiz emredilir. Elinde padişah fermanıyla buluşmak üzere bize gelirmiş. Tanıyacağız bakalım.
5: Turgutça Bey, ben Enderun'dan yetişmiş bir kimseyim. Denizcilikle ilişim yoktur. Hani nasıl derler, denizin dilinden anlamam. Bütün güvencem şudur ki sizin gibi cihanın en büyük deniz kumandanıyla işbirliği edebileceğim. Bilirim ki bu makama benden ziyade siz layıksınız.
2: Estağfurullah paşa.
5: Öyledir Turgutça kardeşim. Siz varken benim kaptanı deryalığa nasip olmam elbette bir talihsizliktir. Ama Akdeniz'in pervasız ve şanlı serdarı Turgutça Bey bana yardım ederse ölünceye kadar minnettar kalırım.
2: Paşa kardeş, madem ki böyle söylersin, Cenab-ı Hak şahit olsun, elimden gelen hizmeti geri komam. Başarın için canla başla çalışırım. Dünya ve ahiret kardeşim ol.
6: Sultanım, Akdeniz'den peş peşe sevinçli haberler gelir. Piyale ve Turgut kulların küffar yakalarını velveleye salmışlar. Dehşet içinde bırakmışlar. İtalya'nın Recchio kalesiyle Albiya şehri fetholunmuş.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Her ikisi de devletin has kullarıdır Karahmet Paşa.
6: Sultanım, izin verirseniz bir şey söylemek dilerim.
1: Seni dinlerim Ahmet Paşa, de hele bakalım.
6: Sultanım efendim, Turgut kuluna her zaman her fırsatta iltifat eylersiniz. Vaadiniz var, neden bir beylerbeyliği ihsan eylemezsiniz?
1: Gerçekten ona güvenim sonsuzdur paşa. Gel gelelim, kulağıma gelen bazı şeyler üzer beni. Verdiğim beylerbeyliğine pek hevesli olmadığını görürsem canım sıkılır. Yoksa elbette ki paşalık da beylerbeyliği de Turgutcan'ın çoktan hak ettiği mansıplardır.

0: Daha ne bekleriz Maltalı? Duydum ki Trablus Beylerbeyi Murat Bey de hakkın rahmetine ermiş. Biz Preveze'de beylik fermanını daha ne kadar bekleyecekmişiz? Artık sabrım kalmamıştır. Bize verilmiş bir padişah sözü vardır. Onurumuzla oynanmaktadır.
1: Reis baba, senin hakkın yıllardır yenmektedir. İstanbul'da gördüm ki Rüstem Paşa Vezir-i Azam kaldıkça...
0: Niye susarsın Abdullah? De hele.

0: İstanbul'da görüp duyduklarını biz de bilelim.
1: Reis baba, Rüstem Paşa ile Hürrem Sultan'ın dalavereleri bütün halkça bilinmekte. Kara Ahmet Paşa idam edilmiş. Sadrazamın işlerine akıl ermiyor. Tersanede ünlü reislerle konuştum, hepsi de çok üzgün.
2: Bize anlattıklarını reis babamıza da anlatsana Maltalı. Ne kem küm edersin. Turgutça babamız da gerçeği bilsin.
1: Pekala Sancaktar kardeş. Reis baba, Rüstem Paşa Trablusgarp Beylerbeyliğine kendi adamlarından birini tayin ettirmeye uğraşıyor. Duydum ki padişahımıza senin hizmet kabul etmeyeceğini söyler, bin türlü fitneyle sultanın aklını çelermiş.
3: İyi hoş ama benim bu adamla ne alışverişim vardır? Niçin ardımdan kuyu kazar?
2: Bunun niçini nedeni bellidir reis baba. Senin gücünden, büyüklüğünden, mertliğinden korkar. Padişah katında güç kazanırsan kendi çıkarlarını keseceğinden korkar. Eski hesapları kurcalamandan çekinir.
3: Şimdi anladım. Sultanın niçin sözünü yerine getirmediğini, niçin hakkımızı vermediğini şimdi sezdim. Biz devlete canı gönülden hizmet etmiş iyi bir kul değil miyiz? Artık sabrım kalmamıştır. Bu yaştan sonra bir köşeye itilmek, unutulmak bize reva değildir. Sancaktar kardeş, bana tez bir at hazırlatın. O hırvatın bana vermek istemediği hakkı ben zorla almasını bilirim.
2: Reis baba, nereye gideceksin?
3: Sultan Süleyman Han'a.
1: Baba reis, yol uzundur, mevsim iyi değildir.
3: Çekilin önümden kardeşler. Biz nice uzun yollar aşmasını, nice kötü mevsimleri deşmesini bilen bir kuluz. Varıp çıkacağım padişahın huzuruna. Tüm hıncımı dökeceğim.
1: Ağam, Rüstem Paşa seni huzura sokmaz. Önüne engeller çıkarır, bir hıyanetlik düşünebilir.
3: Paşa bizi huzura çıkarmazsa biz de padişahı sokakta görüp yolunu keseriz Maltalı. Verilmiş söz vardır, kazanılmış hak vardır arkamızda. Keser padişahın yolunu, atının dizginlerine yapışıp sorarım soracağımı.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler'in Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercih işlemlerinin tamamlanması için süre yarın bitiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezi izleme sistemiyle sosyal hizmet ağını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yaşlıların bulunduğu 32.203 haneye ulaşıldığını, 23.545 öksüz ve yetim çocuğun ziyaret edildiğini belirtti. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde zirveye oturdu. 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'nun birçok noktasında sağanak etkili oldu. Cide'de ilçe merkezi sular altında kaldı. Doğanyurt'ta ise su baskınları yaşandı. AFAD

ve Doğanyurt Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. Malatya'daki Hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini söyledi. Tokayev, Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede ulusal acil durum ilan edildi. 2000'den fazla acil durum personeliyle çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopteri alanda. Onlarca farklı noktada alevlerin ilerleyişi sürüyor. Sadece Madrid çevresindeki yangında 9000 hektar ormanlık alan kül oldu. Madrid'de yerleşim yerlerini korumak amacıyla arazide yangın bariyerleri oluşturuldu. Yangınlar nedeniyle bölgeden 20 bin kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia 7.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Reklamlar.

Günaydın sevgili dinleyenler. 26 Temmuz Pazar gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bölge Gündemi programıyla selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir pazar günü diliyoruz ekipçe. Bugün birlikteliğimizi Elif Sucu, Selma Atalar birlikte hazırladı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bölge Gündemi başlıyor.

0: Sevgili dinleyenler, yaklaşık bir saat sürecek birlikteliğimiz. Peki neler olacak? Birazdan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Bugünün hava sıcaklıkları hakkında son gelişmeleri öğreneceğiz. Birlikteliğimiz eğitim ve bilim dünyasından köşemizle devam edecek. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Abdülhak Halim Ulaş'la değerler eğitim, yaz okulları, çocuklar için yapay zeka, animasyon eğitimleri ve içerikleri geliştirme projeleri üzerine konuşacağız. Muş gündemini Muş muhabiri Mehmet Aydın aktaracak. Birlikteliğimiz gündem köşemizle devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi Ağrı'da yoğun katılımla devam ediyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında bu yıl merkez ve ilçelerde toplam 4800 çocuk ücretsiz yüzme eğitimi alıyor. Konu üzerine Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Cemil Budak telefon hattımızda olacak. Bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Yerel basından haber başlıkları da aktaracağımız bölge gündemi programında birlikteliğimiz şimdi hava tahmin uzmanlarıyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımız hazır. Hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan var. Sayın Orhan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Efendim, bugünün hava sıcaklıklarına dair neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey ve batı kesimleri ile Bayburt ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 13, Erzincan 19, Ardahan 8, Bayburt 14 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 28, Erzincan 30, Ardahan 30, Bayburt 29 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Orhan. Kolaylıklar diliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan bugünün hava sıcaklıklarına dair son gelişmeleri aktardı. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: Önce söz vardı diyerek düştük sözün ardına. 65 yıldır bölgenin sesi TRT Erzurum Radyosu.

0: Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimiz eğitim ve bilim dünyasından köşemizle devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, öğretim üyesi, aynı zamanda Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Abdülhak Halim Ulaş telefon attığımızda değerler eğitimi, yaz okulları, çocuklar için yapay zeka, animasyon eğitimleri ve içerikleri geliştirme projeleri üzerine konuşacağız. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk efendim.
0: Sayın Ulaş, eğitim, öğretim yaz tatilinde. Bu dönemde çocuklar için özellikle yaz dönemi hazırlıkları oluyor. Sizin hem vakıf olarak var mı bir çalışmanız
1: Var
0: veya
1: efendim.
0: çocuklar bu dönemi nasıl geçirmeli diye soralım.
1: Yaz dönemleri çok önemli. Malum kış dönemi çocuklar bir şekilde okullarda muhafaza oluyorlar. Okulda devam eden eğitim, öğretim süreci çocukları korumak ve kollamak adına sonuçta bir kalkan sağ olsun. Vefakar ve cefakar öğretmenlerimiz de bu süreci ciddi anlamda destekliyorlar. Fakat yaz döneminde maalesef çocuklar özellikle sahada ciddi bir boşluk içerisinde olabiliyorlar. Bu boşluk da çocuklarımızı ciddi anlamda bir kontrolsüz bir sürece maalesef şunu duyarıyor. Çocuklarımızı kontrolsüz bir sürece maalesef yönlendirebiliyor. Bunun için yaz okulları, Kur'an kursları ve benzeri sistem ve süreçler çocuklarımızın koruması ve kullanması adına fevkalade güzel.
0: Evet.
1: Bu anlamda biz Erzurum Kültür Eğitim Vakfı olarak birçok mahallede, semtte hatta ilçelerde açmış olduğumuz yaz Kur'an kursları var. Çocuklarımız orada hem imani eğitimler hem Kur'an eğitimleri hem içerik olarak bir ömür onlara bir psikolojik destek ve sağlamlık kazandıracak çok ciddi eğitimleri alıyorlar. Bu eğitimler de çocukların hem ahlaklı olmasını hem ailelerine karşı değer odaklı bir sistem ve süreç takip etmelerini sağlıyor. Bu anlamda isabetli güzel sonuçlar ortaya çıkıyoruz. Bunları da hem verilerimiz hem öğrencilerimiz kendileri ifade ediyorlar.
0: Evet.
1: Bununla beraber TÜGVA ile birlikte yapmış olduğumuz TÜGVA'nın yaz Kur'an kursları içerisinde Erzurum Kültür Eğitim Vakfı olarak biz de özellikle iman ve inançla ilgili meselelerde onlara destek oluyoruz. Bu destek olma süreci çocuklarımızın gerçekten ileride karşılaşması muhtemel olan ateizm, deizm, agnostisizm ve benzeri problemlere karşı onları korumak ve kollamak adına ciddi bir katkı sağlayabiliyor onlara. Yani bu anlamda vakıf faaliyetlerimizi bu şekilde ifade edebiliriz. Bu faaliyetler dediğim gibi çocuklarımızın özellikle yaz döneminde korunması, kullanması, yani kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşması adına onlara ciddi bir destek oluyor. Çünkü sokağa bıraktığınız çocuğun kimlerle muhatap olacağını, kimlerle haşir neşir olacağını, hangi olumsuz alışkanlıklar, hangi madde bağımlılığı ve benzeri süreçlere düçar olacağını çok kestiremiyorsunuz. Onun için özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu anlamdaki yaz dönemi faaliyetleri çok önemsiyoruz. Vakıf olarak da biz de bunları elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet, Sayın Ulaş, değerler eğitimi neden özellikle çocukluk çağındaki bireyler için önem taşıyor? Bu eğitimler çocuklara neler kazandırıyor?
1: Bu aslında bütün gelişim psikologlarının çok net bildiği, aslında anne babaların da kendi çocuklarında görmüş olduğu bir mesele. İster 0-6 yaş kritik dönem olarak bilinirdi. Şimdi 0-3 yaş kritik dönem olarak tanımlanıyor. Küçük yaşlarda hakikaten çocuğun sinapslarının, nöronlarının ve nöroplastisite dediğimiz beyinsel fonksiyonların bir süreci kazanmayla ilgili en verimli dönem olduğunu bilimsel olarak bizler bunları biliyoruz. Bu dönemde yaptığımız faaliyetler, bu dönemde yaptığımız etkinlikler adeta taşa yazı yazmak gibi. Bu aynı zamanda bir hadis-i şerif. Hadis de mucizane bu işi. 1500 sene öncesinden bize gösteriyor, aktarıyor. Yani 1500 sene öncesinden Hazreti Peygamber o kendine vahyolunanla, kendisine hadis olarak ilham olunanla net bir şeyin altına çiziyor. Küçüklükte yapılan şey taşa yazı yazmak gibi. Bu kadar isabetli, bu kadar güzel, bu kadar iyi neticeler verebilir. Ve bunu bugün bilim dünyasının işte beyin görüntüleme, MR ve benzeri görüntüleme süreçleriyle elde ettiğimiz bilimsel bulgular da bunu aynen o şekilde gösteriyor. Küçük yaşlarda elde edilen kazanımlar, elde eden davranışlar taşı yazmak yazı yazmak gibi bir ömür kalıcı bir etki gösteriyor. Onun için küçük yaşlar değer odaklı ailede, değer odaklı insan yetiştirmede en kritik dönemler ve bu dönemleri çok iyi değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet, özellikle yapay zeka tabii artık hayatımızın her alanında, son yıllarda çocuklar için de artık daha bir önem taşıyor. Çocuklara yönelik yapay zeka eğitimlerini hangi amaçla planlıyorsunuz?
1: Şimdi çok güzel bir yere değindiniz gerçekten. Biz Bilim Erzurum'da, sağ olsun bu arada Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e de teşekküre bir borç bilirim. Onun da tensibi ve uygun görmesiyle Bilim Erzurum bünyesinde girişimcilik merkezi var. O girişimcilik merkezinde biz çocuklarımıza ve gençlerimize yapay zeka eğitimleri veriyoruz. Öncelikle şöyle bir soru işareti insanların aklına geldi ki acaba çocuklar bunu başarabilirler mi, üstesinden gelebilirler mi bunun diye. Fakat çocukların o bilişsel esnekliğiyle beraber çok rahat bu sistem ve süreçlere adapte olduğunu biz gördük. Ve animasyon ve benzeri içeriklerle ilgili aslında çok temel bir ayrım içerisindeyiz. O ayrım da şu: biz ya çocuklarımızı sosyal medyada üretici durumuna getireceğiz, üretken bir şekilde bir şeyler yapacaklar, veya bir ömür ekran kaydırmakla ömürlerini geçirecekler. Şimdi üretici konumuna getirdiğiniz, yani çocukları içerik üreticisi konumuna getirdiğiniz zaman çocuklar ekrana bağımlı olmuyorlar ya da içeriye bağımlı olmuyorlar. Dolayısıyla üretiyorlar. Dolayısıyla faydalı içerikler üretiyorlar ve biz çocuklarımıza bu tarz eğitimlere başladık. Çok da güzel sonuçlar elde ediyoruz çocuklarımızdan. Hakikaten çok kısa zamanda prompt mühendisliği dediğimiz, yapay zekaya nasıl komut verilir, o süreç nasıl işletilir, bununla ilgili farkındalıklar sağlıyorlar. Akabinde de başkalarının ürettiği çok defa da sağlıklı içerikler olmayan süreçlerde çocuklarımız kendi ürettikleri içerikleri arkadaşlarını dahil ediyorlar ve akran öğrenme yöntemiyle hakikaten çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Bu anlamda ilgi duyan, merak eden insanlar, Bilim Erzurum bünyesinde hemen arka tarafında bir girişimcilik merkezi var. Biz de oradan ulaşabilirler. Çocuklarının uygunluk durumuna göre onlara da bu tarz eğitimler tamamen ücretsiz bir şekilde verebiliriz.
0: Evet. Sayın Ulaş, teknolojinin geldiği nokta ve çocuklarla teknolojinin bir arada konuşunca acaba kendilerini ifade etmelerini sağlayan yeni bir dil buluyorlar diyebilir miyiz?
1: Şimdi şöyle, tüketici konumunda olursanız zaten kendinizi ifade edememeyi öğreniyorsunuz. Yani bir sosyal medya bağımlısı, bir oyun bağımlısı,
0: evet,
1: bir dijital bağımlı çocuk kendini ifade edemez. Sadece kendi önüne sunulan ne varsa o sunulan şeyle ilgili bir sistem ve süreç takip edebilir. Ama bir çocuk gerçekten yapay zekayı çok iyi kullanmaya başlarsa, ki bakın çok net bir şey söylüyorum, çok değişik spekülasyonlar var bu yapay zeka meselesiyle. Orada da yine aynen sosyal medyadaki gibi tüketici mi yoksa üretici mi konumunda olduğunuz tartışılması gereken bir mesele. Eğer siz yapay zekayı üretken bir şekilde kullanabiliyorsanız, üstüne üstüne bir şeyler koyabiliyorsanız, yapay zekanın sunduklarıyla değil, sizin beyninizin o sınırsız gücüyle ya da sınırsız düşünme yeteneğinizle ya da eleştirel düşünme yeteneğinizle olaylara bakabiliyorsanız ve bu sistemleri, süreçleri değerlendirebiliyorsanız eğer, yapay zeka hakikaten bulunmaz bir fırsat. Bakın biz ülke olarak maalesef bana göre internet çağını kaçırdık, ama yapay zeka şu an elimizde çok ciddi bir argüman olarak duruyor. Onun için özellikle okul sisteminde çocuklarımıza öğrettiğimiz artık işlevselliği olmayan birçok konu yerine, birçok müfredat ve içerik yerine çocuklarımızı kendilerini ifade edebilecekleri her türlü sosyal medya aracı geliştirme konusunda da uzmanlaştıracak, onlara bir meslek sahibi edecek. Bakın burası çok önemli.

0: son 4-5 yıl içerisinde, gelecek 4-5 yıl içerisinde birçok mesleğin artık ortadan kalkacağı ifade ediliyor. Onun için okuldan maksat çocukları hayata hazırlamaktır diyoruz. Çocuklara bir meslek sahibi edindirmektir çocuklarımızı. Eğer biz bunu yapamazsak çocuklarımızı küçük yaştan itibaren üretken yapay zeka ile yeni bir şeyler üretme konusunda teşvik edemezsek, okul bunu desteklemezse, sivil toplum kuruluşları bunu desteklemezse, yarın öbür gün ilkokuldan, ortaokuldan başlattığımız ve üniversitede falanca mesleği yapsın diye yola çıkardığımız çocuklar bir kere 20 yıl öncesinden yolda kalmış olacaklar. Çünkü o çocuklar 20 yıl sonra mesela pilot olmak istedi, cerrah olmak istedi ya da ne bileyim yazılımcı olmak istedi. Birçok meselede artık o çocuk oraya geldiği zaman zaten o meslek kalmamış olacak. Çünkü o mesleği yapay zeka ajanları, yapay zeka ile üretilmiş robotlar yapıyor olacaklar. Ve dolayısıyla çocuklar, insanlar işsiz kalmış olacaklar. Burada çok ciddi bir sorun görüyorum ama bu sorun nasıl çözülür onu da bilmiyorum. Mesleki gelişim ve istihdam adına ya da geleceğin mesleklerini oluşturabilmek adına futurizm dediğimiz gelecekle ilgili öngörüler ortaya koyan ve insanların istihdamını, okula gitmesini, üniversitede okuyacağı dalları, branşları tercih etmesini tayin konusunda ya da mesleki rehberlik ve yönlendirme konusunda çok ciddi bir problem yaşıyoruz. Şimdi herkes bir kere üniversite okumak istiyor ama üniversite okuduğu üniversite sonucunda nasıl bir işe sahip olacak? Onunla ilgili herkesin endişeleri var ve kaygıları var. Ve sosyal medya pompalaması sonucunda da Avrupa'da şöyle imkanlar var, Amerika'da böyle imkanlar var gibi gidenin, görenin, bilenin de aslında hiç öyle olmadığını ifade etti. Yanlış bir yönlendirme yönlendiriyor çocuklarımızı ve maalesef dünyadaki üniversite mezunu işsiz sayısının en fazla olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Onun için burada yine iş anne babalara düşünüyor. Anne babalar geleceğin meslekleri, son 5 yıl içinde kalacak olan meslekler hangileri? Yapay zeka ile yapılacak olan işler nedir şeklinde çocuklarını bugün birçok yere gönderiyorlar. Sanat, spor vesaire birçok yere gönderiyorlar ama bana göre şu an gelecekle ilgili tahminlerde bulunan insanlar, gelecek öngörüsü ortaya koyan insanlar, fütüristler son 4-5 yıl içerisinde olabilecek gelişmeleri bize bugün açıkça ifade ediyorlar ve yapay zekanın birçok mesleği ortadan kaldıracağını ve yeni alanlar oluşturacağını ifade ediyorlar. Onun için çocuklarımıza mevcut okul sistemiyle ilgili birçok işlevselliğini yitirmiş gereksiz konular öğretmek yerine yapay zeka okur yazarlığı gibi bir sistemi çok iyi anlatmak, aktarmak, çocuklarımızı bu anlamda teşvik etmek ve geliştirmek gerekiyor. Bu hem onların kendilerini ifadeleri için bir üretkenlik ortaya koyacak ve üretken olanın mutlu olur temel kuralıyla beraber çocuklarımız madde ve benzeri birçok alışkanlığa sevk olunmadan kendini geliştirecekler, mutlu olacaklar yapacakları işten, gelecekle ilgili öngörüleri gelişecek, modern dünyayla entegre olacaklar. Ve bugün hakikaten ihtiyacımız olan çok güzel bilimsel gelişmeleri hem savunma sanayi alanında, hem spor alanında, hem sanat alanında, hem diğer temel bilimler alanında ortaya koyacaklar diye umut ediyorum. Bu cevap biraz uzun bir cevap oldu ama bana göre çok hayati önem arz eden bir mesele olduğu için biraz uzatmış oldum. Kusura bakmayın.
1: Evet, estağfurullah efendim. Gayet akıcı ve doğru bir cevaptı. Çok teşekkür ediyoruz bu önemli konu ve emeğiniz için. Tabii gelecekte çocukların sahip olması gereken becerileri anlattınız aslında efendim, günümüzün dünyasında. Peki son olarak hem öğrencilere hem de ailelere yaz tatilini verimli değerlendirebilmeleri adına neler tavsiye edersiniz?
0: Yani aslında tatil kavramı çok sıkıntılı bir kavram olduğunu düşünüyorum. Tatil ataletten gelir. Atalet boşluk demektir. İnsan bir atalete bir uğradığı zaman toparlanması çok uzun zaman alır. Bu kavramı aslında hem böyle bir sosyal bilimci olarak hem işte bir mümin olarak kabul etmek önemli değil. O zaman peki bir ara boşluk var. Okulların inkıta kesintiye uğradığı, bir sonraki dönemin başlamasıyla arada zamanın olduğu. Bunu da çok anlamak mümkün değil. 3 ay bir boşluk, hiç insani bir boşluk değildir yani. 3 ay sizin zihniniz dumura uğrar. Bilişsel yeteneklerinizi, nöroplastisinizi kaybedersiniz. 3 ay sonra tekrar bir sisteme sürece başlarsınız. Yani sistemi kurgulayanlar keşke buna bir dikkat etseler. 3 ay çok uzun bir zamandır. Bu uzun zamanda bomboş geçirilen, ölü heder edilen

0: Hani sizin sene içerisinde erken kalkma, güne disiplinle başlama, okuma, öğrenme, kendinizi geliştirme gibi okul sisteminin mecburi gereklilikleriyle beraber yapmış olduğunuz o bir yıllık kazanım ya da işte 9 aylık, 10 aylık bir kazanım bütün o yaz tatilinde heba olur gider. Siz artık erken kalkmıyorsunuzdur, bir şey okumuyorsunuzdur, sadece film izliyorsunuzdur. Ya da bu iş zaten tatil olarak zihninizde, şemanızda kodlandığı için bu şema gereği tatili boşa vakit geçirme olarak adlandırıyoruz. Halbuki hem Kur'an hem nörobilim bize şunu söylüyor. İnsanın dinlenmesi eşit değildir boş durması. Boş duran insan dinlenemez, daha fazla yorulur. Bu ne demek? Kur'an bunu bize anlatırken der ki feiza ferahte feansab. Bir şeyden yorulduğunuz zaman diğer bir başka şeye geçin. Evet, bedensel olarak yorulduğunuz zaman siz bir şey yapmamakta dinlenebilirsiniz. Ama zihinsel yorgunluk bir şey yapmamayla telafi olmaz. Beynimiz çizgili kaslardan oluşmadığı için mesela siz matematik dersinden yorulduysanız fizik çalışarak, kimya çalışarak pekala dinlenebilirsiniz. Bir müzik dinleyerek dinlenebilirsiniz. Sevdiğiniz bir edebi kitabı okuyarak dinlenebilirsiniz. O anlamda kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir kere bu tatil kavramını da baştan ele almak lazım. Atalet, boşluk gibi hiçbir hayırlı, güzel şeyi netice vermeyecek bir sıradanlığın, bir kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün şeyi olmamalı bu. Bir zemini olmamalı bu. Burada da aslında o yorulmuşluğumuzu, sene içindeki yorulmuşluğumuzu atabileceğimiz, hakikaten çünkü beyin dediğimiz mesela ya da insan vücudu dopamin ve serotonin denen iki temel unsurla çalışıyor mutluluk adına. Dopamin biraz daha kısa süreli hazlarımızı ifade ediyor. Serotonin biraz ruhumuza dair temel uzun süreli mutluluklarımızı anlatıyor bize. Eğer biz bu tatil denilen dönem içerisinde okumaya, öğrenmeye, yeni yeni hobiler edinmeye, sanatta, sporda kendimizi geliştirmeye, özellikle bir ömür sağlıklı olabilmek adına çok iyi bir spor temeli atmaya ya da hayatımızın geri kalan anını daha estetik bir bakış açısıyla gerçekleştirmek ve geliştirmek için yeni yeni sanat dalları öğrenmeye. Bakın mesela Harvard Üniversitesi'nin bütün insanlara açık olan fevkalade güzel eğitimleri var. Bunlardan bir tanesi de nesne bilimi. Yani bir varlığın, bir nesnenin, bir antikanın, bir sanat eşyasının arkasındaki o sanat felsefesini görme, bununla beraber kainata bakma, kainatı adeta bir sanat felsefesi kitabı gibi okuma ve benzeri süreçleri değiştirme ve geliştirmekle ilgili adamlar eğitim açmışlar ve herkese açık hale getirmişler. Bunu yapay zeka ile biraz tercüme ettirirseniz çok güzel öğrenirsiniz. Mesela iş adamları için, okul müdürleri için, bir işletmeyi yöneten insanlar için adaptif liderlik diye eğitimler açmışlar Harvard Üniversitesi. Sertifika almak istiyorsanız para veriyorsunuz ama sertifika almak istemiyorsanız para da ödemiyorsunuz bunlara. Oturup bu tarz şeyleri araştırırsak, yani sırf film izlemek ya da oyun oynamak, ekran kaydırmak, reels izlemekle beynimizi kendimizi tüketmek değil, yaz tatillerinin bu süreci geliştirmek için çok ciddi fırsat olduğunu, yeni alışkanlıklar, özellikle bir ömür devam edecek. Mesela spor çok önemli. Bunu geliştireceğimiz, tarih bilinci elde edeceğimiz, tarih şuuruyla eleştirel okumalar yapabileceğimiz alanlara yönelmek çok ciddi bir gereklilik. Ama maalesef 3 ay çocuklarımızın bir atalet içinde kaldığı, geç kalktığı, geç yattığı, uyku düzeninin bozulduğu, yeme düzeninin bozulduğu garip bir süreç yaşıyoruz. Bunu da bazen dile getirince Zülfiyare dokunmuş oluyoruz ama biz bir ömür hak ve hakikati anlatma sorumluluğumuza inşallah ölene kadar devam edeceğiz. Bunlara vesile olduğunuz için de sizlere yürekten teşekkür ediyorum.
1: Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Hayırlı günler.
1: Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Abdülhak Halim Ulaş telefon hattımızdaydı. Değerler eğitimi, yaz okulları, çocuklar için yapay zeka animasyon eğitimleri ve içerikleri geliştirme projeleri üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Yazdım camdan Ankara
1: doktorunu. Muş gündemi. Sevgili dinleyenler, Muş muhabiri Mehmet Aydın telefon attığımızda. Mehmet Aydın, merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Muş ilinden öne çıkan hangi başlıkları aktaracaksın? Seni dinliyoruz.
2: Muş'ta spora ve gençliğe 2.6 milyarlık yatırım. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç düzenlediği basın toplantısında kente kazandırılan gençlik ve spor yatırımlarının toplam maliyetinin 2.6 milyar lirayı aştığını, spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 60 artı tazeleme üniversitesi kapsamında kadınlara yönelik okuma yazma kursu açıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile İlahiyat Fakültesi'nde yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda yürütülen kursta ileri yaştaki kadınlara okuma yazma eğitimi veriliyor. Kurslarda harfleri tanıma, okuma, yazma ve temel dil becerilerine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Alparslan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Alican, yaşam boyu öğrenmenin yaşla sınırlı olmadığını dile getirdi. Diğer bir haberimiz, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yaz spor okulları il merkezi ve ilçelerde yoğun katılımla devam ediyor. Birçok branşta açılan kurslarda binlerce çocuk uzman antrenörler eşliğinde hem spor yapıyor hem de yaz tatilini verimli geçiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, il merkeziyle birlikte Malazgirt, Bulanık, Varto, Hasköy ve Korkut ilçelerinde devam eden eğitimlerde binlerce öğrenci birbirinden farklı spor branşlarında ücretsiz eğitim alma fırsatı bulduklarını söyledi. Muş Ovası'nda başlayan hububat hasasında bu yıl bereket beklentisi yüksek. Yağışların verimi artırdığı kentte yaklaşık 600 ile 650 bin ton buğday ve arpa rekoltesi öngörülürken üreticilerin hububat üretiminden yaklaşık 11 milyar liralık gelir elde etmesi bekleniyor. Muş Valisi Avni Çakır bu yıl yaşanan yağışlarının tarımsal üretime büyük katkı sağladığını belirterek hasat sezonunun üreticiler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Son haberimiz, Muş'ta Baldan Altın Kanatlar projesi kapsamında 120 kişiye %85 hibe desteğiyle kovan, karavan ve arıcılık ekipmanı dağıtıldı. Projeye kadınların üretime katılımı ve kırsal kalkınma hedefleniyor. Muş Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı DAKKA tarafından arıcılığı yaygınlaştırmak ve üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ekipman dağıtım töreni düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 100 kadına 10'ar arılı kovan ile arıcılık ekipmanları, 20 gezgin arıcıya ise çekme karavan teslim edildi. Muş'tan aktaracağımız haberler bunlardı efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Mehmet Aydın.
2: Güzel efendim, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Muş ilinden öne çıkan başlıkları Muş muhabiri Mehmet Aydın aktardı. Bölge gündeminde birlikteliğimiz devam ediyor.

Yasına yakın takip başlığına manşetine taşımış gazete. Erzurum'da gazete ve internet haber sitesi temsilcilerinin katılımıyla bölge toplantısı düzenlendi. Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars'tan gelen basın temsilcileri sektörün yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Milletin Sesi gazetesiyle devam ediyoruz. Tekin'den özel okullara maaş uyarısı başlığını manşete taşımış gazete. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okul öğretmenlerinin maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık verilerine göre özel okullarda görev yapan öğretmenlerin ortalama 40 bin lira maaş aldığını belirtirken Tekin, asgari ücretin altında ya da insani olmayan şartlarda çalıştırılan öğretmenlerin kendisine başvurması halinde ilgili okul hakkında soruşturma başlatacaklarını söyledi. Yeni Gün gazetesiyle devam ediyoruz. İlaçta Milli Güç başlığını manşete taşımış gazete. Atatürk Üniversitesi Stratejik 100 ilacın ham maddesini yerli imkanlarla üretme hedefi doğrultusunda önemli bir aşamaya ulaştı. Güneş Erzurum'u kavuracak bir diğer haber başlığı gazetenin Erzurum'da hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçiyor. Meteoroloji İç İşleri Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta Erzurum'u oldukça sıcak günler bekliyor.

Erzincan Birlik Gazetesi ile devam ediyoruz. Dikiş makineleri gelecek için çalışıyor başlığını manşete taşımış gazete. Erzincan Ticaret Sanayi Odası'nın kurduğu tekstil atölyesinde kadın hükümlüler meslek öğrenerek tahliye sonrası çalışma hayatına hazırlanıyor. Yeşilay sahada sevgili dinleyenler, Erzincan Birlik Gazetesi'nin sür manşetinde yer alıyor. Yeşilay Erzincan Şubesi Değer Erzincan Spor Okulları kapsamında genç sporculara bağımlılıkla mücadele eğitimi veriyor. Bu haberimizle yerel basın haber başlıkları köşemizin sonuna geldik. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz gündem köşemizle devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi Ağrı'da yoğun katılımla devam ediyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında bu yıl merkez ve ilçelerde toplam 4800 çocuk ücretsiz yüzme eğitimi alıyor. Hem bu eğitimleri hem de diğer çalışmaları Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Cemil Budak'la konuşacağız. Sayın Budak, merhaba, hoş geldiniz.
1: Ömer Bey merhaba, hayırlı günler diliyorum, hayırlı yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Öncelikle şunu düzeltmek isterim, il müdürü değil, spor hizmetler müdürü Cemil Budak.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sayın Budak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi Ağrı'da ne gibi çalışmalarla devam ediyor, sizden dinleyelim.
1: 81 ilde olduğu gibi Ağrı'da da Yüzme Bilmeyen Kalmasın 2018 yılında başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Spor Bakanlığımızın 81 ilde Yüzme Bilmeyen Kalmasın 14 yaş aralığı çocuklar, 15-17 yaş aralığı gençlerle devam ediyoruz. Yoğun bir ilgi var. Burada hakikaten havuzlar cıvıl cıvıl. İlçelerimizde portatif havuzlar var. Şu anda bayağı bir katılım var. Herkesin yüzmeye bir sevdası var, aşinalığı var. Biz de bunu yürütmekle mükellefiz. Devam ediyoruz Ömer Bey.
0: Evet, yüzme eğitiminin çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra özgüven ve disiplin kazanmasına da katkısı oluyor muhakkak. Siz sahada bunu gözlemleyebiliyor musunuz?
1: Yüzme sporu zaten bir gelişim sporu. Jimnastikten sonra yüzme daha da ön planda branşlarda. Şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz yaz aylarında serinlemek için gençler, çocuklar dere kenarlarına, havuzlara vesaire göletlere gidiyorlar. Burada da yüzme branşını bilmedikleri için boğulma olaylarıyla çok karşı karşıya

0: Ege geliyoruz. Burada da amaç aslında yüzme bilmeyen kalmasın projesinin hem sporu tabana yaymak, sağlıklı bireyler yetiştirmek, aynı zamanda da vatandaşlarımızın denizde, göletlerde, işte yazın sıcaklarda kendilerini nasıl kurtarırlar, nasıl sağlamalılar, o amaçlanıyor Ömer Bey.
1: Evet, eğitimler hangi tesislerde ne kadar süreyle devam ediyor?
0: Bizim Ağrı merkezde Yarı Olimpik yüzme havuzumuz, 4 ilçemizde portatif havuzumuz var. Havaların ısınmasıyla onlar da devam ediyor. Doğu Beyazıt'ta Patlos'ta Yarı Olimpik yüzme havuzlarımız var. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Bizim şu anda hedefimiz 10 bin.
1: Hı hı.
0: 10 binlere de ulaşacağız, aşacağız. Çünkü GSV yaz spor okulları da şu anda yoğun bir şekilde gidiyor. 1000'in üzerinde şu anda katılım var. Bunları da aynı şekilde yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle yürütüyoruz. Şu anda 4800'lerdeydik. Bu yaz spor okullarının da katılımıyla 5000'lerin üzerine çıktık. Hedefimiz 10.000. İnşallah 10.000'i de aşacağız Ömer Bey.
1: İnşallah. Köylerden ve ilçelerden de katılım sağlanabiliyor mu?
0: Şöyle, biz sadece merkezdeydi şu anda. İlçelerde havuzlarımızın olduğu ilçelerde devam ediyor. Sayın Valimizin yüzme havuzunun spor tesislerini ziyaretinde köylerden de bir proje başlattık. Sayın Valimizden Allah razı olsun. Şu anda ulaşım konusunda sıkıntımız yok. İmamlarla, işte köy muhtarlarıyla irtibata geçtik. Milli Eğitimle irtibata geçtik. Buradaki çocuklarımızı da biz kendi araçlarımızla 4 tane antrenör görevlendirdik. Bunlara aile izin belgelerini götürüyorlar. Çocuklarımızı havuza taşıyoruz.
1: Evet. Yaz döneminde yüzmenin yanı sıra çocuklar ve gençler için başka hangi spor branşlarında kurslar var?
0: Ömer Hocam, şu anda bizim 23 branşta GSV yaz spor okullarında aynı şekilde katılım var. Çocukların kendi arzu ettiği branşlar veyahut da ailelerin tercih ettiği branşlar. Futbolda olsun, diğer branşlarda olsun, dövüş sporları olsun, takım sporları olsun, hakikaten Ağrı'da çok büyük bir ilgi var. Zaten yaz spor okullarının amacı da şöyle, okul sporlarında olduğu gibi buradaki yetenekli sporcuları keşfetmek, ülke sporuna katkıda bulunmak. Şu anda da antrenörlerimiz, işte atıyorum futboldaki bir çocuğumuzu güreşte daha yatkınlığını tespit edip veyahut da halterde daha iyi olur, dövüş sporlarında daha iyi olur diye bunları tespit ediyorlar. Bunları performans sporcusu olma yolunda ülke sporuna sporcu katıyoruz. Bayağı bir katılım var şu anda bizim yaz spor okullarında, bütün branşlarda 5070'lerdeyiz. Yüzme bilmeyen kalmasınla birlikte 5000'lerdeyiz yaz spor okullarında.
1: Evet, çok önemli bir rakam ve daha da fazlasını hedefliyorsunuz. Ağrı'da evet. Spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yeni tesis ve yatırım projeleri var mı?
0: Projelerimiz var. İhaleler yapıldı şu anda. Elhamdülillah temelleri atıldı. Sporcu fabrikamız var. Ağrı merkezde, Tutak'ta Yarı Olimpik yüzme havuzu, 2 tane antrenman salonu var. Patmos'ta aynı şekilde 4 salonlu Ferdi Branşlar spor salonumuz yapılıyor. Kayak pistimizin projesi hazırlanıyor. Tekerlekli kayağın yazın da antrenmanları aksatmadan yapmamızı gerektiren bir pist gerekiyor. Onun da altyapısı hazır, projesi hazırlanıyor. Sunu karlamayla ilgili bir çalışmamız var mevcut olan Küpran kayak tesislerinde. Bir de Güney Kaya kayak tesislerinin tekrar faaliyete geçmesi için talebimiz var. Onlar da Sayın Bakanımızda. Evet. İnşallah bütçe imkanlarıyla ilimize bunları da kazandıracağız. Önceden şöyle söyleyeyim, tesisleşmede çok sıkıntılar yaşanan bir ildik. Yani 90'larda, işte 2000 gerisinde. Ama şu anda elhamdülillah 2500 seyirci kapasiteli Ağrı Merkez Spor Salonumuz var. Yüzme havuzlarımız var, sentetik sahalarımız var. Her ilçemizde gençlik merkezimiz var Ömer Bey. Her ilçemizde. Evet. Ve Ağrı'da hem Serhat Gençlik Merkezimiz var, hem de Gençlik Merkezimiz var.

0: yaz aylarında da gençlerin buralarda kütüphane olsun, işte el sanatları olsun, bayağı bir katılım var.
1: Evet, Sayın Budak, tabii tüm ilçelerde aslında ülkemizin genelinde Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde hakikaten artık illerdeki önemli tesislerin yanı sıra ilçelerde de çok önemli yapılar oluştu ve ülkemizden önemli sporcular yetişiyor artık. Olimpiyatlarda Türkiye'yi, Türk bayrağımızı göndere çeken, dalgalandıran önemli sporcular, gençler var. Onun için emeği geçen herkese tabii sizin nezdinizde çok teşekkür ediyoruz biz. Sporun özellikle kötü alışkanlıklardan uzak durmada önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Ben de katılıyorum bu söylediklerinize. Şu anda bizim Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinde geçenlerde de bir röportaj yapıldı. Çocuklarımız çok bilinçli bir şekilde kendilerini çok güzel ifade ettiler. İşte yaz aylarında sokaklarda işte kötü alışkanlıklarla uğraşınca işte kötü yönlere sevk ediliyoruz. Devletimizin bu imkanlarıyla, eğiticileriyle şu anda yüzme gibi bir branşı öğreniyoruz. Hakikaten sağlıklı bireyin yetişmesi, ahlaklı bir bireyin yetişmesi spordan geçer. Atatürk şey bir sözü var. Diyor ki ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda da ahlaksız severim. Eğer bir gencimiz, bir sporcumuz derslerinde başarılıysa sporda da başarılıdır. Yani atasözümüz bunu çok doğruluyor. Burada iyi neslin yetişmesi spordan geçer. Akademik başarısı spordan geçer. Onun için biz Ağrı'da en alt kademeden en üst kademeye kadar Ağrı'nın hizmetkarları olmaya devam edeceğiz. Bu çocuklarımıza güzel doğru yönleri göstereceğiz. Bunun dışında da bizim şu anda Sayın Valimizin bir projesi var. O projeyi de başlattık. Köylerdeki okullar, ilçelerdeki okullar ve merkezdeki okulların hepsi gezildi, keşfedildi. O salonları olanlara hangi branşa yatkınsa malzemeler alınacak. Öğrencileri spor tesislerimize değil de antrenörleri öğrencilerin ayağına göndereceğiz. Yani 50 kişiyi spor salonuna taşıncaya kadar bir iki antrenör 50 kişiye gidecek Ömer Bey.
1: Evet, bu da çok önemli bir gelişme efendim. Biz çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Serhat şehrimiz Ağrı'dan bütün ülkemize selam söylüyorum. Hakikaten Ağrımız güzel bir şehir. Yani doğa güzellikleriyle olsun, Ağrı Dağımız da olsun, Ahmet Hanı Türbemiz, İshak Paşa Sarayımız. Ya görmeye değer yerlerimiz var. İşte hamur kümbetimiz. Vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Buyursun gelsinler Ömer Bey, sizin vasıtanızla bunu da söylemiş olayım.
1: Evet, bu davetinize biz de ortak olalım. Güzel coğrafyası, zengin kültürüyle Ağrı ilimizin tam da şu mevsimde, tam bir yayla havasında gezilip görülmesi gereken yerler arasında önde gelen şehirlerden. Çok teşekkür ediyoruz tekrar aktardıklarınız
0: Ben
1: için
0: teşekkür
1: Sayın
0: ediyorum.
1: Budak.
0: Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Hoşça kalın
0: Hayırlı
1: efendim.
0: günler olsun. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi Ağrı'da yoğun katılımla devam ediyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında bu yıl merkez ve ilçelerde toplam 4800 ücretsiz çocuklar ücretsiz yüzme eğitimi alıyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Cemil Budak telefon hattımızdaydı. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Erzincan Güncel Gazetesi ile devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Erzincan'dan 260 kişi kutsal topraklara gidecek başlığına yer vermiş gazete. 2027 yılı hac kurasının açıklanmasıyla birlikte Erzincan'da 260 kişi hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Erzincan Güncel Gazetesi'ndeki habere göre. Bingöl Kent Haber'le devam ediyoruz. LÖL için coğrafi işaret başvurusu başlığına yer vermiş gazete. Bingöl Ticaret Sanayi Odası tarafından Bingöl Kavurmalı ve Çökelekli LÖL için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bingöl Valiliği koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle BINSO Akademik Danışmanı, Doktor Öğretim Üyesi Veysel Süzerer danışmanlığında yürütülen çalışmalar sonucunda Bingöl Kavurmalı ve Çökelekli LÖL coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Ardahan Medya Gazetesi ile devam ediyoruz. Vali Ömer Hilmi Yamlı sahaya indi başlığını manşete taşımış gazete. Ardahan Valiliği görevine başlayan Vali Ömer Hilmi Yamlı ilk mesaisinde Ardahan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Bir diğer haber başlığı Ardahan Tarımı Teknofest 2026 final değerlendirmesinde oluyor. İşkur'dan LGS ve YKS tercih döneminde öğrencilere DABİS desteği de Ardahan Medya gazetesinin bir diğer haber başlığı. Ağrı Hakimiyet gazetesiyle devam ediyoruz. Ağrı'dan tarih yolculuğuna çıkan ikinci öğrenci kafilesi dualarla uğurlandı başlığına manşete taşımış gazete. Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde yaz tatili dolu dolu geçiyor bir diğer haber başlığı. Ağrı Memleket gazetesinde Patnos'ta kavurucu sıcaklar çocukları baraja yöneltti. Haberini görebiliyoruz sevgili dinleyenler. Bu haberle veda vaktine ulaştık. Elif Sucu, Selma Atalar, Muharrem Bilen, Ömer Ergedik sizlerleydik. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hayatın İçinden programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz sizleri. 26 Temmuz Pazar. Bugün takvim yaprakları 26 Temmuz'u gösteriyor sevgili dinleyenler. Bu pazar gününde radyonuzda size eşlik etmek üzere yaklaşık 2 saat sürecek birlikteliğimizle bu frekanslarınızdayız sevgili dinleyenler. Herkese bugünkü dinleyeceğiniz şarkılar, türküler armağan olsun diyelim. Selma Atalar, Elif Sucu hazırladı bugünkü programımızı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Sizlerleyiz sevgili dinleyenler. Hayatın İçinden programında birlikteliğimiz yaklaşık 2 saat sürecek dedik. Peki neler olacak? Gelin hep birlikte program akışımıza göz atalım. Birazdan geçmişte bugüne gidip takvim yapraklarından bir sayfa koparacağız. Ardından konu ve konuklarımızla devam edecek birlikteliğimiz. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Tuğra'nın son kitabı Sessiz Pusula üzerine konuşacağız. Tarım ve Hayvancılık köşemizde Bingöl Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Ortak Arıcılık ve Arı Ürünleri Merkezi Müdürü, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Koordinatörü, Doçent Doktor Sayın Ebubekir İzol ile Bingöl Üniversitesi'nin arıcılık alanındaki faaliyetleri, üretimleri üzerine konuşacağız.

Tarih bölümü öğrencisi, Sahne Biz Tiyatro Kulübü üyesi Furkan Sayan ve özel eğitim öğretmeni Sahne Biz Tiyatro Kulübü üyesi Hanife Aktürk, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda sahneledikleri Turgut Özakman'ın unutulmaz eseri Ocak adlı tiyatro oyununu konuşacağız bugün tiyatro köşemizde sevgili dinleyenler. Şarkılar, türküler eşlik edecek bizlere. İşte şimdi onlardan birini Bengü söylüyor. Taktik.

Sevgili dinleyenler, canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi Suat Yıldırım'ın sesine kulak veriyoruz Nihavend makamında bu sanat müziğinde. Yıllarca birlikte el ele gezdik.

26 Temmuz tarihli takvim yaprağında günün sözü Tolstoy'a ait. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Tarihte bugün karikatürist Oğuz Aral 26 Temmuz 2004 tarihinde hayata veda etti. 1936 yılında İstanbul, Silivri'de dünyaya geldi Oğuz Aral. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin 3. sınıfından ayrılarak çeşitli dergi ve gazetelerde karikatür çizmeye başladı. Gırgır ve Avni dergisini çıkaran Aral, Avanak Avni tiplemesinin yanında Hayk Manver, Köstebek Hüsnü, Utanmaz Adam ve Vites Mahmut gibi tiplemelere de hayat verdi. Ölüm yıl dönümünde Oğuz Aral'ı saygıyla anıyoruz. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kamran Usluer 26 Temmuz 2004 yılında İstanbul'da vefat etti. Saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk bilim insanı ve NASA'da çalışan ilk Türk fizik mühendisi olan İsmail Akbay, 26 Temmuz 2003 yılında hayata gözlerini kapadı. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Temmuz 1986 tarihinde oyun yazarı Sadık Şendil vefat etti. Profesyonel sanat hayatına 1953 yılında senaryo yazmakla başladı. Türk sinemasına 200 civarında film senaryosu yazarak büyük katkıda bulundu. Sanatçı özellikle Kemal Sunal filmleriyle tanındı. Anılardan iz taşıyan ve dillere pelesenk olmuş Senede Bir Gün şarkısının da sözlerini yazan Şendil'in senaryoları ağırlıklı olarak Ertem Eğilmez ve Sırrı Gültekin tarafından filme alınmıştır. Sadık Şendil'i saygıyla anıyor, Emel Sayın'ın seslendireceği Hicaz makamında şarkıyla beraberliğimize devam ediyoruz. Gönlümde açmadan solan bir gülsün, her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca, yeter ki gel bana senede.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Sevgili dinleyenler, şimdi Popstar Tarkan'ın sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Arada bir.

0: Sevgili dinleyenler, Edebiyat Sohbetleri köşemizle devam ediyoruz birlikteliğimize. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mesut Turan konuğumuz. Sayın Turan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Efendim, son kitabınız Sessiz Pusula üzerine konuşacağız ama önce şöyle dinleyenlerimize sizi hatırlatma anlamında kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Kendimi anlatmaya başlamadan önce, bugün öğretmenlik, akademik giriş sınavı var. Birçok arkadaşımız girdi, gencimiz girdi. Ben onlara
0: Evet.
1: buradan başarılar diliyorum öncelikle. Efendim, ben deniz 1969 Erzurum doğumluyum. Öğrenim hayatımın tamamı Erzurum'da geçti. 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Elektrik Teknikerliği bölümünden mezun oldum. Aynı yıl çalışma hayatım başladı. Farklı sektörlerde çalıştım. Ama benim için yapmış olduğum vekil öğretmenlik yılları çok güzeldi. Ama özel sektörde çalışmanın da çok güzel yanlarını yaşadım. 2023 yılında emekli oldum ama kitap kırtasiye sektöründeki çalışmama devam ediyorum.
0: Ne zaman başladı? İlk kaleminiz kağıtla ne zaman buluştu?
1: Yani ortaokul yıllarında başlayan bir şiir maceram var. Ama şiirlerimi hiç yayınlamadım. İlk kitabım 2015 yılında, Tablodaki Sır isimli romanım 2015 yılında yayınlandı. Ardından 2016'da Efendi Bey, 2019'da Zülcenaheyn ve 2025 yılında da Sessiz Pusula'yı neşrettik.
0: Hepsi roman değil mi?
1: Bunların üç tanesi roman. Zülcenaheyn, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatını anlatan, o da roman ama o belge roman, belgelere dayalı bir roman.
0: Evet, bu merak nasıl başlıyor?
1: Valla,
0: Yazma merakı.
1: tabii bunu biraz da öğretmenlerimin yönlendirmesi diyebilirim. Yazmayı seviyordum zaten. Bir de okuma alışkanlığını kazanmış olmak, ki benim ortaokulda okurken kütüphanecilik diye bir dersim vardı. Orada öğretmenimiz bize kitap okuttu. Bir yıl boyunca yaklaşık 30-40 tane kitap okuduk. İşte orada başlayan bir okuma sevgisi zamanla yazıya dönüştü.
0: Evet. Son kitabınız Sessiz Pusula. Ne zaman yayınlandı efendim?
1: 2025 yılının Kasım ayında Erzurum Kitap Fuarı döneminde yayınlamıştım.
0: Hangi yayın evi?
1: Bunu kendi imkanlarımla yayınladım. Öncekiler Damla Yayın Evi'nden çıkmıştı.
0: Hı.
1: Ama Sessiz Pusula'yı Erzurum'da kendi imkanlarımla Zafer Offset'ten
0: Evet.
1: çıkardım.
0: Ne anlatıyor efendim?
1: Sessiz Pusula aslında benim bütün romanlarımda aile kavramını merkeze koyup bütün epizotları o aile kavramı etrafında yorumluyorum. Burada da yine bir aile filmi. Hayata küsen bir gencin susmasıyla başlayan bir hikaye. Dile kolay 25 yıl susan bir adam. Fakat 25 yıl sonra aile özlemi, yaşadığı bir takım olaylar ailesine geri dönmeyi anlatıyor. Döndüğünde de hayat ona bir takım sürprizler sunuyor. Kitabın kısaca özeti bu.
0: Karakterleri nasıl oluşturuyorsunuz?
1: Aslında karakterler hayatın içerisinde var olan karakterler. Belki bir karakter topyekün bir kişiye denk gelmiyor ama farklı kişilerden alınmış bir takım özellikleri tek bir karakterde toplayıp onu o şekilde yorumlayabiliyorum.
0: Yani gerçek kişiler mi?
1: Gerçek hayattan alınmış hikayeler, evet. Gerçek kişiler değil ama
0: Evet.
1: Gerçek hayattan alınmış hikayelerle donatılmış kişiler.
0: Yani dinlediğiniz olayları siz
1: Evet.
0: Kitaplaştırıyorsunuz.
1: Aynen, aynen.
0: Doğru
1: Aynen
0: anladım
1: öyle.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Efendim tabii roman yazmak, onun o sürükleyici halini oluşturmak hakikaten zor. Kaleminize sağlık.
1: Eyvallah.

0: Dördüncü kitabınız artık okuyucuyla buluşmuş. Umarız tabii daha nice kitaplara da
1: İnşallah.
0: ev sahipliği yapar kaleminiz. Peki roman yazarken nelere dikkat edilmeli? Ya da siz nasıl ilham alıyorsunuz? Ne kadar sürdü mesela Sessiz Pusula kitabının çıkması?
1: Şimdi aslında benim bu soru sıkça sorulan, özellikle gençler tarafından sorulan bir soru. Onlara hep klasik bir cevap veriyorum. Diyorum ki romanım hangi tarihte yayınlandı ve ben o tarihte kaç yaşındaysam o kadar sürede yazdım. Çünkü roman kişinin yaşadıklarının
0: Evet.
1: özetidir. Dolayısıyla işte Sessiz Pusula yayınlandığında ben 56 yaşındaydım. 56 yılda yazmış olduğum bir kitap diye söyleyebilirim. Ama tabii işin fiziki boyutuna gelince, yazılma boyutuna gelince elbette bir romanın yazılışı ben 6 aydan önce olmuyor. En az 6 ay istiyor. Daha fazlası da olabiliyor.
0: Peki nasıl bitiyor? Yani o bitişi çok da aslında önemli. Yani şurada bitmeli artık bu kitap demeniz için nasıl bir neden lazım?
1: Şimdi aslında romana ilk başlarken başıyla sonunu belirliyorsunuz. Yani ben yani bunu şeye benzetiyorum, bir seyahate benzetiyorum. Buradan İstanbul'a gideceksiniz. Ama nasıl gideceksiniz? Uçakla mı?
0: Evet.
1: Karayoluyla mı? Trenle mi? Yoksa özel aracınızla mı? Eğer özel aracınızla gidiyorsanız Karadeniz üzerinden mi gideceksiniz? Yoksa şöyle İç Anadolu'nun güzelliklerini göre göre gidip mi gideceksiniz? Buna siz karar veriyorsunuz. Roman bence kişinin özel aracıyla yaptığı seyahat gibi. Yolda gördüklerini anlatıyor. Bazen kitaba aldığım bir epizot, bir yaşanmışlık hiç aklımda olmayan bir şey. Ama bir anda bir bakıyorum ki o kitabın sayfalarında yerini bulmuş. Yolda gördüklerinizi alıyorsunuz. Ama dediğim gibi ilk başlangıçta sonunu da zaten tespit ediyor. Çok değişiyor mu? Zaman zaman değiştiği de oluyor. İşte düşündüğünüzden biraz ötede oluyor ama genel anlamda hedefi tutturuyorsunuz
0: Evet.
1: sonuçta.
0: Yani final önceden belirlendiği için
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: finale varma yolculuğunu
1: Tabii.
0: görüyoruz.
1: Şimdi şöyle yazma aşamasını biraz tek tek anlatacak olursak ben önce kafamda yazıyorum. Kafamda yazdığım için final belli. Sonra kağıda döküyorum. Sonra bunun dijital ortama aktarılmasını yaptığım için o esnada süslüyorum romanı. Bunu da şöyle ifade edeyim. Mesela ilk kağıda yazdığımda hangi roman şeyi söyleyeyim, Sessiz Pusula'yı söyleyeyim. İlk yazdığımda 27 bin kelimeydi. Fakat ben bunu dijitale aktardığımda bir anda sayı 45 bin kelimeye çıktı. Daha sonra işte kontrollerini yapıyoruz. Çünkü bir de tabiri caizse nadasa bırakma olayı var.
0: Evet.
1: Yani kitabı yazıp bir kenara koyuyorsun. 3-5 ay sonra okuyorum. Okuduğum zaman eksiklerini veya fazlalıklarını görebiliyorum. Onun incelemesini de yaptığımda bir baktım ki kitap 50 bin kelime olmuş.
0: Evet. Bu
1: Dediğim gibi yolda diziliyor bir yerde.
0: Sessiz Pusula'daki ana karakterin ismi neydi?
1: Yusuf.
0: Yusuf.
1: Yusuf ama sessiz diye geçiyor. Sessiz pusula.
0: Yusuf hep sessiz diye mi
1: Hep
0: geçiyor?
1: sessiz diye. Lakabı sessiz. Tabii burada pusulu olayı şöyle. İşte burada bir genç kıza önderlik ediyor. Ona yol gösteriyor. Pusulalık ediyor daha doğrusu. Pusula görevi görüyor. Genç kızın ona takmış olduğu bir isim. Sessiz, o benim pusulam, sessiz pusulam diye.
0: Evet.
1: Örgü bu çevrede bu şekilde şekilleniyor.
0: Kitabın isminin hikayesini de öğrenmiş olduk bu
1: Evet.
0: vesileyle. Sizin kendi hayatınızdan da örnekler taşıyor mu
1: Tabii
0: kitaplarınız?
1: ki her kitapta ben mutlaka varımdır. Her kitapta yazarı mutlaka vardır.
0: Bu Yusuf size benziyor mu?
1: Yalnızlık anlamında benziyor.
0: Evet.
1: Benim de çünkü zaman zaman yalnızlığı sevmem. Susmam vardır öyle
0: Evet.
1: dönem dönem. Orada Yusuf'la bir örtüşüyoruz
0: Evet.
1: karakter olarak.
0: Tabii Sayın Turan, özellikle okuduğumuz, izlediğimiz bir tiyatro oyununda, sergilenen bir resimde kendimizden bir şeyler buldukça seviyoruz aslında.

0: aslında. Siz de aslında bunu kitabınızda böyle yansıtmanız hepimizin yalnızları yalnız yaşayan ya da kendini yalnız hisseden herkese bir arkadaş olacak o zaman bu yolculukta. Okuru bol olsun tabii Sessiz Pusula'nın
1: Eyvallah.
0: içeriğinden de böyle bahsetmiş oluyoruz. Peki efendim var mı planladığınız başka çalışmalar? Özellikle emeklilikten sonra daha mı çok yazmaya
1: Yani
0: yöneldiniz yoksa?
1: yazmanın sınırı yok, zamanı yok. Ben hemen hemen her gün yazıyorum. Tabii işte dergiyle uğraşıyoruz. Dergimiz var, Kehribar dergimiz. İşte gazetede, internet
0: Kehribar
1: gazetesinde.
0: dergisinden biraz detaylı bahsedelim. Türkiye
1: Tabii.
0: Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin çıkardığı bir dergi değil mi?
1: Evet, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin çıkarmış olduğu bir dergi tamamen bir kültürel faaliyet kapsamında çıkıyor. Yazarlarımızın tamamı gönüllü yazarlar. Hiçbir ekonomik beklentisi olmadan dergimiz için yazıyorlar. Ve şu
0: Evet.
1: anda yaklaşık 160 civarında yazarımız, şairimiz var dergimizde yazan. Her sayıda bunun 40 tanesini yaklaşık neşrediyoruz eserlerini. Dergimizin 7. sayısını çıkardık. Allah nasip ederse Eylül ayının ilk haftasında da 8. sayımız çıkacak. Edebiyat ve Şehir dergisi.
0: Evet.
1: Burada en çok dikkat ettiğimiz konu, evet, tanınmış çok usta kalemleri de misafir ediyoruz dergimizde. Ama daha ziyade gençlerimizden yetenekli olanları bulup çıkarmanın uğraşısı içerisindeyiz. Hatta mesela 7. sayımızda 4 tane lise öğrencimiz, 3 tane üniversite öğrencimiz yazdılar. Şiirleri var, denemeleri var. Ki bu gençlerimize biz çok kıymet veriyoruz. Ve beni en çok mutlu eden şey, ben de bir teknik okul mezunu olduğum için bu lise öğrencilerimizin mesela 4 tanesinin 3'ünün sayısal bölüm okuması ama edebiyata ilgi duyması çok çok güzel. Onun için dergi bizde sürekli yoğunlaştığımız, üzerinde çalıştığımız ve yeni cevherleri keşfetmeye çalıştığımız bir nokta.
0: Evet.
1: Kehribar dergisi.
0: Yolu açık olsun diyelim
1: Eyvallah.
0: derginin. Bir de tiyatro oyununuz varmış efendim.
1: Evet, tiyatro bir deneme idi aslında. Yani acaba yazabilir miyim diye yola çıktım. Ve geçen sene bir okulumuz bunu sahneye taşıdı. Bizim yine Yazarlar Birliği'nde birlikte çalıştığımız yönetim kurulu üyemiz Alparslan Aydın Hocam
0: Evet.
1: organize etti. Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrencileri oynadı. Oyunu seyrettiğimde bunu ben mi yazmışım diye içimden geçti. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz de gelmişti. Orada çok duygusal bir konuşma yaptı oyunun sonunda. Hatta gözyaşlarına hakim olamadı. Ve şu anda oyun birkaç teklif aldı. Hatta en son genel başkanımıza, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı'na bunu şube başkanımız anlattığında, gerekirse Türkiye genelinde bir turneyle bu oyunu sergileyelim dedi. Bakalım hayırlısı
0: Ne kadar
1: inşallah.
0: güzel.
1: Evet.
0: İsmi neydi oyunun?
1: Bir gün değil bir güldür öğretmen. Yani öğretmenler gününe ithafen yazılmış bir tiyatro oyunu. Öğretmeni bir günde değil de bütün bir yıla sevgisinin, ona karşı görülen hoşgörünün yayılması, homojen bir dağılım olmasını hedefleyen bir oyundu.
0: Evet.
1: Bir bakım evinde kalan, huzur evinde daha doğrusu kalan bir öğretmenin anılarını anlatması şeklinde bir oyun.
0: Ne güzel. Diyalogları yazarken nasıl oluyor? O peş peşe tiyatro oyunu da tabii farklı bir alan tamamen.
1: Evet.
0: Zorlandınız mı ve yeni oyunların kapısını aralayacak mı bu ilk oyun acaba?
1: İnşallah aralar. Tabii oyunda şöyle bir özellik vardı. Belki benden önce bunu deneyenler olmuştur mutlaka. Usta tiyatrocular yazmışlardır bunu. Şöyle ifade edeyim. Artılı eksili oynadık biz bu oyunu. Yazdım daha doğrusu. Nasıl? Mesela bir oyunda çocuk hatırasını anlatırken annesini tutuyor, babasını kötülüyor. Aynı oyunda öğretmen diyor ki, hani çocuktur anneyi daha çok sever. Ben bu olayı bir de tersinden düşündüm deyip aynı karakterlerle aynı oyunda

0: ters oynuyor. Yani bu sefer işte baba kötü oluyor, anne iyi oluyor veya anne kötü oluyor, baba. Böyle 4 oyun 8 perde halinde oynandı.
1: Evet.
0: Farklı bir formattı. Ama beğenildi dediğim gibi.
1: Evet, efendim yol açık olsun bu oyununda.
0: Eyvallah.
1: İkiz tanıdık sizi. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: aktardıklarınız için.
0: ediyorum.
1: Var mı eklemek istedikleriniz?
0: Misafir ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
1: Bu Sessiz Pusula kitabına ulaşabilirler mi şu an dinleyenlerimiz?
0: Evet, kitabımız Erzurum'da bütün kırtasiyecilerde hemen hemen mevcut. Okurlarımız, merak edenler ulaşabilirler.
1: Peki, okuru bol olsun diyelim bir kez
0: Eyvallah,
1: daha.
0: teşekkür ederim.
1: İyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mesut Turhan stüdyomuzdaydı. Son kitabı Sessiz Pusula üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz tarım ve hayvancılık köşemizle devam ediyor. Bingöl Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Ortak Arıcılık ve Arı Ürünleri Merkezi Müdürü, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Koordinatörü, Doçent Doktor Sayın Ebubekir İzolli, Bingöl Üniversitesi'nin arıcılık alanındaki faaliyetleri, üretimleri üzerine konuşacağız. Sayın İzol, merhaba, hoş geldiniz.
6: Merhabalar, teşekkür ederim.
5: Efendim, bu ortak paydada arıcılık faaliyetlerinde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Şu an ne aşamada? Sizden dinleyelim.
6: Tabii ki, teşekkür ederim. Bingöl Üniversitesi olarak YÖK'ün bize verdiği bir misyon çerçevesinde İhtisaslaşma Üniversitesi olarak görev yapmaktayız. Bu ihtisaslaşma tarım ve havza bazlı kalkınma alanında ihtisaslaşma alanı. Bu alan içerisinde ise bizim yıllardan beri 8 yılı aşkın bir süredir üzerine yoğunlaştığımız iki temel konumuz var. Birincisi arıcılık ve arı ürünleri. İkincisi ise ekonomik değeri yüksek bitkilerin tespiti ve değerlendirilmesi. Üniversitemiz Türkiye'de gerçekten öncü olacak çalışmaları bu konuda yaptı. 3 tane farklı merkezimiz bulunmakta şu anda üniversitemizde. Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler Arge Yürüge Merkezimiz, Bingöl Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, yine Arıcılık ve Arı Yetiştiriciliği Merkezimiz bulunmakta. Modern çerçevede arı ürünlerinin üretildiği, arıcılığın yapıldığı bir tesisimiz, bir müdürlüğümüz bulunmaktadır. Üniversitemiz tabi yıllardan gelen birikimli çalışmalarıyla ve yetişmiş akademik personeliyle hem bölgeye hem de ülkemizde çok ciddi hizmetler sunmaktadır.

0: Bu noktada zaten Bingöl balı herkesin malumu olduğu üzere Türkiye'deki ilk ve tek Avrupa Birliği coğrafya işareti alan bal olmuştur. Bu kapsamda yapılan çalışmaların hemen hemen hepsi Bingöl Üniversitesi tarafından Bingöl coğrafyası kayda alınarak yapılmış ve yaklaşık 108 farklı noktadan bal örneği toplanılmış. Bu bal örnekleri üniversitenin laboratuvarlarında akredite analizlerle analizleri yapılarak çok ciddi bir bilimsel rapor oluşturulmuş ve bu bilimsel raporla öncelikle Türkiye Türk Patent Kurumu'ndan Türkiye coğrafya işareti alınmış. Daha sonra aynı belgeyle, aynı bilimsel çalışmayla Avrupa Birliği'ne başvuru yapılmıştı ve 2024 yılında Bingöl balı Avrupa Birliği coğrafya işareti alan ilk ve tek Türk balı olma şansını yakaladı.
1: Evet.
0: Bugünden itibaren biz yine Bingöl balını özellikle kalite değerini düşürmemek, özellikle taklit ve tahsisten uzak tutmak için ayrıca İl Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanlığımızla birlikte yıllık denetimler yapmaktayız. Her yıl kendi arıcılarımız coğrafi işareti, Avrupa Birliği coğrafi işareti tescili almak isteyen, benim balım bu kriterleri sağlıyor, bu analiz kriterlerini sağlıyor demek isteyen ve sertifika almak isteyenler Arıcılar Birliği, İl Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanlığı'na müracaat yapmakta ve üniversitemizde etkin personeller hem arılıkları denetlemekte. Bu noktada hijyen, özellikle arı hastalıklarına karşı ve arıların, balların üretildiği ortamların temizliğinden tutun da patojen kirliliklerden uzak olmasına kadar birçok denetimden geçmekte ve en son nihai olarak toplanan ballar üniversitemiz Arı ve Doğal Ürünler Arge Ülge Merkezimiz ve merkezi laboratuvarımızda bulunan son teknoloji cihazlarla analizler yapılmakta. Bu analizler karşılığında eğer coğrafi işarette her bir analizin uygunluk değerlendirilmesi bulunmaktadır. Bu uygunluk değerlendirmesini sağlayan arıcılarımıza bu yıl 2026 yılı, örneğin daha bu yıl başlamadı, şu an süreç devam ediyor. 2026 yılı şartlarını sağlamışsa üniversitemiz tarafından yapılan bir sertifika töreniyle kamuya ilan edilmekte. Ve ayrıca bir İl Arı Yetiştirici Birliği de bunun takibini yaparak bu balları ülkemizdeki öncü marketler zincirlerinden birçok öncü marketler zinciri şu anda Bingöl coğrafi işaret logolu, Avrupa Birliği coğrafi işareti logolu ve aynı yıl içerisinde yetiştirilmiş, Bingöl'de yetiştirilmiş ve bütün analiz parametrelerini sağladığını, yani taklitten, tahşişten, herhangi bir sahtecilik işleminden, herhangi bir şeker katkısından uzak olan, gerçekten doğallığı bozulmamış ve bilimsel olarak yapılan analizler karşılığında bilimsel olarak kaliteli bir bal olduğunu, Avrupa Birliği coğrafi işaret şartlarını sağlayan bir bal olduğunu ispat eden ballar ülkemizdeki önemli market zincirlerinde satışa da sunulmaktadır. Böylece Bingöl'e ve gerçekten çevre illerimize çok ciddi katkı sunuldu. Çünkü arıcılarımız hak eden bal fiyatını bir türlü Bingöl'e arıcılar çok 1500'den fazla il arı yetiştirdiğinin kayıtlı arıcımız bulunmakta. Bu nedenle üretim yüksek, yüksek üretimden dolayı kaliteli balın hak ettiği değerde satılmadığı yıllardır yapılan bir tespitimizdi. Ama bu coğrafi işaret süreci başladıktan sonra arıcılarımız şu anda balını hak ettiği değerde, en az normal piyasa değerinden 2-3 kat daha fazla hak ettiği değerde satabilmekte. Ve bu hem arıcıları tatmin etmekte hem de bölgeye kaliteli bal, ülkemize kaliteli bal satışı yapılarak ülkemizdeki ciddi bir boşluğu doldurmaktadır.
1: Evet efendim, özellikle Bingöl'ün florası arıcılık anlamında ne gibi avantajlar sağlıyor?
0: Teşekkür ederim, güzel bir soru sordunuz. Tabii ki Bingöl balını en önemli ortaya çıkaracaklarının bir tanesi floradır. Flora Bingöl coğrafyasında 400'den fazla endemik bitki bulunmakta ve yaklaşık 4000'e yakın da farklı çiçek popülasyonu bulunmakta. Bu farklı endemik bitkilerinin ve birçok çiçek popülasyonunun bulunması Bingöl balını öncü yapan, öne çıkaran etmenler arasında görülmektedir. Özellikle Bingöl coğrafyasında geven ağırlıklı bitkinin türlerinin ağırlıklı olması ve geven balının yüksek oranda olması bala hem özellikle bir tat ve aroma hem de bir renk vermekte. Ayrıca gevenin biyolojik aktiviteleri çok fazla. Birçok bitki, tıbbi aromatik bitkiden öne çıkan bir bitki. Geven içerisindeki biyoaktif bileşenler arılar vesilesiyle bala geçtiğinde ve baldan da insanlara geçtiğinde birçok hastalığa ciddi şekilde önleyici etki gösterdiğini bilimsel çalışmalar göstermektedir. Bizim de yaptığımız birçok bilimsel çalışmada özellikle Bingöl balında bu

0: bulunan geven ağırlıklı geven bitkisinden gelen biyoaktif bileşenlerin sebep olduğunu düşündüğümüz, onlardan kaynaklandığını düşündüğümüz, mesela Alzheimer hastalığı, diyabet hastalığı, glokom hastalığı, göz patlakları hastalığı gibi özellikle epilepsi hastalıkları gibi hastalıklarda Bingöl balının özellikle üst solunum yolu hastalıkları, soluk algınlığı, boğaz şişkinliklerinde ve cilt yaralarında çok ciddi biyolojik aktivitelerini biz in vitro laboratuvar ortamlarında gördük. Ve bunların şu anda birçoğu da klinik ortamlarda da denenmekte ve çalışmalar sürmektedir.
1: Evet, kolaylıklar diliyoruz. Tabii Bingöl balı şu an tüm dünya genelinde aslında üne kavuşan ballardan bir tanesi. Özellikle son yıllarda arıcılık sektörünün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar nelerdir hocam?
0: Günümüzde arıcılıkla ilgili en önemli sorunlardan bir tanesi arı hastalıkları. Maalesef ülkemizde de birçok arı hastalığı arıcılık sektöründe çok ciddi sorunlara neden olmakta. Üniversitemiz bu kapsamda da yetişmiş akademik personeliyle, bilim insanlarıyla bu konu üzerinde de ciddi projeler yürütmekte şu anda. Özellikle hem Tarım Bakanlığımızın hem de uluslararası kuruluşların yasakladığı antibiyotiklerin kullanılmaması gerektiğini tekrar biz buradan ciddi bir şekilde vurgulamak istiyoruz. Çünkü arıcılar arı hastalıklarına karşı baş edemediklerinde maalesef piyasada onaylı olmayan, kullanıma izni olmayan antibiyotikleri kullanmakta. Ve maalesef bu kullanılan antibiyotikler bala geçmekte ve bal yolu insan sağlığına çok ciddi riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle bakanlığımızın, kesinlikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın onay vermediği herhangi bir ilacın, herhangi bir antibiyotiğin kesinlikle kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda biz üniversite olarak ciddi bir arı hastalığı bulunmakta ve bu cidden köklü arı ölümlerine sebep olmakta, popülasyonların yok olmasına sebep olmakta. Mesela kışlıktan çıkan bir arılığın yarısının gittiğini çok rahat duyabiliyoruz. %70'e kadar kayıplar olduğunu duyabiliyoruz. Bunların en temelinde de arının güçlü olmaması, iyi beslenmemesi ve arı hastalıkları gelmektedir. Bu arı hastalıklarına karşı çok ciddi bir laboratuvar ortamında yapılan ilaç yok maalesef. Bizde var olan ilaçlar da yan etki bırakıyor ve kalıntı bırakıyor. Kalıntı bıraktığından dolayı doğal yöntemlere yönelmiş durumdayız. Mesela kekik çok ciddi bir antimikrobiyal etkisi olan, yağında özellikle çok ciddi antimikrobiyal özellik olan ve antibakteriyel özelliği olan bir bitki. Biyolojik aktivitesi öne çıkan bir bitki olduğu için özellikle balı arı ürünleri içerisinde propolis bu anlamda çok önemli ve çok öncü bir madde. Propolis yapılan bilimsel çalışmalarda yine antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri, insan bağışıklık sistemindeki bağışıklık hücrelerini arttırdı, bağışıklık sistemini güçlendirdi. Birçok çalışmada vurgulanmış. Biz de bilgi projemizde şu an proje çalışmaları devam ediyor. Arı hastalıklarına karşı bunları uygulamaları yapılıyor. Bu uygulamalarda gerçekten arıların güçlendiği, arıların hastalıklara karşı direnç kazandığı, hastalıkları daha kolay bir şekilde atlattığı tespit edildi. Şu anda bizim bu doğal ürünler geliştirme kapsamında da çalışmalar, üniversite olarak çalışmalarımız devam etmekte. Arıcıların rahatlıkla kullanabileceği kekik özlü, propolis özlü arı hastalıklarına karşı şu anda bitkisel tabanlı ve doğal tabanlı ürünler üretilmektedir.
1: Evet. Hocam tüm çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz biz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz bu farkındalık için, yaptığınız program için. Sağ olun, var olun.
1: Kolaylıklar efendim, hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, Bingöl Üniversitesi'nde koordinatör doçent doktor Sayın Ebubekir İzol telefon hattımızdaydı. Bingöl Üniversitesi'nin arıcılık alanındaki faaliyetleri, üretimleri üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Saatimiz 12.17'yi gösteriyor. Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Zekai Tunca şimdi radyolarınıza konuk oluyor. Seninle tattım ben her mutluluğu.

0: aşksız bırakma.
1: Sevgili dinleyenler, Turgay Kızıltuğ'un sesiyle Muhayyer Kürdi makamında sanat müziğiyle devam ediyoruz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden programında canlı yayınımız devam ediyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından. Tarih bölümü öğrencisi, Sahne Biz Tiyatro Kulübü üyesi Furkan Sayan ve özel eğitim öğretmeni, Sahne Biz Tiyatro Kulübü üyesi Hanife Aktürk konuklarımız, tiyatrocuları ağırlıyoruz bugün. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hanife Hanım, hoş geldiniz. Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda sahnelediğiniz Turgut Özakman'ın unutulmaz eseri Ocak isimli tiyatro oyununu konuşacağız bugün. Sahne Biz nasıl kuruldu? Önce Sahne Biz'le başlayalım. Furkan Bey.
2: Şöylelikle söyleyeyim, ben bir senedir bu tiyatro ekibinde görev almaktayım. Hemen hemen geçtiğimiz senelerde Serpil Başak hocamızın önderliğinde Aziziye Gençlik Merkezi'nde tiyatro ekibimiz kuruldu. İlk başta yazın hemen hızlı bir tempoyla bir çocuk oyunu hazırlamak istedik. Ve Eylül ayında okullar açıldığı anda çocuklara bir oyun sahneledik. Daha sonra sürekli gönüllü etkinliklerde köy okullarına, ilkokullara, ortaokullara gitmeye başladık. Bu süre zarfında ekibimizde bir büyük oyun çıkarma isteğimiz vardı. Bunu yapmak için oyun seçmeye başladık ve mutabık olduğumuz oyun da Turgut Özakman'ın Ocak adlı oyunu oldu. Bu oyun defaten tiyatroda birçok şekilde sahnelenmişti. Ben bu oyunu 3 farklı yerden, özellikle de Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan izlemiştim. Gerçekten sevdiğim bir oyundu. Oyunda sevdiğim

0: 22 karakter vardı ve biri bana nasip oldu diyebilirim.
1: Hangisi?
0: Biri Tarık, diğeri de Nihat karakteriydi. Tarık karakteri burada baba karakteri oluyor. Ben Tarık karakterini hayat verdim. Tiyatroculuğun en güzel yanı da bu aslında. Esere sadık kalarak istediğiniz gibi doğaçlama hakkınız olabiliyor. Hali hazırda bir Erzurum, bir Türk kültürü olunca da buradaki baba figürünü hem dış dünyadan hem de kendi içinizdeki yaratıcılıktan ilham alarak şekillendirebiliyorsunuz. Ben de bu yöntemle Tarık karakterini şekillendirmeye başladım. Çok büyük bir emek vererek birkaç ay içerisinde oyunumuzu sahnelenebilecek bir hale getirdik. Tiyatromuz birçok alanda da sürekli gönüllü faaliyetler yaparken Gençlik Spor Bakanlığı'nın düzenlediği gençler arası yarışmalar vardı. Bunlardan biri de tiyatro yarışmasıydı. Bir anda buna katılma kararı aldık. Sıkı bir çalışmayla bir ay içerisinde oyunu çıkarıp sahneledik ve Erzurum il ikincisi olduk. Ocak oyunu da genelde üyelerimiz üniversite öğrencisi olduğu için sınavlarımızdan ötürü Haziran ayına kaldı. Büt ve finallerin ardından Ocak oyununu sahnelemek için devlet tiyatrolarında yer aldık ve bu şekilde Sahnevis Tiyatrosu'nun geçen seneden bu zamana kadarki serüveninde üçüncü oyunu sahnelenmiş oldu. Tabii bunun dışında da gittiğimiz okullarda kendi çapımızda doğaçlama oyunlar yapmaktaydık. Yakın zamanda yine projelerimiz olacak. Hızlı bir şekilde de devam etmeye çalışacağız.
1: Bir ay kadar kısa bir sürede böyle güzel bir oyun ortaya çıktı ve siz il ikinciliği aldınız. Tebrik ederim. Çok önemli bir çalışma olmuş.
0: Teşekkür ederim. Ekibimizde aynı zamanda kıymetli bir arkadaşımız Abdullah Adi Yazıcı o oyunun yazarlığını üstlendi. Kısa bir süre diyorum çünkü Ramazan ayına da denk geliyordu. İftardan sonra genelde çalışmalarımızı yaptık. Bazen feragatla ettik derslerden vesaireden. Çünkü bir inanç vardı bizde. Yani bir şeye başladıysak bu işi gittiği yere kadar götürmek zorundaydık. Emek veriyorduk. Bu emeklerin karşılığını almak istiyorduk. İlk defa katıldığımız bir yarışmaydı bu. Buna rağmen bir başarı sağladık ama bizim için il ikinciliği önemli değildi. Oyun sahnelenirken karşı taraftan seyircinin alkışları bizim için en büyük başarıydı. Ve gerçekten güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ocak oyunu için de geçtiğimiz sene son aylarda özellikle Ekim, Kasım, Aralık'ta zemini oturtmaya başladık. Burada öncelikle oyuncu denemeleri oldu. İlk ekip kuruldu. Kaslı gidiyorduk. Daha sonra tempoyu kaldıranlar oldu, kaldıramayanlar oldu. Kaldıramayanlar ya projeden çekildiler ya da ekipten ayrıldılar. Ama biz bu olumsuzluklara hiç bakmadan oyunumuza devam ettik. Kendi adımdan şunu söyleyeyim. Kasım ayında ezberimi ben tamamlamıştım. Ekim ayında oyun kararı alındıktan bir ay sonra. Oyunu oynadığımız günden itibaren de aşağı yukarı 6-7 aylık bir ezberim bulunuyordu. Yani 7 ay önce ezberlediğim bir metne vakıftım. Bunun en büyük sebebi de provalardı. Aksak bir şekilde değil, sürekli nizami bir şekilde yapılan provalar sayesinde oyunumuz çok güzel bir şekilde çıktı. Ve devlet tiyatroları sahnesinde de oynadık. Ailelerimiz izlemeye geldi, arkadaşlarımız geldi, hiç tanımadığımız insanlar geldi. Ve hepsi de oyunu çok beğendiler. Büyük bir emeğin eseri olduğunu onlar da anladılar, idrak ettiler.
1: Evet. Tebrik ederiz biz de bu güzel oyun için. Hanife Hanım, sizden de dinleyelim. Sizi de biraz tanıyalım öncelikle.
2: Tabii. Ben özel eğitim öğretmeniyim. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Burada atandım, burada çalışıyorum. 1,5 senemi doldurdum burada. Tiyatroya karşı hep bir ilgim vardı. Daha önce de tiyatroda bulundum, görev aldım lisede daha çok aslında. Tekrar burada devam ettirmek istedim. Sonra Serpil hocamla tanıştım. Daha sonra hani böyle bir oyun olduğundan bahsetti. Oyunun içeriğine, senaryosuna baktım, beğendim. Sonra ben de provalara katılmaya başladım. Ben Kasım'da katıldım. Ekim'de başlamıştı oyun, daha doğrusu provalar. Ben Kasım'da katıldım. Safiye karakterini canlandırdım ben de. Safiye karakteri aslında bizim çok tanıdık olduğumuz, hani aşina olduğumuz bir karakter. Türk aile yapısında özellikle. Hani aileyi toparlayan,

0: gibi gibi farklı duyguları da ele alan bir oyun. Bir arada olmayı, her şeye rağmen, hani aile içerisindeki farklılıklara ve sorunlara rağmen bir arada kalmayı amaçlayan ve hani bunu konu alan bir oyun. Yani bir şeyler oluyor, aile içerisinde herkesin farklı bir bakış açısı, herkesin farklı bir durumu var. Ama hani günün sonunda herkes yine de bir arada oluyor ve hani bir arada olduğunda aslında tamamlanıyor.
1: Evet. Tiyatro peki bu oyun özellikle sizin hayatınıza da neler kattı?
0: Benim için çok farklı bir tecrübe oldu. Hem provalara gitmek açısından, hani o provalarda tekrar tekrar o karakteri canlandırmak, hani emek vermek, zaman ayırmak anlamında. Hem de hani Safiye karakterini anlamak açısından, hani yani Safiye karakteri bana çok şey kattı. Hani düşününce bir anne olmak, hani bir anne olmak galiba biraz da kendinden vermek gibi ben düşündüm. Hani çevreme baktığımda aslında birçok anne karakterinin böyle olduğunu, hani Safiye gibi olduğunu fark ettim. Böyle bir farkındalık kattı bana. Onun dışında bir tiyatro deneyimim oldu. Bu çok güzel bir şeydi.
1: Devam edecek misiniz?
0: Devam etmeyi çok isterim. Zamanım olduğu sürece devam ederim.
1: Evet, şu an var mı bir plan, yeni bir oyun?
0: Şu an halihazırda bir oyun yok. Ama Ocak oyununu tekrardan canlandırmak istiyoruz yine.
1: Sahneleyecek misiniz, Furkan?
2: Evet, önümüzdeki dönemde yeniden oyunumuzu sahnelemeyi düşünüyoruz ama artık farklı projelerle de ilerleme kararı aldık. Bu şekilde Erzurum'da özellikle gençler arasında tiyatro kültürünü aşılamayı, tiyatroya karşı duyulan ön yargıyı kırmayı hedefliyoruz. Benim oldu bitti en büyük hedefim aslında insanların tiyatroda çekinmesini kırmaktı.
1: Özgüven.
2: Herkes özgüvenli olamıyor. Ya yetenek var ama sahneye çıkıp bunu deneyimlemedikten sonra yapamıyor. Ben aslında tiyatro oyuncusu olmadan önce içine kapanık bir insandım. Yani şu şekilde özetleyeyim. Tiyatro hep vardı hayatımda ama yazma boyutundaydım. Sürekli tiyatro oyunları yazardım. Bunun dışında romanlar, hikayeler, masallar, şiirler. Hiç oynamak aklımdan gelmezdi. Ortaokulda, lisede küçük küçük kendi oyunlarımı oynardım. Hocaların verdiği rollerde görev alırdım. Üniversiteye geçince istemediğim bir bölümle ilk başta eğitime başladım. Bu mutsuzluğumu kırmak için tiyatroya yöneldim. Gerçekten beni iyileştirdi. Ben bu yakından bu şifaya tanık olunca ya dedim ki benim gibi derdi olanlar vardır veya derdi olmayıp da bir hobi edinmek isteyenler vardır. Bunlara yol göstereyim dedim. Senelerce gençlik merkezlerinde, tiyatro kulüplerinde görev aldım. Palandöken Gençlik Merkezi'nde, Yakutiye Gençlik Merkezi'nde ve şimdi de Aziziye Gençlik Merkezi'ndeyim. Ki benim için gerçekten güzel bir serüven oldu. Özellikle de Serpil hocamın ve yeni ekibimin, yeni ekip dediğime biraz aldanmayın. Hala eski arkadaşlarımız da var bu ekipten. Yıllardır tanıdığım. Hem yeni dostluklar hem yeni hikayeler hem de eskiden gelen hikayelerin devam ettiği ve bu şekilde sürekli yeni bir jenerasyonun yaratıldığı bir macera aslında. Burada edindiğimiz dostluk, tecrübe, tiyatro bize her alanda yarıyor. Özgüveni arttırıyor, konuşma kabiliyetini, hitabet yeteneğini. En basit bir oyunda teknik ekipte bile görev almak aslında çok büyük bir fırsat doğurabiliyor insanlara.
1: Evet.
0: Evet, hem güzel bir anı oluyor hem de o sahne ruhunu yaşıyorsunuz. Yani sahneye çıkmak, o
1: Evet.
0: sahnede farklı bir enerji var.
1: Sahne tozunu yutmak.
0: Kesinlikle.
1: Peki. Işığınız hiç sönmesin arkadaşlar. Alkışınız bol olsun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Var mı eklemek istediğin Furkan?
2: Eklemek istediklerim şunlar. Aslında hazır buradayken birkaç teşekkürü de kendime borç bilirim. Buradan öncelikle Serpil hocama tekrardan teşekkürlerimi sunar. Bütün ekip arkadaşlarıma saygı, selam ve bu süreçte bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Başta oyunun dramatürünü yapan Abdülhadi yazıcıya, arkadaşım Hanife'ye, bizi yalnız bırakmayan küçük sevimli kardeşimiz olan Sait'e, Melike'ye, şahsıma ve bu fırsatları bize sunduğu için bütün gençlik merkezi çalışanlarına, liderlerine, gençlik merkezleri müdürlerine,

0: müdürümüze, Gençlik Merkezleri İl Hizmet Müdürümüze de teşekkürlerimi sunuyorum. Tiyatroya da, sanata da her daim sıkıca tutulmamız gerektiğini tekrardan hatırlatmayı bir borç olarak biliyor. Radyoyu dinleyen herkese de bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Esenlikler diliyorum.
1: Evet, biz de teşekkür ediyoruz size arkadaşlar aktardıklarınız için. Hanife Aktürk, var mı eklemek istedikleriniz?
2: Valla Furkan arkadaşımız teşekkür edilmesi gereken herkese teşekkür
1: Hepsini
2: etti.
1: özetledi,
2: Çok güzel
1: evet.
2: bir mesaj verdi. Ben de aynı şekilde bütün ekip arkadaşlarıma, başta Serpil hocama, tiyatroda bize destek olan diğer ekip arkadaşlarımıza, hani arkada bulunan arkadaşlarımıza, izleyenlere, şu an bizi dinleyenlere, bu fırsatı bize verenlere herkese çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Tekrarının olmasını temenni ediyorum.
1: Evet, inşallah.
2: Hı hı.
1: Tebrik ederiz bizler de tekrar. Sahne ışığınız hiç sönmesin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk sizlerle tanıştığımız için de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sevgili dinleyenler, tarih bölümü öğrencisi, Sahne Biz Tiyatro Kulübü üyesi Furkan Sayan ve özel eğitim öğretmeni, Sahne Biz Tiyatro Kulübü üyesi Hanife Aktürk konuklarımızdı. Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda sahneledikleri Turgut Özakman'ın unutulmaz eseri Ocak adlı tiyatro oyununu konuştuk. Birlikteliğimiz Murat Dalkılıç'ın sesiyle devam ediyor. Neyleyim İstanbul'u.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 12.50'yi gösteriyor. Birlikteliğimizde yavaş yavaş son dakikalara yaklaşıyoruz. Edis'in sesine kulak veriyoruz. Yalan.

0: hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin, bir
1: hiçtin. Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde veda vaktine ulaştık. Selma Atalar, Elif Sucu, Muharrem Bilen, Ömer Ergedik sizlerleydik. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek Murat Evgin'in sesiyle ayrılıyoruz. Ah kalbim, hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklif yeni haftada meclis gündemine geliyor. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. CHP'de kalan 44 milletvekili bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonu yarın sona eriyor. Meteoroloji, Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada yoğun olacak. AK Parti'nin Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklifi yeni haftada genel kurul gündemine geliyor. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak ada hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olabilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifaların ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle toplantı kararı aldı. CHP'de kalacağını açıklayan 44 milletvekilinin 15'te yapılacak toplantıda hazır bulunması bekleniyor. Toplantıda partide yaşanan son gelişmelerin ardından ortaya çıkan siyasi tabloyla sonrasında izlenecek yol haritası ele alınacak. Milletvekilleriyle yapılacak değerlendirmede meclis çalışmalarına ilişkin süreç ve parti örgütlenmesine yönelik atılacak adımların da gündeme gelmesi öngörülüyor. Bu hafta CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak, milletvekillerinin grup toplantısına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. 13 Temmuz'da başlayan liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler tercihlerini yarın saat 17'ye kadar yapabilecek. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken detaylar var. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercihler tek başına geçerli sayılmıyor. Tercih işlemlerini sistem üzerinden tamamlayanların sürecin resmiyet kazanması için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne şahsen başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Liselere geçiş sınavı, tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Doğanyurt'ta metrekareye 220, İnebolu'da 148 kilogram yağış düştü. Cüde ilçesinde 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Zemin katlarda yaşayanlar tahliye edilerek ilçedeki yurtlara taşındı. Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve belediye ekipleri suyun tahliye için harekete geçti. Vali Meftun Dallı Selim Vurduğu Cide'ye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kentte Türkiye Afet Müdahale Planı da devreye alındı. Meteoroloji bugün Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yayımladığı iller Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon olarak açıklandı. Samsun, Ordu ve Girenli Amasya çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyinde yağışlar yer yer çok kuvvetli şekilde etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz'de de yağışlar etkili olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görülecek. Yetkililer yağışların yıldırım, ani sel, su baskınıyla ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bölgede heyelan riskine karşı da uyarı yapıldı. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kaza Antalya-Konya karayolunda Beydin mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler sarp ve dik arazide kurtarma çalışması başlattı. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Kartal ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonlarıyla üst kat duvarı çöktü. Park halindeki araçlara moloz ve beton parçaları isabet etti. Ekipler binanın çevresini demir bariyerlerle kapattı. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM 25 Temmuz itibariyle İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. CENTCOM ABD güçlerinin bölgede teyakkuzda olmayı sürdürdüğünü duyurdu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kaza Şam'la Deir ez-Zor'u birbirine bağlayan karayolunda Palmira ve Suni kentleri arasındaki bölgede yaşandı. İki yolcu otobüsü çarpıştı, araçlarda yangın çıktı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 yolcu da yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Ankara kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesi kullanıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'la bağlantılı gemileri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını açıkladı. Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat yapan gemilerle bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını belirtti. Saldırının ardından Kiev-Tahran hattında tansiyon yükseldi. Tahran, saldırıcı sonucunda bir denizcinin öldüğünü ve bir diğerinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna Savaşı başını genişletmeye çalışmakla suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzarı'nı bakanlığa çağırdı. Saldırıyı kınayan İran, vatandaşlarının can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacaklarını duyurdu. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Omsk kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Toplantıda Ukrayna Savaşı da gündeme geldi. Tokayev, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışmaya ilişkin çok sayıda sinyal aldığını söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı, savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen İstanbul müzakerelerine işaret etti. İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Barış için Rusya'nın da dahil olduğu büyük güçlerin güvenlik garantilerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

0: dinlediğiniz haberlerin özeti. Yükseköğretim Kanunu üzerinde değişiklik öngören teklif yeni haftada meclis gündemine geliyor. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. CHP'de kalan 44 milletvekili bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonu yarın sona eriyor. Meteorolojik Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 3. kez finalde, yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 yenen Ay Yıldızlılar finalde bugün Brezilya ile karşılaşacak. 14.30'da başlayacak final maçı TRT1'den canlı yayınlanacak. Gençler Birliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak yeniden seçildi. Kongreye tek aday olarak giren Çakmak, bugün itibariyle Gençler Birliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursa Spor hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Bugün 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lando Norris'in oldu. Yarışın startı bugün saat 16'da verilecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'le Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Sivas 24, İstanbul ve Samsun 26, İzmir ve Adana 33, Edirne 31, Sakarya 28, Balıkesir ve Kars 30, Muğla, Gaziantep ve Mersin 32, Kütahya 23, Antalya ve Şanlıurfa 35, Konya ve Zonguldak 25, Erzurum 29, Van 27, Iğdır 38 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 28 ile 32. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, bacıktan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1. Üç kişi ne konuşur?
1: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir evin içinde. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? Kıymetli dinleyiciler, TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek, mikrofonun diğer ucunda Sümeyye Ulu ve Feyza Yılmaz var. Bugün hepimizin bildiğini düşündüğü ama üzerine biraz durunca işlerin karıştığı bir konuyu konuşacağız. Tarih. Geçen gün şunu düşünmüştüm arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet ne zaman öldü diye sorsak çoğumuz aynı cevabı veririz. 1481 yılında öldü. Ama Fatih Sultan Mehmet kimdi diye sormaya başladığımız anda işler değişiverir. Birisi büyük bir hükümdar der, birisi devlet kurucusu der, bir başkası ise bir çağ kapatıp çağ açan lider der. Aynı kişiden bahsediyoruz ama anlatılar farklılaşıyor. Bu da insanı şu soruya götürüyor. Tarih gerçekten geçmişin kendisi midir yoksa geçmiş hakkında kurduğumuz hikayeler mi? Hazırsanız başlıyoruz.
2: Öncelikle hoş bulduk İlknur. Aslında bu soru ilk duyduğumuzda biraz garip geliyor kulağa. Çünkü çoğumuz tarih denince olmuş bitmiş şeyleri düşünüyoruz. Sanki geçmiş bir kasanın içinde duruyor ve tarihçiler gidip onu çıkarıyor gibi geliyor.
1: Evet.
2: Ama öyle değil. Çünkü aynı olaya bakan insanlar bazen bambaşka sonuçlara ulaşıyor. Ve bence burada tarihçi ya da tanık dediğimiz kimselerin durdukları nokta, bakış açıları vesaire önemli diye düşünüyorum açıkçası.
3: Sümeyye, hatta bunu bence tarihçilerden önce kendi hayatımızda görebiliyoruz. Çünkü aile içinde bile aynı olayı farklı insanlar farklı şekilde hatırlayıp anlatabiliyor.
1: Değil mi? Evet.
3: Mesela bir kardeş çocukluğunu çok tatlı, işte keyifli geçen bir hatıra olarak anlatabiliyor bunu da bize. Bir başkası aslında aynı anneden, aynı babadan aynı olayı yaşıyor, aynı zaman diliminde. Ama bunu daha kırgın, daha böyle zor hatıra olarak aktarabiliyor. Yani dolayısıyla tarih sadece geçmişte ne olduğu ile ilgili değil de insanların geçmişi nasıl hatırladığıyla ilgili olduğunu da düşünüyorum.
1: Evet, bu aslında sadece bizi ilgilendiren olaylarla da sınırlı değil galiba. Yani şahitlik ettiğimiz, bizim dışımızda gelişen olaylar için de aynı şekilde. Yani buradan yola çıkarak tarihle hafıza arasında bir ayrım yapmak gerektiğini düşünebiliriz. Hafıza daha kişisel bir şey. Bence Feyza, senin bahsettiğin birazcık daha hafıza kısmına giriyor. Duygularla, özlemlerle, kırgınlıklarla iç içe. Tarih ise mümkün olduğunca belgeler üzerinden geçmişe dönük, geçmişi anlamaya dönük bir uğraş gibi. Şöyle ilginç bir durum da var bence tarihle hafıza arasındaki ilişkiyi konuşurken. Tarihçi de sonuçta bir insan. Yani Sümeyye dedi ya, tarihçinin durduğu yer, hayata baktığı yer, olayları gözlemlediği konum çok önemli. Ve sonuçta o da bir toplumun içinde yaşıyor. O yüzden bazı sorulara daha fazla ilgi duyabilir ve bu onun tamamen kişisel ilgilerinden, merakından, geçmişinden de kaynaklanabilir. Bu yüzden tarih dediğimiz şey aslında geçmişin birebir kopyası da değil. Geçmiş üzerine yapılan bir araştırma ve nesnellikten bence bir parça da uzak bir yorum faaliyeti olarak değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Bilmiyorum Sümeyye, sen ne dersin?
2: Burada şöyle ifade edebiliriz. Bu bir inşa çabası. Yani yeniden inşa ettiğimiz bir gerçeklik var aslında ortada ve burada da tarihçinin rolü devreye giriyor İlknur. Çünkü çoğu insan tarihçinin işini biraz arşivde belge bulmak gibi düşünüyor. Ama anladığımız kadarıyla iş burada bitmiyor.
1: Evet.
2: Çünkü bir

0: Şey inşa edeceğiz ama elimizde çok fazla belge var, çok fazla olay var. Bir gün içinde bile milyonlarca şey yaşıyoruz ki düşündüğümüzde geçmişte o kadar olay olmuş ki bunlarla alakalı hangisini seçecek, hangisini merkeze koyacak? Çünkü insanların konuşmaları, yolculukları, kararları, mektupları, kavgaları ve dostlukları var. Bunların her biri yaşanmış bitmiş şeyler. Tarihçi haliyle bunların hepsini anlatamaz. Yani bu bir tarih anlatısı olmaz belki de. O yüzden bazı sorular sorması gerekiyor. Hangi olayı merkeze koyacak, hangi belgeyi kullanacak, hangi soruyu soracak? Bence işte hikaye biraz burada başlıyor.
1: O zaman hani şöyle diyebiliriz belki, bir tarihçi aslında sadece bilgi toplayan bir profesyonel bir kişi değil, aslında seçim yapan bir uzman olabiliyor.
0: Hatta bazen aynı arşive giren iki tarihçi farklı kitaplar yazabiliyor. Yani birisi mesela ekonomiyle ilgileniyor, vergi kayıtlarına bakıyor. Birisi kadınların tarihini araştırıyor, mektuplara yöneliyor, daha özel arşivlere. İşte bir başkası dini tartışmaları inceliyor, risaleleri okuyor. Yani tarihte neden sonuç ilişkisini kurarken Sümeyye'nin de bahsettiği gibi hangi olayların merkeze alındığı, hangi olayın bir diğer olayı etkilediği, bu çok önemli bir şey. Kaynaklar aynı döneme ait ama sorular farklı olduğu için ortaya çıkan tarih anlatısı da farklı farklı olabiliyor.
1: Yani senin anlattığın şey bana biraz şunu hatırlattı. Sanki bir fotoğraf çekmek gibi.
0: Evet, aslında öyle.
1: Yani aynı meydanda duran 3 kişi aynı anda fotoğraf çekse, üçü de gerçeği göstermiş oluyor bir şekilde. Ama kadrajları, baktıkları açılar birbirinden çok daha farklı. Birisi insanlara odaklanabiliyor. Belki diğeri binalara, manzaralara. Birisi gökyüzüne. Yani hepsi aynı yerde durmuş ama seyrettikleri, açılarını aldıkları yerler çok daha farklı oluyor.
0: Dolayısıyla aktardıkları şeylerde. Evet, bu fotoğraf benzetmesi bence çok güzel oldu. Tarihçinin yaptığı şey biraz da kadraj seçmektir, senin de bahsettiğin gibi. Bu yüzden tarih yazımı sadece ne oldu sorusunun cevabı değil. Biz neyi önemli görüyoruz? Benim cephemde önemli olan şey nedir sorusunun da cevabı.
1: Yani şöyle İlknur, bu soruyu soruyorsak biz neyi önemli görüyoruz? Aklıma aslında başka bir soru geldi. O zaman çok duyduğumuz bir cümleyi aktarmak istiyorum. Kazananlar tarihi yazar deniliyor. Gerçekten öyle mi? Sizler ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bence bu kısmen doğru ama eksik bir tarafı da var. Belki geçmişte bu cümle daha anlamlıydı. Çünkü birçok belgeyi devletler üretiyor. Arşivleri devletler tutuyordu. Başka araştırmacılara büyük ölçüde kapalıydı bu arşivler ama bugün durum biraz daha farklı. Bugün yani sorun kazananların tarihi yazması değil. Sorun çok fazla tarihin yazılması. Birden fazla tarih yazım biçiminin olması. Aynı olay hakkında onlarca farklı anlatı var. Belgeseller, romanlar, sosyal medya içerikleri bugün itibariyle çok daha gündemde. Akademik çalışmalar tabii ki her zaman vardı. Popüler tarih kitapları da yine gündemimizde ama asıl mesele hangisine neden inandığımız bence.
1: Bence insanlar burada biraz rahatlamak da istiyor gibi geliyor bana. Çünkü belirsizlik insan bedeni için, insan ruhu için çok yorucu bir şey. Birisinin çıkıp işin doğrusu budur demesi bazen bize cazip gelebiliyor. Ama tarihçi o zaman aslında bu kadar net değil. Bu zamana kadar konuştuğumuz, az evvel konuştuğumuz her şey bize aslında bunu gösterdi. Bazen elimizde eksik belgeler olabiliyor. Bazen kaynaklar birbiriyle çelişebiliyor. Bazen de aynı belgeyi iki farklı araştırmacı farklı yorumluyor. Bu yüzden tarih aslında biraz sabır da istiyor.
0: Evet Feyza, sen anlatırken aklıma yapboz geldi. Tarih aslında bir yapbozun kayıp parçalarını aramak gibi. Elimizde az bilgiler var, bir şeyler buluyoruz ama birbirine uymuyor. Bunlar gerçekten zor uğraşlar. Bir de şu var diye düşünüyorum. İnsanlar tarihi tartışırken çoğu zaman geçmişi değil de aslında bugün durdukları yeri tartışıyorlar. Yani şöyle bunu biraz açacak olursam. Mesela bir tarihi şahsiyet hakkında konuşurken aslında kendi değerlerimizi de konuşuyoruz. Bir dönemi överken ya da bir dönemi eleştirirken bugünkü beklentilerimizi de işin içine katıyoruz haliyle. Bu yüzden tarih tartışmaları çoğu zaman bir kimlik tartışmasına dönüşüyor. Yani nesnel olması gereken şey tabii ki tamamıyla nesnel olması mümkün değil. Daha subjektif hale geliyor, daha öznel hale geliyor diye düşünüyorum.
2: Sümeyye, belki de bu yüzden tarih konuşulurken insanlar bu kadar duygusallaşıyor. Yani evet, orada bir kişisellik işin içine girmiş oluyor. Çünkü mesela sadece bilgi değil, aslında kendimizi de konuşuyoruz. Senin bahsettiğin zannediyorum bu.
0: Kesinlikle İlknur. İnsanlar tarih üzerinden şu sorulara cevap arıyor. Biz kimiz? Nereden geldik? Bizi biz yapan şeyler neler? Hangi hikayenin devamıyız? Bu yüzden bence tarih yalnızca geçmiş hakkında değil, kimlik hakkında da konuşur. Bir de ben bu noktada şunu düşünüyorum. Yani sevgili arkadaşlar, mesela ben bugün bir söz söylesem belki yeterince ciddiye alınmayabilir. Ama bu sözü geçmişten birileriyle, bir hikayeyle bağdaştırsam bu daha güçlü bir anlatı haline gelir. Bence o yüzden de bir kimlik arayışı gibi geliyor bana.
1: Arkadaşlar, ikinizin de ortak çalışma alanıyla ilgili bir soru geldi şu an zihnime. Bunu sormak istiyorum. Sen yıllardır İslam tarihi ve mezhepler tarihi üzerine çalışıyorsun, İlknur. Aynı kaynaklardan farklı tarihlerin çıkması meselesi gerçekten oluyor mu?
2: Ya çok oluyor bu Feyza. Mesela erken dönem İslam tarihini düşündüğümüzde aynı kaynakları okuyan araştırmacılar bazen tamamen farklı sonuçlara ulaşabiliyor. Mesela bir araştırmacı tarih yazımının merkezine siyaseti koyuyor ve olayları iktidar mücadeleleri üzerinden açıklıyor. Bu bizim genelde, değil mi Sümeyye, mezhepler tarihinde çok
0: Evet.
2: fazla gördüğümüz bir
0: Geriye
2: şeydir.
0: doğru inşa diyebiliriz buna. Yani
2: Evet.
0: bugünden durup geriye doğru bir inşa yapıyoruz ve onun basamaklarını arıyoruz aslında. O da bizi yanlış yola itebiliyor diye düşünüyorum.
2: Bir başkası mesela teolojik tartışmalara, kelami tartışmalara daha fazla odaklanıyor. Bir diğeri de toplumsal dönüşümleri öne çıkarıyor. Bu genelde şerkiyatçıların, oryantalistlerin daha çok yaptığı bir tarih yazımı. Kaynakların büyük kısmı aynı. Yani sonuçta özellikle Hicri 1. asırla alakalı zaten bize ulaşmış olan çok az sayıda kaynak var. Ama sorular farklı farklı oluyor. Yani bu yüzden ortaya çıkan tarih anlatıları da farklılaşıyor. Bence burada önemli olan şu, yani bilmiyorum bu ayrımla alakalı Sümeyye ne der? Tarihçinin hangi sonucu savunduğundan önce o sonuca nasıl ulaştığını, hani hangi yöntemi kullanarak ulaştığına bakmak gerekiyor.
0: Ben de sana katılıyorum İlknur, çünkü bu önemli bir ayrım. Çünkü çoğu insan sonuç kısmını okuyor ama oraya nasıl gelindiğine bakmıyor. Oysa tarih biraz yöntem meselesi, ki bu bizim alan için oldukça önemli. Hangi kaynak kullanıldı, alternatif görüşler dikkate alındı, bu çok önemli. Mesela bir grubu araştırıyorsanız sadece o grubun görüşlerine bakamazsınız. Karşı taraf o grupla ilgili ne düşünüyor? Çünkü bazen insan kendi gerçekliğini çarpıtabilir. Bunu tarihte de görüyoruz. Bir de belgenin yazıldığı dönem tabii ki hesaba katılmalı. O da çok önemli. Bunlar çok önemli noktalar ki bunlar çoğaltılabilir diye de düşünüyorum.
1: Yani o zaman ikinizin verdiği cevaptan da şunu anlıyorum. Tarih ezberlenecek bilgiler silsilesi değil de bir düşünme biçimi, bir sorgulama biçimi aslında.
2: Evet öyle Feyza. Yani iyi tarihçilik sadece cevap üretmiyor, iyi soru da üretiyor aynı zamanda. Bazen bir tarihçinin en büyük katkısı yeni bir cevap vermek, o cevabı kamuoyuyla paylaşmak değil, daha önce sorulmayan bir soruyu sormak oluyor.
0: Yani şöyle arkadaşlar, söylediklerinize katılarak konuyu biraz daha farklı bir noktaya getireceğim. Programın sonuna doğru da yaklaşmışken, geçmişle sağlıklı bir ilişki kurmak mümkün mü sizce? Ya da insan hem geçmişi, tarihi sevip hem de eleştirebilir mi? İkisinin dengesi nasıl olmalı sizce?
1: Söylediğim bence mümkün Sümeyye, ama bunun için geçmişi kutsal bir alana dönüştürmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Geçmiş bizim öğretmenimiz olabilir. Hani tıpkı arabanın dikiz aynaları gibi. Ama bir putumuz olmamalı. Yani ondan biz bir şeyler öğrenebiliriz ki muhakkak da öğreniyoruz. Onunla gurur da duyabiliriz. Ama onu eleştireceğimiz alanlar da çok fazla. Onu eleştirebiliriz. Bunların hepsi bence aynı anda mümkün olabilir.
0: Ben de şunu eklemek istiyorum ayrıca. Belki de olgunluk, durmamız gereken yer geçmişe bakınca sadece kahramanlar ya da suçlular görmek değil, insanları görmek. Çünkü geçmişte yaşayan insanlar da bizim gibi karar vermeye çalışan, hata yapan, bazen o kararları sonucunda başarılı olan ya da başarısız olan insanlardı. Bazen yanılan insanlardı. Bu bakış insana biraz tevazu kazandırıyor diye düşünüyorum.
2: Haklısın Sümeyye. Yani siz zaten söylenebilecek şeyleri söylediğiniz için zannediyorum benim artık ekleyeceğim bir şey yok bu konuyla alakalı. Bugün Üç Kişi Ne Konuşur programında tarihin ne olduğunu, tarihçinin ne yaptığını, aynı olaydan neden farklı hikayeler çıktığını ve neden tarih konusunda bu kadar hassas olduğumuzu konuştuk. Belki de bugünün sorusu şu olabilir. Programı kapatırken dinleyicilerimizin aklında kalması açısından paylaşabiliriz. Ben geçmişe gerçekten ne olduğunu anlamak için mi bakıyorum? Yoksa zaten inandığım hikayeyi doğrulamak için mi? Haftaya yine bu stüdyoda yeni bir konuyla yine üç kişi burada olacağız. Kulaklarınız bizde olsun. Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Feyza Yılmaz.
0: Ben Sümeyye Ulu.
2: Yapımda Ayla Sert, ses almada Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.31'i gösteriyor ve spor gündemi programında pazar günü yine sizlerle birlikteyiz ve saat 19'a dek 5,5 saat sizlerle birlikte olacağız. Sporun her dalını konuşmaya çalışacağız. Özellikle sosyolojik açıdan ne var ne yok, spora nasıl yansıyor, spordan nasıl bir elektrik alıyor sosyoloji, bunları konuşacağız sevgili dinleyiciler. Bizler, program yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu, ki saat 14.30'a dek sizler onlarla birlikte olacağız. 14.30'dan sonra vardiyaları bitecek, dinlenmeye gidecekler ve yerine yeni ekibimiz gelecek. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi bir gün diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi bugün çok önemli bir gün voleybolda, özellikle Milletler Ligi'nde final maçımız var ve Milletler Ligi'nde final maçında Brezilya ile oynayacağız. Saat 14.30'da ve TRT ekranlarından naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Ve bildiğim kadarıyla TRT1'den yayınlanacak karşılaşma, ama bunun dışında da TRT Spor'dan da özellikle bu maçla ilgili, ki şu anda başladı maçın bilgileri verilmeye başladı TRT1'de. Türkiye-Brezilya saat 14.30'dan itibaren finali naklen yayınlayacağız diye. Ve biz de bunu hem seyredeceğiz hem sizinle, konuklarımızla konuşurken de bilgiler vererek sizi bilgilendireceğiz. Yolda olanlar, radyosunun başında olanlar için, ki TRT televizyonunda da bu karşılaşmayı izleyebiliriz. Ve şimdi futbolda konuşacağız bildiğiniz gibi. Futbolu konuşurken de basketbolu konuşacağız, voleybolu konuşacağız, kadın futbolunu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Kısaca sporu konuşacağız biz spor gündemi programımızda. İlk olarak da teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikte. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi günler diliyorum, iyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün akşam baktım bir ne diyeyim, dünyadaki 100 önemli ligle ilgili bilgi verildi. Bu liglerin, hani biz hatırlıyorsanız hep deriz ilk 5 büyük ligin arasında yer almıyoruz. İşte 6. mıyız, 7. miyiz? Popüler olan liglerin içinde evet yaklaştık onlara diyorduk, hatırlarsanız konuşuyoruz. Ama baktım öyle değil. Şimdi burada ikinci ligleri var, sevilen ve rağbet gören ligler olarak. Biz 24. sıradayız. Şimdi bunu nasıl değerlendirirsiniz? Hani biz bu kadar kendimizi mi övüyoruz? Bu kadar parayı, transferleri verirken niye veriyoruz? Evet, bu ligi, bu markayı biz iyi bir duruma getirmek için neler yapmalıyız? Yılların teknik direktörü olarak, Futbol Federasyonu'nda çalışmış bir insan olarak neler söylemek istersiniz?
1: Bakın, ben 10 yaşından beri, şu anda 74 yaşındayım. 10 yaşından beri bu futbolun içindeyim. Türkiye'nin ilk futbol okulu talebesiyim. İnanır mısınız bana? Türkiye'nin ilk futbol okulunda rahmetli Sabri Kiraz, Günar Dünözcür, Mehmet Ali Bar, Şemsi Morala, Şemsi Fehmi Başdüzel, bakın hiç Yüksel Doğan'a, isimlerini hiçbirini unutmuyorum. Ve bunlar, inanın bana, inanın bana, o zamanki antrenman metotlarıyla, o zamanki bilgi birikimleriyle, yani bize verdikleri çok şeyler vardı. Burada, yani sizin sorduğunuz sorunun cevabına geleceğim buradan akışla.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Ve onlardan biz çok şeyler öğrendik. Bir kere bir

sporcu duruşunu öğrendik. Bu sporcu duruşu çok çok önemlidir. Her işte futbolda, voleybolda, basketbolda, handbolda, atletizmde, boksta, güreşte, yani hangi dal olursa olsun çok çok önemlidir. Bu sporcu duruşu

0: Ben Trabzon'da öyle.
1: Trabzon'da öyle.
0: Ya şimdi baktığınız zaman evet. Türk futboluna İstanbul, Ankara'nın dışında bir ne diyeyim kıyafet giydirdiler.
1: Evet. Bakın o zamanlar yani bizim yaşımız tabii yaş her sene bir yaş aldık. Her sene bir yaş aldık. Ve biz futbol okulundayken rahmetli Sabri Kiraz bize 19 Mayıs stadyumunda top toplatırdı. Maçlarda, resmi maçlarda. Evet. O zaman biliyorsunuz cumartesi günü iki maç oynanırdı, pazar günü iki maç oynanırdı. Örneğin Galatasaray ile Fenerbahçe Ankara'ya geldiğinde birinci gün Gençler Birliği ile biri, Ankara Jüri birisi, ertesi gün çaprazlama usulü lig böyle oynanırdı. Ve bu maçların devre aralarında top toplardık ve devre aralarında biz 15 dakika bize maç oynatırlardı. Bakın, bak yıl 1966, 65, işte o yıllar. O zaman bize bunları gösterdiler, bunları öğrettiler. Ve o oyuncularla o kaliteli, o deneyimli, o tecrübeli oyuncular, milletin yanına gidemediği oyuncuları biz soyunma odaları beraber bakıp görürdük ve onlardan büyük dersler alırdık. Yani ne ders alırdık? Onların bir duruşları vardı, onların bir sevgi leri vardı bizlere karşı, küçüklere karşı. Ve bu derslerden çıkardıklarımız da yol verdi. O zaman inanır mısınız bana, bu bunun adamı, şu bunun adamı, federasyon başkanı, bu gelecek, bu edecek, buradan işte kart yakını mamilimdir, şundur. Hiçbir şey yoktu. İnanır mısınız? Yeteneği olan, zaten yetenek doğuştandır. Yeteneği olan yeteneğini kendisi gösterir. Ya söylenecek çok şey var sevgili Yüce, sevgili dinleyiciler. Ya söylediğimiz zaman kırılacak kesimler olacaktır. Hiç kırılmasınlar. Yani niye biliyor musun? Biz Türk futbolunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği yaklaşık 204 ülke var. Onun kabul etmediği ülkeler de var. Bunlar içinde biz hep önlerde olmak istiyoruz. Her konuda önde olmak istiyoruz ki spor ki dalı bunun hangisi olursa olsun son dönemlerde futbolla biliyorsunuz voleybol da dahil oldu. Voleybola da birazdan değineceğiz herhalde. Evet. Basketbol oldu. İşte jimnastik oldu son dönemlerde. Güreş var. Boks var. Hem kadınlarda hem erkeklerde ki kadınlar artık her spor dalını yapabiliyorlar. Evet. Halterde aynı şekilde. Bu için sesimiz duyuluyor. Milli marşımız söyleniyor ve bayrağımız göndere çekiliyor ve göğsümüz kabarıyor, mutlu oluyoruz. Şimdi bakın hep şunu söylüyoruz ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz, biz istiyoruz, biz dinleyenler de duyuyor bunu.
0: Sayın Kıbrıs'ta önemli olan ne biliyor musunuz? Bir evet. kişiye, iki kişiye, on kişiye, elli kişiye, yüz kişiye kime ulaşabiliyorsak
1: evet.
0: bunlara ulaşmak ve o kişilerle bu düşünceleri paylaşmak. Olumlu ya da olumsuz bir olumsuz. Tepki verebilirler. Tabii, ama tabii. biz en azından buradaki istatistikleri söylüyoruz. Mesela Premier Lig birinci sırada, La Liga ikinci sırada, Bundesliga üçüncü sırada, İtalya Serie A dördüncü sırada, beşinci sırada Lig 1. Daha evet, sonra Fransa, Brezilya Serie A. Evet. Yedinci sırada Arjantin Liga Profesyonel.
1: Evet,
0: sonra evet. Championship İngiltere'nin ikinci ligi.
1: Evet.
0: Sonra iniyor Japon ligi 13. sırada. Evet. İniyor. Hani anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Öyle
1: evet.
0: bir şey ki Meksika ligi bile üstte evet. bizim. Şimdi ve biz 24. sırada Süper Lig.
1: Evet. Biz ben oraya geliyorum yavaş yavaş. Akışta geliyorum oraya doğru. Ve şunu söylüyorum. Yani o zamanlar futbolu yönetenler futbolun içinden gelen kişilerdi. Futbol oynamış kişilerdi bunlar. Ve bunlar futbolu yönetiyordu. Aynı zamanda bunların bürokratlık tarafı da vardı. Bürokraside de görev yapıyorlardı benim hatırladığım kadarıyla. İsimlerini sayarsak çok isim saymış olabilir. Örnek işte Hasan Polat, örnek Orhan Şeref Habak, rahmetli bunlar. Bunlardan biz çok şeyler gördük. Yani çocukluk dönemimdi bunlar benim. Doğrudan gelenler var. Şimdi burada şu var. Bakın hep söylüyoruz. Sayın dinleyiciler, şunu da bir kez daha bunu tekrar etmek istiyorum. Basketbolun başında Hidayet Türkoğlu var. Voleybolun başında Mehmet Akif Üstündağ var. İşte
0: Güneşin başında Taha Akgül var.
1: Taha Akgül. Judo'nun başında.

0: Da Sezer Huysuz var. Evet. Jimnastiğin evet. başında Suat Çelen var. Yani aynen, o spor aynen. dalını icra eden sporcular, icra üst düzey sporcular kişiler. Orada federasyon başkanı.
1: Yani dünyada isim yapmış bu sporcular var.
0: Evet.
1: Avrupa'da isim yapmış sporcular var. Milli formayı gururla taşımış. Ya bu futbolda inanır mısın? Ya bir kere böyle bir şey olmadı ya. Niçin abi? Niçin olmuyor ya? Neden olmuyor ya? Yani sinirleniyorum, geriliyorum ya. Benim olacak halim yok. Belirli bir yaşa geldik biz. Yani tamam da ya niye olmuyor arkadaş? Futbolda niye olmuyor ya? Ben bunu öğrenmek istiyorum ya. Bir bilen varsa bu işi yönetenler kimlerse çıksınlar desinler ki kardeşim siz istediğiniz kadar bağırın, çağırın, arz edin, şunu edin, bunu edin. Olmaz. Yapmayız. Yapılmaz. Neden yapılmaz? Neden edilmez? Ben bunu anlamıyorum ya.
0: Yani şöyle burada... Sayın Kıbrıslı şöyle bir düşünce de olabilir. Bakın buna da karşı değilim. Evet. Futbol oynamış değildir ama iyi idarecidir. Futbolun her alanını biliyordur. Ve ona göre de altta altında bulunan kişileri iyi seçer ve onlar liyakatli insanlardır. Onlarla futbolumuzu iyi bir duruma getirmek isteyebilir.
1: Niçin
0: ya da sizin dediğiniz gibi futboldan gelmiştir, futbolcudur. Oraya gelir, ardından ekibini de ona göre kurar. Ama bakın, bizde ikisi de olmuyor, sıkıntı bu.
1: Evet, bu. Rahmetli Turgut Özal dönemi, Turgut Özal, rahmetli Coşkun Özal'ı federasyon başkanı yapmak istedi, rahmetli
0: evet.
1: Coşkun abi.
0: Evet, hatırlıyorum
1: bakın,
0: ben.
1: Bu, yani çok çok önemlidir bu. Bu ileri bir görüştür. Turgut Özal'ın bir ileri bir görüşüdür bu. Yani ve bunu Coşkun Özal'ı kabul etmedi. Kabul etmedi Coşkun Özer'i. Coşkun abi rahmetli kabul etmedi. Belki de orada bunun bir değişim, dönüm noktası olabilirdi kabul etseydi. Ama
0: peki
1: hala...
0: futbolda güç ve paranın olması olabilir mi futbolcuları bunun içine sokmamak ya, veya futboldan gelenleri sokmamak?
1: Sevgili dinleyiciler, şu anda saat 14.30'da Filenin Sultanları'nı şampiyonluk için seyredeceğiz değil mi?
0: Evet.
1: Ya bu bir ders değil midir arkadaş? Voleyboldan gelen biri yönetiyor. Mehmet Akif Üstündağ. Eski bir voleybolcudur. Eski bir Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesidir. Eski bir kulüp yöneticisidir. Telekom'da, Ankara Demirspor'da görev yapmış kişidir. Yani kendini hazırlayıp yetiştirmiş gelmiş bir kişidir. Voleybol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiydi. Sonra Voleybol Federasyonu Başkanı oldu ve şu anda bize gururla seyredeceğimiz bir Filenin Sultanları'nı bize sundular. Saat 14.30'da ya buradan bir ders alamıyor muyuz ya? Ya arkadaş bakın ya bak bu adam geldi bunları yaptı gözümüzde önünde çok affedersin tırnak içinde gözümüzde soka soka gösteriyor işte bize ya. Diyor ki arkadaş bu Voleybol Federasyonu işte başkanı bunun içinden gelmedir yıllardır şey. Ve şu anda da Dünya Voleybol Birliği Başkanlığı görevini de aldı herhalde. Seçildi yani oraya da seçildi.
0: Evet, o yönetimde,
1: evet. Evet seçildi. Ya bunlar bir dersliktir ya. Bakın Şenez Erzik vardı. Sayın evet. Allah uzun ömür versin. Buradan saygılarımı iletiyorum dinliyorsa da. Ya UEFA'da bir söz sahibiydi ya. Avrupa futbolunda, dünya futbolunda bir sözü vardı. Sözü geçiyordu. Ve hakemlerimiz oradan bir çıkış yakaladı. Çok işler götürdüler. Ya bundan bir ders almıyor musunuz kardeşim? Şenez Erzik Bey de biliyorsunuz eski futbolcu. Fenerbahçe yönetim kurulunda bu görev yapmış kişiydi. Fenerbahçe kongre üyesi. Beni Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzon'u hiç ilgilendirmiyor kardeşim. Beni Türk futbolu ilgilendiriyor. Ve lütfen ne olursunuz bu delege yapısını değiştirelim Futbol Federasyonu'nda. Ne olursunuz diyorum bakın dinleyin. Burada mecliste bu kararı verecek 600 tane mecliste milletvekili var. Yanılmıyorsam 592 şu anda. Bunların vereceği bir kararla bu çıkacaktır. Ya mecliste şu anda futbolun içinden gelmiş milletvekilleri var ya.
0: Evet.
1: Ünal Karaman var, Alpay Özalan var, Saffet Sancak var.
0: Evet.
1: Yani arkadaş bunlar bir öneri versin. Bunlar bir öneri sunsunlar. Desin ki delege yapısını değiştirelim desinler ya. Ya arkadaş benim dediğim olsun olmaz. Hiçbir spor dalında bu yok. Futbolda hiç olmaz. Futbolda torpil falan olmaz. Futbol büyük bir markadır futbol oyunu. Zaten futbol ayak oyunu evet. demek zaten. Ayakta oynanan bir oyun demek yani. Şimdi Ya bunları ya niye göremiyor muyuz, edemiyor muyuz? Her şeyi görüyoruz, her şeyi ediyoruz, her şeye karışabiliyoruz, her şeye müdahale edebiliyoruz. Ya ne olur bu futbolda da bir çare bulun ya. Bak şimdi Futbol Federasyonu Başkanlığı yapacak çok insan var. Bunun örnekleri var yani. Evet. Bugün Portekiz'de futbolun içinden gelmiş birisi Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı. Çekya'da Nedved'in bir önderliği var. Ne bileyim Arjantin'de Zanetti'nin bir önderliği var. Daha bu sayacağım dünya kadar işte David Beckham ya. Bunlar hep marka insanlar ve bunlar futbolun çeşitli kader. Arsene Wenger bugün Infantino'nun FIFA başkanının baş danışmanı. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani bunları Alex Ferguson aynı şekilde bu İngiltere futbolunda söz sahibi, onun söyledikleri dikkate alınıyor. Niye bizde böyle bir şey yok arkadaş? Benim adamım senin adamın Ümit Milli Takım hocası olsun. Yok kardeşim olmaz. Oraya deneyimli bak genç milli takımların başına Samet Aybaba'yı getirdiler. Tamam. Samet Aybaba'nın altına bir grup yapılıyor. Yaş grupları.
0: Evet.
1: Bunlar bu seçiciliği dikkatli yapıyor Samet Hoca.
0: Şundan bunlara dolayı çok Samet önemli. Aybaba gerçekten değerli bir futbol insanıdır. Evet. İyi bir futbolcudur. Beşiktaş'ta futbol şubesi sportif direktörlüğü yaptı. Ancak
1: bir teknik adamlığını yaptı.
0: Altyapıyı da iyi bilen bir insandır.
1: Evet. Şimdi bakın böyle geliyorum yavaş yavaş. Şimdi Ankara'da 2006 yılında ben Ankara bölge sorumlusu oldum. Teknik sorumlusu ve rahmetli Gündüz Tekin Onay'a bağlı. Aynı zamanda milli takımlar sorumlusu oldum. 13 tane ilde. İl bana bağlıydı. Fatih Terim'e bağlı olarak. Şimdi şu anda Ankara'da Futbol Federasyonu'nda antrenör yok. Görevli antrenör yok ya.
0: Evet.
1: Bak 2006'da 5 kişiydik biz. 5 tane arkadaştık. Benle beraber 4 arkadaşım daha vardı. Meslektaşım daha vardı. Ve şimdi yıl 2026, 20 sene geçmiş. Antrenör Türkiye Futbol Federasyonu Ankara bölgesinde antrenör yok ya. Bu utanç verici bir şey ya.
0: Evet.
1: Bana göre utanç verici bir şey ya. Orada Ankara futbolunda çıkacak altyapılardan çıkacak çocukları kim görüp kim tavsiye edecek, kim verecek Samet Aybaba hocaya? Yani isimlerini yazacak, kulüp isimlerini yazacak. Ya inanır mısınız? Ne turnuvalar yapardık, yaş turnuvaları. Yaş gruplarında Ankara'da yapardık, Konya'da yapardık, seçmeyi Kırıkkale'de yaptık. Ne bileyim Karabük'e gittik yaptık, Bartın'a gittik yaptık. Yani Adana'ya gittik, turnuvalar yaptık, İzmir'e gittik, Antalya'ya gittik. Ya şimdi öyle bir şey yok be arkadaşım ya. Sevgili sayın dinleyiciler, böyle bir şey yok.
0: Sorgulasınlar
1: bunları bizi dinleyenler. Lütfen nereye atacaklarsa, mail mi atacaklar, ne bileyim ne yapacaklarsa ya bunları sorgulasınlar ya.
0: Sayın
1: bak
0: Kıbrıs'da.
1: Ben buradan söylüyorum.
0: Evet. Sayın Kıbrıs'ı bunu söylememin nedeni şuydu. Buradan transferlere geçecektim. Şundan dolayı. Şimdi ilk 100 ligin arasında 24.'üz. Hatta bizi geçmiş olan ikinci ligler var.
1: Evet.
0: Ve bizim yıllar önce ya bu ligde seyredilir mi dediğimiz ligler daha revaçta ve öne çıkmış. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Evet Muhammed Salah'ı biz getirelim. Evet gelsin seyrederim. Keyifle seyrederim.
1: Evet.
0: Peki Fenerbahçe'de Rashford'u getirsin. Galatasaray işte Mbappe'yi getirsin. Herkes getirsin bir şey. Ama bu verilen paraların karşılığında ligimizin marka değeri, görsel değeri, izlenme değeri artmıyor. Bunu sorgulamak zorunda olduğumuz için ben size bunu soruyorum.
1: Tamam ben de ona şöyle notlarım var. Ben biliyorsun dosyalarım vardı.
0: Evet.
1: Orada 19 Mayıs 2026 Salı günkü bir gazetede haberler var. Dört büyüklerin 153 milyon euroluk 44 problemi diyor. Yani ve yazıyor dört büyük kulübün geçici transferle gönderdiği 44 futbolcunun toplam değeri yaklaşık 153 milyon euroyu buluyor diyor. Ya yazık günah değil mi bu paralara ya?
0: Evet.
1: Yazmış Galatasaray takımında 12 tane futbolcu. Zaniolo, Nilsson, Jelert, Cuesta, Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Jankat Yılmaz,

0: Eyüp Aydın Galatasaray'da yazmış. Ben hepsini okumuyorum. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, Diego Carlos, Livakovic, İrfan Kahveci, Bekao, Amramat, Mimomic, Fayet, Fidan yani yazmış. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Al-Musrati, Hazri Betovic, Tayyip Talasaroj, Joao Mario işte gidiyor evet. Aşağıda. Trabzon'da Mendy, Çam, Çanak, Cihan Çanak, Deniz Daraguş, Serdar Saatçı, Yoktan Gürbüz, Poyraz Yıldırım yazmış. Ve bunlar arkadaş bilinçsiz transferlerin neticesinde senin liginin kalitesi de aşağı doğru düşüyor. Oraya geliyorum.
1: Evet.
0: Ve siz bir kere siz altyapılarınıza değer vermiyorsunuz ki. Sizin tek bir hedefiniz var kulüplerin. Yani burada dört büyük kulübü kastediyorum.
1: Diğer kulüpler de burada. Kendi çaplarına göre onlar da transfer yapıyor.
0: Onlar da kümede kalmak için
1: evet.
0: Mecburen onlar yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük paralar harcayıp transfer yapmasa da kendi çaplarına göre transfer yapmaya çalışıyor. Diyor ki bari ligde kalayım, tutunayım ligde. Düşmeyeyim diyor. Madem burada diyor bir pasta var, o pastadan biz bir pay alıyoruz diyor. İşte sponsorluk var, anlaşmaları diyor var diyor. Bilmem ne var. İsmimin başına sponsor alıyorum veya ismimin arkasına sponsor alıyorum. Gayet doğal. Bütün dünyada bunlar var. Artık formanın önünü alıyorsun, arkasını alıyorsun, kolunu alıyorsun, şortu alıyorsun, tozluğunu alıyorsun. Her yerine reklam alıyorsun. Yani bunlar var. Ya arkadaş biz niye biliyor musun? Gene başa dönüyorum. Futbolun içinden gelenler ve kendilerini futbolun içinden gelmese biraz evvel sizin söylediğiniz gibi kendini geliştiren yeterli derecede çalışan ve isim yapan medya mensupları da var. Bunları da oraya katabiliriz.
1: Evet.
0: Yani bunları da katabiliriz oraya. Yönetici olarak gelen olanlar var. Onları da katabiliriz oraya. Ama hakemler var. Hakemlerden fayda. Bakın Ali Palabıyık bugün Ankara Gücü spor altyapı sorumlusu oldu. Ali Palabıyık FIFA evet. Kokatlı hakemimiz.
1: Evet.
0: Yani bakın bir şeyler oluyor. Oluyor da ama tanışın olacak. Bir yerden bir baban olacak affedersin. O baba telefon açacak. Celal Kıbrıs'ı alın diyecek. O zaman arıyorlar. Ya bu sene benim isim vermeyeyim bir kulüple görüşmem oldu. Biz size benim istediğim şartları veremeyiz dediler. Ya bana şartlarımı sormadınız ki benim istediğim şartlarımı veremediniz. Nereden biliyorsunuz? Yani anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Daha başlangıçta kesin bir tavır var kafa yapılarında. Bunu yapıyor. Ya önümüzde örnekler var ya. Mustafa Denizli örneği var. Cemal Güneş örneği var. Fatih Terim örnekleri var. Yani hep aynı isimleri sayıyoruz da tabii bunları niye öyle sayıyoruz? Benim yaş grubum bunlar. Ve belirli bir yaşa geldikleri için artık eğer teknik adamlık görevi yapmayacaklarsa bu arkadaşlardan Futbol Federasyonu'nda adanılabilir.
1: Şöyle ki futbol. Sayın Kıbrıslı hatırlarsanız Mustafa Denizli Altay'dan son yıllarında Galatasaray'a futbolcu olarak geldi ama
0: evet.
1: Galatasaray'da futbolcu olarak fazla yer vermediler ama öyle bir şey yaptılar ki Jupp Derwall'in yardımcısı yaptılar.
0: Aynen. Bravo.
1: Şimdi Sepp Piontek geldi. Yanına Fatih Terim'i koydular.
0: Evet,
1: teknik direktör evet. yardımcılığı için. Hatırlarsanız Ankara Gücü, Göztepe bu takımlarda kısa süreli de olsa teknik direktörlük yaptı. Ardından Sepp Piontek'in yanına verdiler.
0: Evet.
1: Şimdi en azından Türkiye'de Montella değil de çok daha büyük bir teknik direktörü İspanya'dan. Ben mesela İspanya'yı çok daha öne çıkarmak istiyorum. Çünkü bir eğitim evet. sistemiyle geliyorlar.
0: Var,
1: bir
0: var.
1: İnsani, önce insan oluyor. Futbolcu diyor ki insan gibi düşüneceksiniz. Kavga dövüş etmeyeceksiniz. Ne diyeyim, rakibinizi aşağılamayacaksınız. Futbolunuzu evet. oynayacaksınız. İyi futbolcu olacaksınız ama önce iyi insan olacaksınız. Yani bir sistemleri var adamların. Bu sistemlerinden bir İspanyol teknik direktörü getirip en azından evet. bir danışman olarak koymak gerekiyor. Şimdi Montella evet iyi bir abi olabilir, iyi bir arkadaş olabilir futbolcudan ama artık evet. yeterli değil.
0: Yani şimdi sevgili Yüce, sevgili dinleyiciler bakın.
1: Hani bu futbolumuzun iyi duruma tabii, gelmesi için söylüyorum. Son 5 dakika
0: tabii.
1: bu arada.
0: Doğru diyorsunuz. Burada tabii öyle birini getirmeyi düşünmezler. Niye getirmeyi düşünmezler? Çünkü dört büyük kulübün yöneticileri anormal bir baskı kuruyorlar futbol federasyonunun üstüne. Ve diyorlar ki benim bu adamım işte Türk futbolu bundan faydalansın, bunu işe alın diyor. Alıyor.
1: Evet.
0: İsim vermeyeyim. O da pek çok örnek çok örnek veririm. Geliyor antrenör oluyor. Bak o antrenörlük olmuyor sonra. Diyorlar ki sen geç bakalım şurada bir seçici pozisyonda ol. Burada sen işine devam et diyor. Kulüplerde var aynı bunlar. Kulüplerde de var bütün. Kulüplerde de var bunlar. Yani yazık günahtır ya bu verilen paralara.
1: Ben hakikaten size başka bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe kulübünde scout olarak Aziz Yıldırım'dan önce scout olarak bir Fenerbahçe TV'de yorumcu olarak programlara çıkan bir sanatçının, ressamın oğlu scout olarak scout ekibinde yer aldı.
0: Niye? Torpili var.
1: Yani Fenerbahçe. Yani bu Fenerbahçe olduktan sonra Hasköy Spor'da, Beylerbeyi Spor'da kim bilir neler oluyordur.
0: Ya Trabzonspor'da da var bu, Beşiktaş'ta da var, kimse yok diyemeyecek. Ben gençler bir futbol takımının içindeyim ya.
1: Evet.
0: Gençler bir futbol takımında şu anda transfer komitesi yok. Gençler bir futbol takımında şu anda bir scout ekibi yok. Yani bir şöyle bir program yok. Yani işte futbol başkan Sayın Arda Çakmak tekrar buradan hayırlı olsun diyorum, uğurlu olsun diyorum, bir seçildi. Yani bir grafik olur şöyle, başkan Sayın Arda Çakmak, işte başkan vekili bu, as başkan bu, futbol şube sorumlusu, basın sorumlusu bu, işte taraftardan sorumlu bu, stadyumdan sorumlu bu, sponsorluktan sorumlu bu, böyle bir isimler verilir oralara, onlar şey yapar, ondan sonra gelir kulübün içine, ne yapar? Scout ekibi. Scout ekibi nedir? Maç izlemedir, oyuncu izlemedir.
1: Tabii.
0: Bunlar hem yurt içi hem yurt dışı. Ya Güney Afrika'da örneğin turnuva oluyor. Avrupa'nın, dünyanın bütün takımların scoutları oraya gidiyor. Ya ben Avrupa'da görmediğim ülke kalmadı bu scoutlu yaptığım dönemlerde. Her yere gittim ve baktığımda o zamanlar, tabii pandemiden evveldi. Baktığım zaman gelen scoutların çoğu 70 yaşının üstündeydi. Ya orada futbol oynamışlar, orada bir futbol geçmişleri var. Onların görüşlerine ona inanıyorlar, gönderiyorlar. Ve bu şekilde seçimler yapılıyordu. Şimdi bizim ülkemizde maalesef, ya işte gelir bizim adamımız, affedersiniz, gelsin ona işte verelim, o gitsin işte. Buradan da 5-10 kuruşta faydalanır. Hayır kardeşim, bu şekilde görev yapılmaz. Eğer Celal Kıbrıslı bu işi biliyorsa Celal Kıbrıslı'ya yetki vereceksin, sorumluluk vereceksin, mukavelesini yapacaksın. Mukavelede getirdiği oyuncu kulüpte profesyonel takıma kadrosuna giriyorsa ona göre ona bir mükafat primi vereceksin. Altyapıda çalışanlara, biz altyapıda da çalıştım ben, Gençler bir vaziyette de rahmetli İlhan Cavcav dönemi çalıştım ve şunu, ben prim çıkarttım altyapıya, bir maç primi. Altyapı hocalarına, tamamen hepsine eşit miktarda dağıtılacak. Ve altyapıdan üst tarafa çıkan oyuncular için de gene mukaveleye, altyapıya çıkan her oyuncu için belirli miktar, para miktarlar tabi o zaman farklıydı, şimdi farklı, bir para verilecek diye maddeler yazdırdım. Başkan o kadar parayı, yani kulübün parasını çok severdi, tutardı, tutumlu biriydi kulübün parasında, ama hepsini kabul ettirdim. Yani burada masaya vuracaksın. Yani tabiri caizse diyeceksin ki bunlar olmadığı takdirde biz altyapıda çalışanlara bir şey veremeyiz. Part time antrenörlük olmaz ya altyapıda. Part time antrenörlük olmaz ya. Adam öğretmen okuldan koşa koşa antrenmana geliyor. 15 dakika kala antrenmana çıkıyor. Antrenmanda yani bir altyapılarda 15 yaş grubuna kadar oyundur oyun. Müsabak değilsin sen, müsabakasıcı değilsin. Oyun oynayacaksın. Çocuk ya adı üstüne. Çocuk neden zevk alır? Oyundan zevk alır.
1: Sayın Kıbrıs'ta,
0: 15 yaşın.
1: Sayın Kıbrıs'ta herhalde şey, bunları biz günlerce konuşacağız.
0: Konuşalım ya. Bıkmadan,
1: 24.
0: konuşalım.
1: Sırada yukarı çıktığımız anda herhalde susmaya başlayacağız.
0: Yani bu şartlarda ben zor olduğunu söylüyorum.
1: Evet.
0: Adamcılığı bırakacağız. Ve Yalnız ülke için mücadele vereceğiz.

0: Bu arada tabii Filenin sultanlarına Brezilya karşısında başarılar diliyorum. Her şey onların gönlünce olsun. Biz şu anda da bir mesaj geldi, onu da söyleyeyim istersen sevgili Yüce. Sana çok selam söylüyorlar. Yani teşekkür ediyor böyle bir program yaptığın için. Fatih Taci ve eşi Ayşe Hanım çok selam söylüyorlar. Programların daha da yeterliliğin üstüne çıkması gerektiğini söylüyorlar. Ben buradan sevgili Fatih Taci ve eşi sevgili Ayşe Hanım'a da buradan selamlarımı iletiyorum.
1: Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kıbrıslı. Haftaya tekrar görüşeceğiz.
0: İnşallah.
1: Avrupa Kupaları var biliyorsunuz. Avrupa Kupalarında
0: bakalım
1: hangi sonuçları alacağız. Ama önemli olan Türkiye-Brezilya final maçı. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerime sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. TRT'de bizim sesimizi dinleyicilere ulaştıran kişilere de buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle birlikteydi. Ligimizi ve dünyadaki 100 ligin içindeki yerini konuştuk.
2: Reklamlar. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.08'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Sayın Kıbrızlı'yla, teknik direktör Celal Kıbrızlı'yla Süper Ligimizin ilk 100 lig arasında 24. olduğunu konuştuk. Evet, hep diyoruz ya işte ilk 5 ligde niye yok, ardından ilk 5 lig için mücadele ediyoruz. Onu konuştuk, sıkıntıların, geçmişten bugüne gelen sıkıntıları konuştuk. Şimdi de biraz basketbol konuşacağız spor yazarı Okan Can'la. Sayın Okan Can.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet, futbolu konuşacağız, konuşuyoruz esasında. İkinci bağlantımızda daha yoğun konuşacağız sizle. Ama basketbolu konuşalım. Dün bir haber duydum ben. Bu haberde Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, basketbolun bütçesini artırmak için çalışmalara başlamış. Şimdi ben bir yanlış mı okudum diye baktım. Futbola mı acaba, kadın basketboluna mı acaba, kadın futboluna mı derken basketbola. Bunu nasıl değerlendiriyorsun ki en hareketli takım Fenerbahçe'ydi. Hatta Fenerbahçe Beko'ydu. Beko'yla vedalaştılar. Yeni bir sponsor bulma mücadelesi var. Bu bütçeyi artırmanın Türk basketboluna, Fenerbahçe basketboluna, erkek basketboluna katkısı nedir?
2: Şimdi öncelikle bu biraz zorunluluk haline geldi. Aslında Fenerbahçe geçen yıl 6-7. Bütçe bantlarında dolaşıyordu. Kimisine göre 9'da ama ortalama 6-7. diye hatırlıyorum ben. Yani biliyorsunuz yürürlükte birçok bütçe aslında çok şeffaf değil ve çok net söylenmiyor. Genelde bu bütçeleri biz yurt dışındaki yabancı basından takip ediyoruz. Ama şeyi biliyoruz, yani Derya Yanlıyer'in, genel menajerin açıklamasında bütçe artık denkleşiyor. Yani gelen ve gider açısından dengelimi yıkıldık diye söylemişti. Şimdi Euroleague bu yıl özellikle son 2 yıldır hem Panathinaikos'un yarattığı bir çılgınlık, hem Dubai'nin oyuna girmesi, hem Hapoel'in oyuna girmesiyle bir anda bütçelerde müthiş bir şişme, yani bir şey yarattı. Açıkçası hormonlu büyüme yarattı. Ben gerçekçi bütçeler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz bugün Panathinaikos'un harcadığı paraları gördüğümüzde yani gözü dönmüş bir başkan var şampiyonluk için. Büyük paralar harcıyor. Bunu harcarken bile düşünseniz Real Madrid, Barcelona, hatta bir dönemde en çok para harcayan takım Milano, buralarda dolaşmıyorlar. Yani Panathinaikos, Dubai bu açıdan çok ciddi bir şekilde piyasayı bozdu. Bu da yarattığı problem şu: bir enflasyon yarattı bu basketbolunda. İki, oyuncu havuzu zaten darken oyuncu bulma problemi daha da derinleştirdi. Dolayısıyla aslında Fenerbahçe'nin bütçe artımı biraz zorunluluk oldu. Siz yarışmacı ve rekabetçi kalmak istiyorsanız maalesef bu bütçeleri çıkmak zorundaydınız. Fenerbahçe'de

0: Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışına girdiğinde 1-2 milyon dolar arttıracağını söylemişti ama demek ki tekrar biraz daha üzerine koymak zorunda kaldı. Bence Fenerbahçe bu açıdan yine 5-6 büyük bütçelerden biri olacak diye düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe çalıştırdığı koç olarak Saras'ı çalıştırdığında hedef koymak zorunda. Yani bazı koçları artık kendinize çalıştırmak istiyorsanız şampiyonluk adayı yapmak zorunda, takımınızı şampiyonluk adayı yapmak zorundasınız. Fenerbahçe bence biraz da bu yıl bu açıdan da vitesi arttırdı. Çünkü geçen yıl Fenerbahçe Final Four'a kaldı ama orada tabiri caizse dayak yedi. Yani kadro evet. kalitesinin nasıl problemli olduğunu Fenerbahçe orada yüzleşti. Yani koçunuz bir yere kadar sizi götürüyor ama sonra orada detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Olympiakos, Panathinaikos, Dubai'ye, Hapoel, Valencia bile o açıdan yaratıcı kısalarıyla fark yarattı. Dolayısıyla Fenerbahçe biraz zorunluluktan bu bütçeyi artırmak zorunda. Ama gelir yaratmak zorunda. Yani geçen ki ivmesini tekrar yakalamak zorunda ki sponsorlardan biraz daha fazla verim alabilsin. Dolayısıyla ülke basketbol için çok değerli. Fenerbahçe basketbol markası için çok değerli. Çünkü artık seviyesini oralarda koyucu Fenerbahçe. Anadolu Efes de bence bu sene biraz bütçe arttırıyor. Dolayısıyla biraz dengelenme süresi zaman alacaktır. Kolay değil. Bütçe artırdıktan sonra tekrar dengelenmeyi bulmak kolay değil. Fenerbahçe geçen yıl bütçeyi dengelediğinde yani doğru bir zemin oturması yıllar aldı. Yani geçen yıl Derya Yanlı'nın açıkladığı bütçeyi bu sene dengelik dediği şey aslında 5-6 yıllık bir çalışmanın ürünüydü. Şimdi bütçe artırdığınızda tekrar bu dengelemeyi bulmak için bence biraz süre lazım olacak. Kolay değil para bulmak. Bu dönemde para bulmak çok zor. Rica et. Sponsorları ikna etmek, evet. para bulmak kolay değil. Bir de sponsorları doğrudan destek yaratması lazım oyunun. Dolayısıyla yani Fenerbahçe basketbol adına güzel ama zor bir süreç olacak. Burada dün CSKA Moskova'nın genel menajerinin bir açıklaması vardı. Bilmiyorum gördün mü? Biliyorsunuz Euroleague'den CSKA Moskova hani biliyorsunuz Swiss dolayısıyla alınmıyor ama evet. Euroleague ile NBA projesini konuşuyor. Çok güzel bir açıklama yapıyor. Yani NBA Euroleague'in yapamadığı neyi yapacak diyor. Daha fazla para bulma imkanı yok diye bir açıklaması var. Aynı oyuncular, aynı basketbolcular ve aynı koçlarla oynayacak günün sonunda diyor. Dolayısıyla ben NBA Europe'un Euroleague'den daha fazla para bulamayacağını düşünüyorum diye bir açıklaması var. İlginç bir röportaj vermiş. Onu da eklemek istedim.
1: Şimdi burada özellikle de Avrupa basketbolu için Euroleague'e katılmaları için de davet çıkarabiliriz konuşmaları da geçiyordu Rus takımları için. Hatta Rus takımları dedi ki biraz biz bekleyelim, biraz uzaktan bakalım gibi de bir bekleyiş içine girmişti. O zaman bir hamle yavaş yavaş gelecek anladığımız kadarıyla.
0: Ya bize davet gelmediği bir açıklaması var CSKA Moskova yöneticinin. Ama şöyle bir durum var. Bir yerde şeyi doğru söylüyor. Yani ben yani NBA Europe'un başarılı olacağını inancı az olduğunu söylüyor. O, yani çünkü daha fazla ne para bulmak çok kolay değil. Yani o açıdan bir eleştiriler yaklaşıyor. Bir de az önce eklemeyi unuttum. Mesela bu sene PAOK'la Aliste bütçe arttırdı. Deli gibi paralar harcamaya başladılar. Yani Cedi Osman'ı gördünüz. Cedi evet. Osman yani çok büyük paraya transfer oldu. Yine Yunanistan diğer PAOK'a. Yani ben ilginç bir dönem yaşıyor Avrupa basketbolunda. Bu oyuncağız burayı ne kadar taşır onu emin değil. Çünkü çok enteresan uzak çok saçma paralar etmeye başladı. Yani Thomas Volkov'a bile 3-4 milyon euroluk teklifler geliyor Dubai'den ki bence o kadar etmez bir oyuncu.
1: Şöyle diyeyim, acaba bizde tamam Anadolu Efes Eurolig'in önemli takımlarından biri. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Eurolig'in önemli takımlarından. Ve hatırlar mısın Beşiktaş için de biz bu sene katılacak iyi bir kadro kurması gerekti ama geleceği de düşünmesi gerekti demiştin. Hani Beşiktaş'taki transfer faaliyetleri nasıl buluyorsun basketbol açısından, Beşiktaş gain açısından?
0: Ya biraz top tabii ki bireysel açıdan bazı iyi oyuncular da getirdi ama bence bazı riskli oyuncular da getirdi. Bu oyuncuların kendi ritmini bulun, yani şimdi Euroleague çok sert bir lig. Euroleague'de oynamak da Eurocup'da oynamak veya basketbol süper ligini oynamak çok farklı noktada. Yani Euroleague'de kişi anlamadığın anda bir anda iş tahmin etmeyeyim takım gelir seni affedersin böyle sağda döver gider anlamazsın. Euroleague sertliği farklı bir sertlik. Koçların kalibresi farklı bir noktada, hata yapını affetmiyorlar. O ligin özellikleri çok değişik. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın hani

0: aralığa kadar kendini bulmasının çok kolay olduğunu düşünmüyorum. O arada çok maç kaybet, yani çok maç kaybedebilir. Belki bir ivmeye kadar, ama hani Beşiktaş kurduğu takımla Europe'de kalıcı olmayadan öte bence o doğru güzel oyun oynamaya, yani oraya renk katmaya odaklanması daha değerli olur. Çünkü Euroleague bence Beşiktaş'ı sevecektir. Taraftar, salon ambiyansı, taraftar ambiyansı. Mesela Paris hatırla, ilk katıldığı yıl çok güzel, çok keyifli oynuyordu ve herkes sevdi Paris'i. Oyun açısından heyecan ve renk kattı. Paris deplasmanında Panathinaikos yenildi, Real Madrid yenildi. Çok enteresan maçlar oldu. Renk kattığınız anda değeriniz artıyor. Dolayısıyla bence playofflara kalmaktan öte orada oyun adına bir şeyler sunabilmek, salon atmosferi adına bir şeyler sunabilmek. Çünkü toplama takımdan büyük bir iş çıkarmak çok kolay değil. Geçmiş yaratmanız gerekiyor bu takımda. Bu geçmiş yaratmak için 2-3 yıla ihtiyacınız var. Ve para harcıyorsunuz. Bu para harcadığınızda geri dönüş olmayan paralar. Ben Beşiktaş'ın bu yıl eğer bir ayak atabilirse Euroleague'e, gelecek yılda kalıcı olacağını düşünüyorum. Gelecek yıl sanırım takım sayısını arttıracaklar. Ama bütçeyi çok dengeli kullanmak zorundalar. Yani Beşiktaş Alba Berlin'de olabilir.
1: Yüce, evet.
0: Paris basketbol da olabilir. Yani ilk döneminde. Çünkü Alba Berlin hiç saygı duyulmayan bir takıma dönüştü ki sonra kendini Euroleague'den ayrılmak zorunda kaldı. Dikkatli olmak lazım. Bu bütçeler kolay bütçeler değil çünkü.
2: Şimdi futbola geçelim de, futbolda dün özellikle bir iki spor yazarının konuşmasıyla birlikte farklı bir şey konuşmaya başladık. İşte Vedat Muriç, işte Türk vatandaşı, Türkçeyi konuşuyor. İşte İlkay Gündoğan Türk pasaportuna sahip ama Alman milli takımında. Vedat Muriç de Türk pasaportuyla oynaması gerekli gibi bazı tartışmalar var. Sen bir spor yazarısın. Özellikle Avrupa'yı ve Türkiye'yi de iyi izleyen, dünyayı da iyi izleyen birisin. Nasıl değerlendiriyorsun bu tartışmaları? Yine kısır döngü içinde miyiz?
0: Bence kısır döngü. Bir kere İlkay'ın durumunu çok net, bence çoğu futbol sever anlamıyor ne olduğunu. Şimdi İlkay Türk vatandaşı, Türk. Yani,
2: evet. Annesi babası Türk.
0: Yani bunu ve çift pasaport taşıyorlar. Gurbetçilerde İlkay gelip Türkiye'de oy da kullanabiliyor. Şimdi bunu karıştırmamak gerekiyor. Biz hatırlarsınız, sandık koyuyoruz gümrüklere, evet, yurt dışında seçimler olduğu zaman. Yani çünkü Türk Cumhuriyeti vatandaşı o aldığı her hakkı onlar sahip oluyor. Dolayısıyla Vedat'ı transfer ettikten sonra Vedat da Türk olmalı diye bir argüman yaratmak ben çok doğru bulmuyorum. Yani Vedat Türkiye'de uzun zamandır oynamış olabilir, belki vatandaşlığa başvurması gerekiyor olabilirdi. Bunlar ayrı bir şey. Ama İlkay'ın Türk olduğu gerçeğini bence biraz unutuyorlar. Yani Vedat'la kıyaslanacak bir nokta değil. Dolayısıyla bence orada kısır, dediğim gibi çok kısır. Bir de bence haksız bir durum var. Yani Fenerbahçe Vedat'ı alırken, almadan önce bunun çalışmasını belki yapabilirdi. Belki bunun için gerekli yerlere müracaat edebilirdi. Bilmiyorum bunun prosedürlüğü nasıldı, ama ikisinin aynı hakkı sahip olması bence gerçekçi değil. O zaman ülkemizde birçok böyle oyuncu var. Boşnak oyuncular, Makedon oyuncular, Arnavut oyuncular var. Yani tabii, bunun sonunu alamazsınız, ama İlkay Türk ve Türk, yani bunun ötesi yok. Yani Hakan Çalhanoğlu aynı şeye sahip şu anda İlkay. Sadece milli takım olayında biz burada genç milli takımda Alman milli takımı seçmiş, orada kalmış. Yani Mesut Özil bugün hatırlayın şu anda siyasete girdi ve Türk vatandaşı olarak yapıyor, ama o da Alman milli takımda oynuyor. Demek istediğim bu insanların hakları kaybolmuyor yani. Bunları böyle değerlendirmemek gerekiyor. Bence haksız yapılıyor İlkay'a. Bu açıdan bence kıyaslayacak bir durum değil. Vedat'la ilgili, ben Vedat'ın 32 yaşında, yani Vedat çok enteresan bir konu, Yücel, çok tuhaf bir konu, ben kafam almıyor. 20 milyon euroya sattılar 24 yaşında Lazio'ya. 31 yaşında 12 milyon euroya geri aldılar. Yani bu saçmalık yani, ve 15 milyon euroya aldılar. Yani bana tuhaf gelen şey transferin kendisi aslında. Yani büyük para harcıyorsunuz, yaş geçmiş, sattığınız parayı tekrar geri alıyorsunuz ve ilerlemiş yaşıyla alıyorsunuz. Ve yabancı kontenjanı dolduruyorsunuz. Hani elzem miydi bilmiyorum, büyük para harcadınız. Dolayısıyla sonra kalkıp da onu vatandaşlık avantajı sağlamaya çalışmak ben çok doğru bulmuyorum işin aslında.
2: Bu Fenerbahçe tarafından konuşulmuyor. Özellikle bir iki spor yazarının biraz daha gündemi kendine doğru çevirmek, iletişimi biraz daha fazla artırmak.
0: Evet, manipülasyon yapıyorlar bence.
2: Evet.

0: için esaslı. Herkes ne futbol disiplin talimatında, futbol talimatlarında neler var neler yok. Herkes biliyor aslında da bir gündem yaratıp hani burada bir ne diyeyim reyting alma telaşında insanlar.
1: Evet ama hani İlkay Türk hani hani ailesi Türkiye'de yani Türk eşi çocukları Türk yani Türk ve Türkken bunun tartışmayı açmak bile çok ayıp bir şey ki buradakilerin çoğu insanın çift pasaportu var. Hem orada yaşayabilmek hem de burada yaşayabilmek adına. Doğru. Normal bir süreç yani.
0: Peki şimdi hafta içinde bugün pazar bizim spor gündemi programımızın son günü çünkü cumartesi pazarları yapıyoruz yayınımızı ve hafta içinde çarşambadan itibaren de takımlarımız 3 takımımız özellikle maçlara başlayacak çarşamba ve perşembe. Şimdi Fenerbahçe'den başlamak üzere nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Gornik Zabje Fenerbahçe maçında?
1: Şimdi ben Fenerbahçe'nin turu geçtiğini düşünüyorum ama olay ki biz böyle çok maç gördük. Çok Avrupa Kupası başlangıcı gördük. Hata yani takımın yani sonuçta tehlikeli bir skor. 10 kişi kalırsınız. Bir penaltı yersiniz. Penaltı evet. Yerken bir kişi de eksilirsiniz. Bir anda her şey değişir. Hayat değişir Fenerbahçe adına. Yani dolayısıyla Fenerbahçe birinci çizgide gidecek İsmail Kartal'dan dolayı. Yani İsmail Kartal'ın çünkü sezon başında planlamada olmayan ve 4. kez şans bulan teknik adam olarak söylüyorum. Tartışmayı çok açık bir tercihdir İsmail Kartal. Bu İsmail Kartal'ın kendisi iyi değil aslında. Bazen hayat öyle gelişir, öyle çeşitlendirir sizi. Dolayısıyla İsmail Kartal ismi de böyle bir isim artık. Dolayısıyla Fenerbahçe için riskli ama ben sorun olacağını düşünmediğim bir maç. Yani çünkü Fenerbahçe'yi bir şekilde ben Greenwood'la Asensio'nda oynayacağını düşünüyorum. Belki İsmail Kartal forvetle Şerif'i kullanarak biraz daha doğru pozisyonları da hani pozisyonlu olan oyuncu da oynatacaktır. Yani dolayısıyla bir şekilde buradan çıkacaktır ama riski var mı var. Bu riskin bedeli ağır olur onu söylemem lazım. Sezon başında çok yıkıcı olabilir. Bir anda sizin Greenwood transferinizin bir anlamı bir anda Leao konuşulmasının bir anlamı kalmayabilir. Çünkü bu oyuncuların biraz da Şampiyonlar Ligi beklentisi var. Çünkü Fenerbahçe'sinde yıllardır Şampiyonlar Ligi müziği çalınmıyor. Bu açıdan riski yüksek ama bir şekilde sonucu alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'a gelsek ben Beşiktaş'ın için de kolay maç olduğunu düşünmüyorum. Yani orada oynamak zor olacak Beşiktaş'a. 1-0 tehlikeli bir skor. Daha olgunlaşma sürecinde olan bir takım. Hata yapmaya her zaman açık oluyor. Transfer eksiği de var. Beşiktaş bu açıdan biraz transfer konusunda bazı bölgeleri geç kaldığını düşünüyorum. Ama iki takım da inşallah geçecektir. Başakşehir için de aynı şeyi söyleyeceğim. Ama risk açısından Fenerbahçe'nin riski diğer takımına göre daha fazla.
0: Şöyle ki en son karşılaşmalarında Gornik Zabje 1-0 geriye düştükten sonra 2-1 kazanıyor ve seyircisi de Beşiktaş seyircisi gibi çok baskın ve maçın başından itibaren de çok yoğun destek veren bir takım.
1: Yani Fenerbahçe biraz oyunu kendini takımı İsmail Kartal'ın akışına bırakması gerekiyor. Şöyle akışına bırakması lazım. Takımı Fenerbahçe yıllardır Yücel çok çabuk dışarıdan tabiri caizse enfekte olabilen bir camia takım ya dolayısıyla buna izin vermemek için biraz işi de hani kimsenin kimseye bir şey ispatlama derdi yok yani biz akışını biraz rahata bırakmak lazım insanların futbolcuların takım üzerindeki havayı biraz yönetmekten öte biraz böyle insanları huzur ve mutluluğu edecek ortam yaratmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin çünkü buna ihtiyacı var. Ben bu açıdan Fenerbahçe'nin şu son bir hafta geçtiği kısır tartışmalardan uzaklaşırsa buralar çok saplanmazsa buradan çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe kendi kılavuzunu kendi yaratan bir camia. Yani oturup bugün Kerem kalsın gitsinden tutun da hangi yabancı gitsin kalsına kadar birçok toto oynanıyor. Dolayısıyla kendi kendini yoruyor takımını. Kendi kendini takımını mutlu edebilecek bir camia. Bence bu kadar kafa yormak da doğru değil. Bunu yönetim düşünecektir, sağlayacaktır zaten. Doğrudan bazı oyuncuların moralinde olacak şekilde haberler ve içerikler çıkartıyor Fenerbahçe camiası kendi kendine. Yani bunu söylemem lazım.
0: Evet. Şimdi benim esas beklentim özellikle Başakşehir Fin takımıyla ilgili Inter Turku. Finlandiya takımlarını biliyoruz. Belli standartları var. O standartlarını hep sahaya koyarlar ve beklenti. Ama şunu da biliyorum. Yıllar önce Mustafa Denizli teknik direktör olduğu dönemde milli takımımızda İzlanda ve Finlandiya milli takımlarına karşı işte basın hep yazardı. İşte itfaiyeci, yok sıhhi tesisatçı, işte hemşire, işte ne diyeyim öğretmen, işte devamlı bir şeyler koyar ama asıl meslekleri bu olmasına rağmen Finlandiya milli takımında oynuyor diye biraz küçük görürdük. Ondan sonra hatta bunları biz Antalya'da ağırladık, 3-1 yenildik. Hani acaba Başakşehir'de böyle bir bakış olduğu için bu beraberliği aldık, yoksa başka bir şey mi vardı futbolunda Inter Turku'nun?
1: Ya şöyle bir durum da var. Yani bu ülkelerin bugün futbolla kurduğu ilişki bağ bizim kurduğumuz gibi değil. Bir kere öncelikle bu onlar için bu bir kere bir spor. Sonra bir orada hani hayatın içinde kendilerini arındırdıkları ve buradan keyif aldıkları bir organizasyona dönüşüyor. Sonra o gün maç günleri sosyalleşme günü oluyor seyirciler için. Yani buradan onlar bu işi hayatın merkezine koyup kazanmayı ne de kaybetmeyi çok büyük anlamlar, duygular yüklemiyorlar. İşin içeriğinden keyif alıyorlar. Bugün Almanya'da, birçok ülkede, Hollanda'da küme düşen takımı da çok seviyor taraftarı ve onun için her hafta maçına gidiyor. Onun için orada takımın kazanması veya takımın maçını izleyebilmesine odaklanıyor. Dolayısıyla bu tür takımlar stres ve sıkıntıya girmiyorlar. Yani problem yaşadıkları şey kazanmak veya kaybetmek değil. Dolayısıyla ve ara ara böyle başarılarla da çok mutlu oluyorlar. Biz de kaybettiğimizde çok yıkılıyoruz, kazandığımızda çok anlam yüklüyoruz. Günün sonunda kendini rahat bırakıyorlar. Ben bu işin biraz felsefesi olduğunu düşünüyorum. Oyunu, kendilerini, futbolu, işte o mahalle aralarındaki kendi kültürlerindeki çocukların oraya yönelmelerini sağlayacak bir organizasyon da yapıyorlar. Dolayısıyla bu iş biraz da oranın sporun kültürüyle ilgili bir durum. Böyle takımlar daha çok çıkacak ve bir gün bizi defalarca yine eleyecekler bundan sonra. Bizim için çok büyük para harcamak, futbol onlar için ise birçok insanın bir aktivitesi, bir organizasyonu, bir zevki, bir keyfi olarak kalıyor. Ben de bu biraz yaklaşım farkı olarak düşünüyorum. Çocuklar o formaları giydiklerinde mutlu oluyorlar. Sabahları, pazar günü belki oralara gidiyorlar. Ben yurt dışında biraz kalmış bir insan olarak söylüyorum. Farklı bir bakış, çok farklı. Yani o çocuk mahallesinin takımını seviyor, onu tutuyor, onu tutunuyor, onunla mutlu oluyor. Yani bizim gibi değiller. Yani kafayı çok yormuyorlar futbola.
0: Hani bizim o bir berabere kalmamız acaba Nuri Şahin'in ya da takımın küçümsemesi mi, ya da onlar gerçekten farklı bir futbol mu ortaya koydu diye?
1: Ya hayır, bence Başakşehir yani bizim için sezon başı çok kolay olmuyor tüm takımlarda. Evet. Ben Başakşehir'in geçen yıl, hatırlayın, yani Avrupa kupalarında hiç umadığımız takımdan 4-0 kendimle 4-0 yenildiğini hatırlayın. Çok ismi, ben ilk defa duydum takımlara 4-0 yenildi, kaybetti, kendimde mağlup oldu. Yani dolayısıyla bu biraz bizim sezon başı hazırlık takvimimizle ilgili, biraz rakiple ilgili doğru analiz yapmamızla ilgili, rakipleri biraz yani doğru bir şekilde konumlamadığımızla, yani fazla saygı duymadığımızla ilgili. Yani dolayısıyla bu biraz da içinde Başakşehir'in de kendi hatası olan, biraz da mevsimsel yani çünkü Finlandiya'la bizim mevsimler çok farklı, onu da kabul etmek lazım. Mevsimsel şartları da olan, bence o takım da iyi hazırlanmadı, rakibi de iyi anlamadığımız. Hepsinin bir araya geldiği süreç, yani biz orada çok hata yapıyoruz. Biz sadece Başakşehir değil, bunu birçok takım yaptı. Hatırlayın, sezon başında Trabzon Kopenhag'a elendi. Yani hiç ummadığımız yerde elendi. Dolayısıyla bence biraz da bakış açısıyla farklılıklar var. Bizim oyuna hazırlığımız ve anlayışımız biraz farklı buralarda.
0: Okan Can, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Saat 17 haber bülteninden sonra tekrar konuşacağız. Genişçe konuşacağız futbolumuzu ve futbol gündemini. Kolay gelsin şimdilik.
1: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Şimdi bir reklam ve ardından da müzik aramız var. Sonra tekrar birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Bu nedenle Filenin Sultanları'nın hiç yabancı olmadığı oyuncularla final maçındayız. Ay yıldızlı formayla. Ve bu maçta da Brezilya milli takımının başında bulunan baş antrenör de Zé Roberto, hem Fenerbahçe'nin hem Türk Hava Yolları'nın baş antrenörlüğünü yaptığı için o da milli takımımızın bütün oyuncularıyla ilgili bilgileri var sevgili dinleyiciler. Bu nedenden hiç yabancı olmadığımız bir takım aynı zamanda. Bunu bu maçı oynuyoruz. 7-8 gerideyiz. TRT 1 televizyonundan da yayınlanıyor bu karşılaşma. Ve bu karşılaşma bakalım ne olacak? Ara ara sizlerle bu konuyu konuşacağız. Bu arada daha sonraki konuğumuzu da bağlantı olarak alabiliriz. Ha, bu arada Özgün Erdoğan hattımızda. Ali İhsan Sarıçoban. Evet, Ali İhsan Sarıçoban telefon hattımızda. Özgün Erdoğan'a ulaşamadık ama ulaşacağız. Onunla da konuşacaklarımız var. Ali İhsan Sarıçoban, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi pazarlar. Yücel, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Şimdi evet, milli takımımızın maçını da seyrediyoruz ama tabii birinci ligi konuşacağız. Birinci ligi dün biraz yarım bırakmıştık hatırlarsanız. Evet, bugün evet. Biraz devam edelim deriz buna. Evet, mesela birinci ligde dünden arta kalan takımlarımızı isterseniz yavaş yavaş konuşalım.
1: Elbette tabii, bir tarafta gözümüzle tabii bayanlarımızın maçında heyecanla takip ediyoruz TRT 1 ekranlarından. Yani güzel bir duygu, büyük bir keyif alıyoruz. Hemen tabii birinci lige geçelim. Tabii öncelikle tabii yavaş yavaş çember daraldı. 7 Ağustos'ta maçlar başlayacak. İlk hafta maçlarda bildiğiniz gibi belli olmuştu. 7 Ağustos Cuma günü Perde Bolu'da açılacak. Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü ile açılacak. 38 haftalık maratonda 20 takım mücadele ediyor. Playoff sistem bildiğiniz gibi oturdu bu lige. Keyifli maçlar oynanıyor. Bu maçlar öncesinde de futbol takımlarımız ağırlık olarak Bolu'da, Kayseri'de, Erzurum'da çalışmalarını devam ediyorlar. Bugün de Mardin 1969'un çalışmaları hakkında bilgi vereceğiz. Bildiğiniz gibi Mardin ligin yeni takımlardan bir tanesi. Ahmet Çingöz teknik direktör yönetiminde Gerede'de hazırlıklarını devam ediyor. Kayote gibi, Kerem Kurşun gibi ve en son Baba Al Hassan gibi bir oyuncu aldı Gana kökenli Romanya liginden. Çok önemli tabii, yeniden bir kadro oluşturmak, yepyeni bir kadroyla yola çıkmak Mardin 1969 açısından bir yönde hem dezavantaj hem avantaj. Dezavantajları şu: kolay değil. 18 yılın arının ardından birinci lige dönmek kolay değil. Tabii bütün çalışmalarını Bolu yöresinde sürdürüyor Kırmızı Racivertler. Önemli oyuncular da aldı demiştik. Emre Taşdemir gibi bir oyuncu aldı. Denizhan Taşkan gibi bir önemli oyuncu aldı Mardin 1969. Bolu'da hazırlıklarını ligin ilk haftasına kadar devam ettirecekler ve buradan hemen lige dönecekler. Şöyle, ilk hafta İstanbul'da Ümraniye maçıyla lige merhaba diyecekler. 8 Ağustos'ta o tarihe kadar Bolu'da hazırlıklarına devam ediyor Mardin takımı. Bir tarafta da stadyumlarında da çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi belli kriterler var. İşte mutlaka turnikelerin olması gerekiyor. Onun için de çalışmaları var. Bir yönde seneler sonra bu lige dönmek için büyük mücadelede Mardin'de birlik beraberliğinde olması önemli bir gelişme. Ama şu da bir gerçek. Kadrolarının yeniden yapılanması, çok sayıda futbolcuların alınması sadece Mardin için değil birçok takım için oldukça zor diye ifade edebilirim. Gelelim Esenler Erok Spor'a. Bildiğiniz gibi Mustafa Gürsel yönetiminde lige hazırlanıyorlar. Esenler Erok futbol takımı geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi lig kapısından dönmüştü. Mustafa Gürsel Bandırma Spor'da da iki defa lig kapısından dönmüştü. Tabii orada da bir yönde kadroda da çok büyük değişim var. Örneğin geçtiğimiz sezonlarda formayı giyen Kayote gibi Amikton, Kavere, Enzaba, Berat Luş, Eray, Çataguç gibi isimler takımdan ayrıldı. Bir yönde yeniden bir yapılanma. Lucas Claro gibi Eyüp Spor'dan önemli bir savunma oyuncusu geldi. Yusuf Erdoğan gibi ligde oynayan önemli bir oyuncu geldi. En son Çorum Futbol Kulübü'nde görev yapmıştı. Pabe Habib gibi bir oyuncu geldi Kasımpaşa'dan, yine deneyimli bir oyuncu. Bolu yöresinde çalışmalarına devam ediyor.

gidiyorlar Esenler Erok takımı ve Bandırma Spor'la oynadığı hazırlık maçını da 4-2 kazandılar. Tabii futbol takımlarında mutlaka tabii hazırlıkların yanı sıra transfer çalışmaları da var elbette. Örneğin Muğla Spor takımı çok sayıda oyuncu aldı. Kadrolarında da bir yönde değişim de oldu. Çünkü ligin yeni takım olmak kolay değil. Ve ligde tutulmak da kolay değil. Bir yönde kadrolarında baktığımızda işte Bolu Yöresi'de devam ediyor. 13 transfer yaptı. 3'ü yabancı olmak üzere. Ve yeniden bir kadro. Yalçın Koşukabak yönetiminde lige hazırlanıyorlar. En son Iğdır Futbol Kulübü'nden Ali Kaan Güneren'i kadrolarına katarak kararlılık olarak. Yine Malili kanat oyuncusu Mama Diara'yı renklerine bağladılar. Çok sayıda oyuncu geldi. İşte Sivas Spor'dan Avronos gibi, Sarıyer'den Ozan Sol gibi. Yine Bilal Ceylan aldılar Serik Spor'dan. Yine Alanya Spor'dan Bulutan Bulut'u renklerine bağladılar. Göztepe'den genç bir kaleciyi renklerine aldılar Ekrem Kılıç Hasan'ı. Çok sayıda oyuncu var. Kolay değil. Ligde tutulmak kolay değil. Ligde ilk sezonlarını geçirecekler. O nedenle Muğla Spor'un işi tabii ligin yeni takımı olması hasabıyla de kolay değil. Ama Yalçın Koşukabak mutlaka bir bildiği vardır. Nedenine gelince bu ligin deneyimli teknik adamlarından bir tanesi. Tabii zaman zaman hazır maçlarının yanı sıra transferler de devam ediyor. Örneğin ben Celal Hocam'ın tabii görüşlerini de dinledim. Sizler de oralara mutlaka katkı da sundunuz. Örneğin altyapılara önem vermenin faydasını işte gören takımlarımız var. Örneğin işte Sivas Spor'da Emirhan Başyiğit 21 yaşındaki genç bir oyuncu. Nereden gelmiş bu oyuncu? 2016'da Nevşehir Avanos takımında futbola başlamış. Genç bir oyuncu 21 yaşında. 2018 yılında da Sivas Spor bunu keşfediyor Nevşehir'de. Renklerine bağlıyor. 2023'te de profesyonel oluyor. Yaklaşık 3 sezondur Sivas Spor'da görev yapıyor bir genç oyuncu. Neden bu örnekleri veriyor? İşte o yabancı futbolcuları kaliteli evet ama kalitesiz birçok oyuncuya verilen o milyon dolarların, milyon euroların sonunda karşılığı ne oluyor? UEFA'dan, FIFA'dan gelen cezalar oluyor. İşte Emirhan Başyiğit Polonya Ligi ekiplerinden Lakov ile temasta. Büyük bir ihtimalle yani 800 bin euro gibi bir rakam şu anda konuşuluyor. Bu rakam işte 1 milyon avroya da çıkabilir. Görüşmeler devam ediyor. Yani demek ki altyapıya önem verdiğiniz takdirde mutlaka bunun karşılığını alıyorsunuz. İşte Emirhan Başyiğit bunlardan bir tanesi. Bir diğer örnek de vermek gerekirse işte Bodrum Spor'da Ali Habeşoğlu 21 yaşında aynı Emirhan gibi 2030'a kadar sözleşmesi olmasına karşın Bodrum takımıyla Ali'nin hem Fransa Ligi'nden hem Almanya Ligi'nden çok ciddi teklifler var. Ayrıca son günlerde adı Trabzonspor'la da anılıyor. Baktığımız zaman da Ali Habeşoğlu 3 yıl öncesinde Hatay'dan Ayvalık Gücü'ne gelen, Ayvalık'ta parlayan, Ayvalık'ta geçen sezon Ali Habeşoğlu'nun Bodrum Spor'a transferinden elde edilen gelirle bir yönde ligde yer alan takımlardan bir tanesi. Baktığımız zaman ki Ayvalık takım bildiğiniz gibi playoff oynadı 3. ligde ve de genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor. Yani nereden bakarsanız bakın sıfır maliyetli bir altyapı çalışmasıyla kulüpler kendilerine büyük bir gelir de elde ediyorlar. Bu da gösteriyor ki hani bu ligde tamam olursun, bu ligde kalınsın ama baktığımız zaman mutlak suretle yabancı oyuncular konusunda hani yabancı futbolcu sayısı artmalı mı azalmalı mı tabii hep tartışılıyor. Kısıtlama gelse bu defa yerli futbolcuların bildiğiniz gibi rakamları çok yüksek oluyor. Serbest bırakıldığı zaman da bu defa yerli futbolcu üretiminde sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. Ama şu bir gerçek hani bir yönde artık bir toparlanma gerekiyor baktığımız zaman. Yeri gelmişken Bodrum Spor'da da en son transferlerden söz etmek isterim. Şu anda da Topuk Yaylası'nda Düzce'de çalışmalarına devam ediyor. Buran Eşer yönetiminde, Sefer Yılmaz yönetiminde. Başakşehir'den gelen Emre Kaplan geçen sezonda Ümraniye'de oynamıştı. Yine Trabzon kökenli Bora Başkan genç oyuncu. Yine Beşiktaş altyapısından Devrim Şahin Bodrum Spor'la anlaştı. Bu da gösteriyor ki Bodrum Spor yine böyle genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmaya devam edecek. Tabii Sarıyer'e gelecek olursak Bülent Bölükbaşı yönetiminde lige hazırlık

0: oynuyorlar, maçlarda oynuyorlar, özel maçlar oynuyorlar. Bolu yöresinde Piriştina ile 2-0 galip gelmişlerdi. Karagümrük'te de 0-0 berabere kalmışlardı. Sarıyer geçen sezonu deyim yerindeyse siyahla beyaz gibi tamamladı. Sıkıntılar yaşadı, ateş hattında kaldı. Sonrasında biraz playoff'a yaklaştı ama ligde kalarak bir yönde daha tedbirli. Yeni sezonda korkulu rüya görmemek ve playoff potasına girmek için çalışmalar yaptı. Şurada bir gerçek, tabii Emre Yıldız başkanlığında Sarıyer takımı, Beyaz Martılar, Türk futbolunun önemli meslektaşlarından bir tanesi. Önemli bir futbol takımı. Yusuf Ziya Ünistan'ın da maçları oynuyordu güzel stadyumda. Ama biraz böyle yaş ortalaması yüksek oyuncular aldı yeni sezonu öncesinde. Atlamak gibi, Emeka Eza gibi, Samudio gibi isimleri aldılar. Doğancan Davas ki Bolu Spor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Yine Hasan Berat Kayalı'yı aldılar Altın Ordu'dan. Yine Van Spor'dan Erdi Dikmen Örnekler'ine baladılar. Yine Çorum'dan kaleci İbrahim Seyiç'i aldılar. Barış Alıcı'yı aldılar yine Bolu Spor'dan. Sarıyer takımı da yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Baktığımız zaman gerçekten Sarıyer hocanın görüşlerini de dinledim ben, Bülent Bülükbaşı'nın. Tabii elbette lig yaklaştıkça mutlaka boşta kalan oyuncular olacak ki avantajları da var. Şöyle bir avantajı var. İstanbul takımı olması hasabıyla de işte Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan mutlaka belli takviyeler alacaktır. Sarıyer hedefini yüksek tutacaktır. Yeni sezon geçtiğimiz sezondan daha kaliteli geçeceğini ben umuyorum. Nedenine gelince çok sayıda futbol takımı bir yönde gençleşti. İşte bunlardan bir tanesi Alagöz olduk, Iğdır takımı. İşte bir tanesi de Sarıyer takımı, bir tanesi Bursa takımı baktığımız zaman. Yine dün Batman Petrospor'dan da bahsetmiştik. Çok kaliteli bir lig olacak. Tabii bu kalitelilik öncesinde de hazırlık maçları devam ediyor. Bugün bütün gözler Bursa'da olacak. Saat 19'da evet. Bursa Spor Şakter'i konuk ediyor. Arda Hoca da dün bir demeç vermiş. Anne tarafım Bursa'ya geliyorum diye. Onlar için de güzel bir maç olacak. Biletlerin tamamı satıldı. Bursa zaten kentiyle de, sportif yönüyle de, turizm yönüyle de, sanayisiyle de, her yönüyle, denize de yakın, dağa da yakın, turizm yönüyle de her zaman Süper Lig'e yakışan bir takım. Bu sezonda doğru transferler yaptılar. Gelecek vaat eden isimleri aldılar. Ve de bu ligde hani kalıcı olmak istemiyorlar. Hemen böyle bir basamak daha atlayarak yukarı çıkmak istiyorlar. Bursa'daki birlik beraberlik, Bursa'daki geçmiş borçların ödenmesi konusundaki Enes Başkan'ın olumlu adımları, sabırlı adımları diğer kulüplere de örnek olmalı. İşte bir Bolu Spor'un transfer tahtasında sıkıntıları var. Yerli bir futbolcudan dolayı bir tane dosyası kalmış. Onu da açtıkları takdirde Bolu Spor'da yeniden bir toparlanma süreci içerisine girecek. O nedenle futbol kulüplerinin sezon öncesinde yaptıkları transferlerde çok doğru adımlar atması gerekiyor. Nedenine gelince bunun faturasını hemen o ilk yıl göremiyorsunuz ama ikinci yılda, üçüncü yılda veya o futbolcu kulüpten koptuğu takdirde, gittiği takdirde bunları hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. O nedenle kaybeden futbol kulüpleri oluyor. İşte Van Spor'un durumu ortada. Borçları var. Kendi sahalarında işte maçları oynayamayacaklar. Dün de söz ettik. Akhisar'ı tercih ettiler. Bir yönde de avantaj. Umarım yeni sezonda yani Van Spor'un da o stadyumu, yeni stadyumu lig sonuna kadar biter ve Van halkı da, Van taraftarları da maçları çok keyifli bir şekilde modern bir stadyumda takip ederler. Her zaman söz ediyoruz. Mutlaka taraftarların da sezon öncesinde takımlarına katkı sağlamak için, ki Muğla'da da aynı kampanya var. Kombine kampanyası. Bandırma'da da aynı kampanya var. Sarıyer'de de aynı kampanya var. Kulüplerin bir yönde gelir kaynaklarının 1/4 ve 1/2 gelirleri forma satışları ve maç hasılatı, kombine satışları. O nedenle özellikle taraftarların hem iyi günde hem zor günde futbol takımlarının yanında olması gerekiyor. Futbol takımları da keyif veren kadroları oluşturarak o taraftarları türbinlere çekmeleri gerekiyor. Ben yeni sezonda ben türbinlerin özellikle Bursa'da dolu olacağını, Batman'da dolu olacağını, Iğdır'da dolu olacağını umut ediyorum. Yine böyle keyifli bir lig bizleri bekliyor. Geri sayım başladı. Evet. Artık futbol takımları ikinci hazırlık dönemini bitirdiler. Üçüncü hazırlık dönemine doğru hep beraber bu haftadan itibaren başlıyorlar.
1: Şimdi programı

0: başından itibaren dinliyorsunuz biliyorum. Sayın Kıbrızlı'yla şunu konuşmuştum. İlk 100 lig üzerine konuşmuştuk. Hani hep biz deriz ya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya liginden sonra en iyi lig bizim lig. Baktım ki 24. sıradaymışız. Şimdi ben hep aklıma gelir. Ben de TRT Spor'da çalışmaya başladığım zaman özellikle birincilik üzerine programlar yapıyordum. Çok büyük potansiyeli var esasında. Çok iyi bir reklam, çok iyi bir yayın yaptığımız takdirde çok revaçta olan, izlenen bir lig esasında. Bu ligi biraz daha parlatıp biraz daha üst sıralara çıkarabiliriz. Belki Süper Lig'den bile daha iyi olabilir. Ayrıca şunu da düşündüm. Fazla parası olmadığı zaman kulüplerinde çok akıllı transferlerle iyi kadrolar kurabildiklerini gördüm. Kim kiralık, kimle nasıl paylaşıyor, kim ne yapıyor, hemen onu isteğine göre takımına getiriyor. Hani büyük parası olduğu zaman da büyük parayla transferler yapıyorlar. Bu arada kulübü de borca sokuyorlar. Ama parası az olduğu zaman bu birincilikte özellikle transferleri daha akıllı, daha efektif, daha verimli yapmaya çalışıyorlar. Bu ligi onun için ben birinci ligi biraz daha Süper Lig'den daha önde görüyorum. Daha denk ve daha iyi diye.
1: Elbette. Şimdi bir örnek verelim. İşte Erzurumspor lige yükseldi. Geçtiğimiz sezon da işte sıkıntıları vardı. Son 3-4 yılda Erzurumspor'a baktığımız zaman hep şu gündeme gelir. Erzurumspor niye transfer yapmıyor? Transfer de geç kaldı. Hemen bizim ilk hedefimiz transfer oluyor. Yani bir tesisleşmede neler yapılıyor? Altyapı konusunda neler yapılıyor? Bunlar gündeme gelmiyor. Bu yerel meydanın da bir yönde kanayan yarası. Hemen evet. Transfer. Ama ne oldu Erzurumspor? Lige yükseldi. Bakın Erzurum'a önemli bir şekilde hani zaman zaman uçak sebeler hakkında sıkıntılar da dile geliyor kamuoyunda. Şimdi ne olacak? Futbol takımları oraya gidecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gittiği zaman, Trabzonspor oraya gittiği zaman çevre illerden oraya bir turizm akacak. Bu da Erzurum kentine bir avantaj sağlayacak örneğin. Yine baktığımız zaman Diyarbakır'a, siz Diyarbakır'da görev de yaptınız uzun
0: tabii,
1: yıllar.
0: Tabii.
1: Bakın turizm yönünden, şimdi futbol yönünden de oraya günlük uçak olduğu için İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den birçok yereden maç izlemeye gidecekler. Yani işte bir Çorum futbol takımı lige yükseldi, kim kazanacak? Burada kazanan kent kazanacak. O nedenle mutlaka futbol takımlarının bulundukları kentlerde, ilçelerde ki birincilikte ilk takımları da oldukça fazla. Yani baktığımız tabii zaman burada ticaret odalarının, sanayi odalarının buralara da katkı sağlamaları gerekiyor. Örneğin topluca bilet alabilirler, kombine biletleri. Topluca loja alabilirler. Yani bu tür şekiller ve altyapılara katkı sağlasınlar. Çünkü bu tür takımların, ligde yer alan takımların 14, 15, 16, 17, 19 takımları var. Yani nereden bakarsanız bakın bunlar görünmeyen bir yönde futbolun yüzleri. Hep dile getiriyoruz. Akademi adı altında ama Celal Hocam da sürekli dile getiriyor. Çoğu antrenör orada asgari ücrete çalışıyor. Boğaz topluluğuna çalışıyor. Maaşlarını alamayan antrenörler oluyor. Seslerini kime duyuracaklar? Duyuramıyorlar. Sonuç itibariyle üretimde olmayınca altyapıdan futbol çıkmıyor. Siz yeteri kadar oralara değer vermiyorsunuz ki. İşte siz söz ettiniz. Nedir bu konu? Bir defa siz futbol ligi, yani Türkiye futbol ligi, profesyonel lig Avrupa'da, dünyada bir sıralamada geriliyorsa bunun nedenlerini biz şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Yani neden bizim maçlarımızın çoğunluğu Avrupa'da ilgi görmüyor? Neden maçları izlenmiyor? Sadece işte Galatasaray'ın oynadığı veya Fenerbahçe'nin oynadığı üst düzey maçlar ilgi görüyor veya ezeli rekabetleri ilgi görüyor. Bunun nedenleri şu. Bunun nedenleri bir defa kulüp idarecilerinden kaynaklanıyor. Federasyondan kaynaklanıyor. Ne güzel işte TRT'nin maçları ekrana getirmesi. İşte voleybol maçını hep beraber takip ediyoruz. Keyifli bir şekilde.
0: Evet.
1: En önemli kanal veriyor. TRT1 veriyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani bir defa heyecanla işte bir voleybol nereden nereye geldi? Basketbol nereden nereye geldi? Handbol dahi maçları keyif alıyor. Tribünler dolu voleybol maçında. Ya buraya insanları zorla getiremezsiniz. O nedenle oralarında bir yönde stadyumların da birçok stadyum maalesef yaşam alanı değil. Sadece 15 günden 15 güne kapıları açılan, hani deyim yerindeyse üzülerek ifade edeyim, yaracık cezaevi gibi. Hayır, öyle olmamalı. Avrupa'da birçok stadyumda ne güzel restoranlar var, çocuk parkları var, çok güzel işte lojalar var. Bunlar olmalı ve de hem girişler hem çıkışlar kolay olmalı ve de kazanan Türk futbolu olmalı. Bize hiçbir zaman 24'ler 25'ler yakışmıyor.

0: biz bir defa Türk futbolu eğer biraz daha yapılanırsa, biraz daha altyapıya yönelirse neden olmasın 15. sıraya inmesin, 10. sıraya inmesin. Ama TFF 1. liginde maçların TRT ekranlarında olması büyük bir keyif. Playoff sisteminin de olması önemli ve dikkat ediyorsanız hemen hemen her sezon aynı takımlar playoff potasında yer alıyor. Örneğin işte Keçören takımı geçen sene playoff oynamış. Bandırma bir yıl önce oynamış baktığımız zaman. İşte Sivas takımı ligden düşmüş, biraz yaklaşmış ama sıkıntılar nedeniyle geride kalmış. İstanbul'un elde ettiği sürpriz skorlar var. Baktığımız zaman işte hayal kırıklığına uğrayan takım var mı? Var tabii, Alagöz Holding'dir gibi. 3 yılda, son 3 yılda baktığımız zaman çok büyük transferler yaptı. Çok büyük paralar harcadı. Baktı olmadı. Şimdi gençlerle deneyimli oyuncuları böyle bir araya getiriyor ve bir araya getirmenin faydasında bu sezon Iğdır takımı mutlaka Kenan Koçak yönetiminde görecek gibi duruyor. Çünkü iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorlar. Kamp için de fazla masraf yapmıyorlar. Ankara'da İncek'te kendi tesisleri var. O da büyük bir avantaj. Bir en büyük avantaj da futbol takımı artık Ankara'da konaklamayacak. Iğdır'da halkın içinde olacak. Yani bir futbolcu bir defa futbol takımı kentte sokağa çıkmalı. Esnaftan alışveriş yapmalı. Sadece tesiste kalıp hemen maç biter bitmez arabasını atlayıp uçağa atlayıp bir yerlere gitmemeli. Tepki de görmeli. Olumlu veya olumsuz.
1: Evet.
0: Tabii medeni ölçüler içerisinde. Bundan dolayı da yeni sezon ben geçen sezondan daha gollü, daha keyifli geçeceğini ben umut ediyorum. Çünkü İstanbul'da da dediğim gibi 6 İstanbul takımı olacak. Karagümrük, Ümraniye, Pendik, Sarıyer, İstanbul, Esenler, Erok. Ben bu 3-6 takım arasında Karagümrük, Esenler, Erok ve Sarıyer'in iddialı olacağını umut ediyorum. Yine İstanbul'un yine kilit takım olacağını, Ümraniye'nin aynı şekilde, Pendik Spor'un da yine aynı şekilde yukarılarda olacağını umut ediyorum. Çok keyifli bir lig bizi bekliyor. Daha şimdiden şu takım favori, şu takım düşer demek erken, hani böyle bir ilk 10 haftayı hep beraber Ekim ayının sonunu görmek gerekiyor diye düşünüyorum şahsen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Yine cumartesi pazar, önümüzdeki cumartesi pazar sizlerle birlikte olacağız. Yine birinci ligi konuşacağız. Bakalım neler konuşacağız bu sefer. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
0: İyi yayınlar Yücel. Kolay gelsin. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la birinci ligdeki takımların transferlerini ve bunun yanında önümüzdeki sezonda neler bekliyor, neler yapıyorlar bunları konuştuk. Bu arada Milletler Ligi'nde final karşılaşmasında Milletler Ligi'nde Türkiye Brezilya ile karşı karşıya geliyor. İlk seti biraz geride başladık, ardından biraz yakaladık ama 25-23 mağlup kapadık. İlk seti sevgili dinleyiciler TRT1 televizyonundan yayınlanıyor. Brezilya milli takımı biraz tedirgin esasında. Biz de biraz hatalar yapıyoruz. Özellikle Vargas'ın üstünden oynadığımız zaman biraz karşılıyorlar. Çünkü bekledikleri bir oyuncu olduğu için. 1-0 gerideyiz. Daha çok konuşacağız. Az sonra saat 15 haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardından spor gündemi devam edecek.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan

0: 2 kişi tedavi altına alındı. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Meteoroloji bugün Karadeniz ve çevresindeki 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu iller Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon olarak açıklandı. Bu illerde etkili olacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağan'ın yeni prototipinin taksi testlerine başlandığı açıklandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bazı testlerin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Demiroğlu, hedefimiz yıl sonunda iki Kağan'ın art arda ya da yan yana uçması dedi. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyünde aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El-Rahman Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.10'u gösteriyor ve spor yazarı Okan Can bizdeydi, birlikteydik. Şimdi Özgün Erdoğan'la birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Ve Özgün Erdoğan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz geç bağlandık ama olsun, olabiliyor olsun. Böyle.
1: Tabii.
0: Şimdi maçı izliyorsunuz sanırım.
1: Evet, yani hop oturup hop kalkıyorum o seti verdikten sonra.
0: Yapımcımız Ayşe Yürük arkadaşımız var. İki haftadır bizlerle birlikte cumartesi, evet, pazar, ellerine sağlık onunda. O evet, da evet, hop oturup hop kalkıyor. Ve kaybedecek miyiz, kazanacak mıyız, niye böyle oluyor, bunları konuşuyoruz. Şimdi evet, anladığım kadarıyla ülkede herkes şu anda TRT 1 televizyonunun karşısında Filenin Sultanlarını seyrediyor.
1: Aynen öyle, kilitlenmiş durumda ama benim hiç korkum yok. Yani son derece güveniyorum. 2-0 da olsak biz buradan bu maçı çevirecek güce sahibiz. Onun için hiç korkum yok. Ben şu andaki oyundan da memnunum. Gidişat da iyi, fena değil. İkinci sette beraberliği yakalayıp sonra öne geçeceğiz diye düşünüyorum.
0: Şöyle ki sevgili dinleyiciler, bu sette ikinci set, ilk seti kaybettik 25-23 ve bu sette de 10-8 üstünüz Brezilya'ya karşı. Ama şu var, çok denk iki takım, çok az farklar belirliyor sayıları ama evet, daha ısınma süresi bu hallolacak. Ben evet, şunun evet, için esasında siz Ankara gazeteciliğini, Ankara muhabirliğini, spor muhabirliğini, spor yazarlığını bildiğiniz için. Evet. Şimdi hatırlıyor musunuz, ödül yönetmeliği vardı ve başarılı olan sporculara ödül vermeye başlamıştı evet, ülkemizde. Özellikle olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olanlara. Evet. Ve bununla sporda gerçekten belli bir hamle olmuştu.
1: Evet.
0: Ama bu son yıllarda özellikle futbol milli takımımızla birlikte biraz dozu arttı gibi geliyor bu ödüllerin, anladığımız kadarıyla. Ve Dünya Kupası'na giderken de işte villa armağan etmişlerdi her bir futbolcuya. Bunu evet, niçin anlatıyorum? Hatta özel uçakla gittiler futbolcularımız. Evet. Şimdi futbolcularımızdan da öyle çok uzun boylu olanlar biraz daha arka tarafta ayaklarını uzatarak gidiyorlar özel uçakta. Ama voleybolcular, basketbolcular gerçekten 2-3 kişinin oturduğu yerlerde rahat edebilen sporcular bunlar, uzun boylu. Ve bu sporcularımız da hep tarifeli uçakla gidiyor. Filenin Sultanları da aynı şekilde gittikleri yere tarifeli uçaklarla gittiler. Ve hiçbiri de mızmızlanmadı. Şu anda da Milletler Ligi'nde bizi temsil ediyor. Şimdi herhangi bir prim de istemediler. Prim hesabı da yapmadılar kamplarda. İşte şampiyon olursak şu kadar prim. Şimdi bu ödül yönetmeliğini bilen bir spor yazarı olarak, bizim programımızın devamlı konuğu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelinen nokta ve hani ifrat tefrit arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii şimdi baştan beri biz zaten bu ödül yönetmeliği çıktığından beri biz bu işe hep karşıydım ben. Yani baktığınız zaman gerçekten milli takım forması giymiş, milli takım için mücadele eden, milli takım için maç kazanan insan böyle bir şeyde bir ödül bekler mi? Bu milli bir davadır ve milli dava için dünyanın katılan birçok ülkesi, hiçbir ülkesinden ben kolay kolay görmüyorum. Yani aman siz maçı alın, şampiyon olun, biz sizi şöyle yapacağız, biz size bunu yapacağız, biz size bu kadar ödül vereceğiz dendiğini görmüyorum. O zaman yapıyorsanız, böyle bir ödül yönetmeliği bizde var ve bu ödül yönetmeliğine göre uyguluyorsanız hepsi için uygulamak zorundasınız. Bu kaç yıldır Filenin Sultanlarının başarılarını büyük bir gururla, büyük bir onurla izliyoruz. Ülkemizin Türk bayrağının gönlere çektirmek, İstiklal Marşımızı söyletmek, yani bunların bu kadar başarısının karşısında bu ödüllerin hiçbirini hak etmiyorlar mı? Fazlasıyla hak ediyorlar. Onun için eğer gerekiyorsa, eğer futbolculara villa verebiliyorsanız bu kızlarımıza da, bu sporcularımıza da bir ödül vermeniz lazım. Yani burada Milletler Ligi'nde finale gelmişler. Milletler Ligi ne demektir? Dünya şampiyonluğu demektir. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyanın bütün takımları orada. Ve siz onların hepsini eleye eleye yarı final, çeyrek final, finale gelmişsiniz. Finalde Brezilya ile oynuyorsunuz. Yenilirseniz dünya ikincisi, yenilirseniz dünya birincisiniz. Yani bundan daha büyük bir ödül var mı? Bundan daha büyük bir başarı var mı? Yok. O zaman bir ödül verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu ikisi arasındaki fark gerçekten ciddi anlamda düşündüğümüz zaman yani makasın ciddi anlamda açıldığını gösteriyor. Yani burada elbette ki ödül istemiyorlar, ödül verilmiyor. Voleybol Federasyonu da bu konuda gerçekten çok şey titiz davranıyor. Milli forma ada içerisinde, milli forma altında ödül olmaz diyor. Zaten o sporcular için ödül milli formayı vermektir diyor. O milli formayı o sporcuya giydirdiğiniz zaman onun için ödüldür diyor bu.
0: Tabii.
1: Ve onu alabilmek de çok büyük bir başarıdır. Oraya kadar gelmiş, o başarıyı yakalamışsa zaten sen takımında, transferinde, bilmem oynadığın maç birimlerinde hepsini alıyorsun. Yani milli forma altında ödül alması çok da şey değil tabii. Yani kabul, bana göre kabul edilir bir şey değil. Hele ki özel uçaklarla gidiyorsunuz. Ne oldu peki, gittik. Orada Dünya Kupası'nda gruplar aşamasında elendik, döndük. Evet. Şimdi peki onun karşılığında siz verdiğiniz o villayı, götürdüğünüz o özel uçaklar karşılığında, bu sporcuların bu başarısızlığının karşısında ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? O zaman bir de onun tersini düşünmek gerekiyor. Hani bir zehir var, bir de panzehiri var.
0: Evet.
1: Yani siz bunun karşılığında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız peki? Hiçbir şey yapılmayacak. O zaman da ödül vermeyeceksiniz. Veya bu çocuklarımızı da oraya gönderiyorsanız en azından bir özel uçakla göndereceksiniz. Rahatça gidecekler, inecekler. Orada hazırlıklarını yapacaklar. Kazanıyorsa da madem ödül yönetmeliği var, herkes için olmalı. Yani bunun ayrımı olmaksızın öteki berikini ötekileştirmeden, berikileştirmeden ya da işte futbolcularımız için sadece ödül var, diğer branşlara yok demeden, hepsine eşit muamele, eşit yaklaşımla, hakkaniyet bir şekilde bunlara da ödül verilmesi gerekir.
0: Sayın Doğan, esasında bir iyi niyetle başladı ödül yönetmeliği, biliyorsunuz.
1: Tabii, tabii,
0: sporcuları tabii. O dönemdeki sporcularla şu andaki sporcular arasında da çok büyük fark var. Yaşam şartları, spor hayatları anlamında, kulüplerdeki yaptıklarıyla, sakatlık yaşadıkları zaman uzun süreli sakatlık yaşıyorlardı ve ne olduğu gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti. Ama şu anda özellikle yöneticiler burada bu ödülleri vererek, hani kendi cebinden verse kabul ediyorum da, Türkiye'nin parasından veriyor, federasyonun parasından veriyor bu ödülleri. Hani belki sporcuların istemeyenleri de vardır ama bunu idareciler öne çıkarıyor esasında. Bunu konuşturuyorlar. Milli takım forması, bayrağın olduğu forma kutsaldır bizim için. Vatan ve bayrak. Şimdi burada bir de ödülü koyduğunuz zaman kutsal mı oluyor, ne oluyor? Hani başka bir noktaya geliyor. Burada esasında idarecilerin tavrı da eleştirilmeli diye düşünüyorum.
1: Tabii doğru söylüyorsunuz. Asıl o eleştirilmeli zaten. Ödülü yönetmeliğe bakın. Sadece bununla da bitmiyor Sayın Yüce. Belediye başkanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız.
0: Evet.
1: İşte iş adamlarımız, bunların hepsi kabul ediyor. Hep ayrı ayrı ödül veriyorlar böyle başarı. Futbol takımımız özellikle başarılı olduğu zaman. İşte Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığı sene bütün birlikte dolaştık. Takımla beraber gezdim ben o zaman. Yani en üstten en alta kadar bütün iş adamlarımız, bütün belediye başkanlarımız, işte cumhurbaşkanımız, başbakanımız, devletin ödülü, spor bakanımız, herkes ödül verdi. Ayrı ayrı ödül alındı. Şimdi bu kadar ödülü veriyorsunuz. Tamam, güzel, ödül veriyorsunuz. Ama dediğiniz çok doğru. Bu tamamen devlet bütçesinden giden ödül. Hani iş adamı çağırır, ödülünü verir. Evet. Ona bir şey diyemezsin. Çünkü gerçekten Türk sporuna katkı, Türk sporcusuna teşvik anlamında yapar bunu, yapsın. Ama öbür tarafta baktığınız zaman devlet bütçesinden ödül yönetmeliğinin bu kadar yüksek meblağlara ulaşması, bu kadar yüksek trendlere ulaşmış olması çok kabul edilir değil. Federasyonun özellikle yöneticilerin, hem spor yöneticilerin hem de federasyonun bu konuyu bir gözden geçirmesi gerekir artık diye düşünüyorum. Çünkü ödül yönetmeliğinde zannedersem 2007-2008'den sonra bir değişiklik yapıldı. O değişiklikten sonra önceden işte olimpiyat ve dünya şampiyonalarında 50 mi 100 mü cumhuriyet altını veriliyordu yanılmıyorsam.
0: Evet.
1: Sonradan bunu biraz düşürdüler, aşağı doğru çektiler. Ama yani o da bile çok yüksek bir gerçekten Elbette ki başarı ödüllendirilmemeli mi? Ödüllendirilmeli, çok doğru, ama ödüllendirmenin de bir kıstası, bir sınırı olmalı. Ve herkese verilebilecek standartta olmalı. Her spor branşındaki başarıya verilecek standartta olmalı. Yani onun için bakıyorum ben, olimpiyatlarda başarılı olmuş bireysel sporcularımıza da aynı ödülü veriyoruz. Takımlar düzeyinde başarılı olmuş sporcularımızın hepsine de, takımlarda yer alan, işte futbolda 18 kişi, 18 kişi veya 24 kişi, 24 kişilik kadroda yer alan herkese veriyorsunuz. Ama öbür tarafta bireysel anlamda bu sporu yapan sporcularımızın tek tek çıkıp orada sahneye çıkıp orada başarı kazanıp da altın madalyayı olimpiyatta veya dünyada almasının karşılığında da geçtiği bütün turlarda tek başına teke tek mücadeleyle geliyor. Onun işi çok daha zor. O zaman orada ne diyorsunuz? Ya mesela futbolda hiç oynamayan, belki de takımda yer almayan sporcularımıza faydalanıyor. Gelmiş, evet kadroya girmiş ama görev alamamış. Bir şekilde orada yer alamamış ama ödülden yararlanıyor. Ama öbür adam alnının teriyle, bileğinin hakkıyla tak tak tak tak gelmiş finale. Finalde de kazanmış, altın madalyasını almış. Ona da aynı ödülü veriyorsun. Orada hiç oynamamış insana da aynı ödülü veriyorsun. Öyle olduğu zaman o zaman ne oluyor? Kafalarımız iyice, düşüncelerimiz iyice farklılaşmaya başlıyor. Ya bu adil mi diye düşünüyorsun. Bu adil mi acaba diye düşünüyorsun. Onun için yöneticilerin bu konuya bir standart getirmesi lazım. Bir düzenleme yapması lazım. Yöneticilerin artık hani kendi ceplerinden ya da hani kendi keselerinden dağıtır gibi dağıtmaması gerekiyor. Çünkü bu Türkiye'nin bütçesi, Türkiye'nin parası, bizlerin parası, çok daha dikkatli kullanılması gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi bir başka konu, özellikle devşirme sporcu

0: Ardından şöyle diyeyim, devşirme sporcuları milli formayı giydirmek, ardından bu sporcuların belli bir zaman sonra Türk pasaportuyla oynamaya başlıyor oyunda. Ardından bakıyorsunuz bir tane daha her takımdan bir devşirme sporcu olarak, bir yerli sporcu gibi yer almaya başlıyor yabancı sporcular. Evet. Şimdi buna nasıl bakıyorsunuz?
1: Ya böylece sayı arttıkça bizim yerli sporcuların bir kere yer alması, forma şansı bulması azalıyor, zayıflıyor. İşte bir voleybolu izliyorum, bakıyorum. İşte bu tarafta Vargas, bir tarafta Bek Kısal. İki tane devşirme sporcumuz var milli takımda. Evet, başarılı mı? Başarılı. Gerçi özellikle Vargas gerçekten takımın yarısından fazlası. Yani çok rahatlıkla görüyoruz onu ama...
0: Şöyle bir özelliği var yalnız Melisa Vargas'ın da Jack Kısal'ın da. Jack Kısal, Snatchek Kısal bir Türk vatandaşıyla evli. Bu evet. nedenden dolayı Türk vatandaşı. Melisa evet. Vargas da 17 yaşında geldi Türkiye'ye. 17 evet. yaşında Fenerbahçe tarafından getirildi. Küba'dan geldi. Yani, Küba milli evet. takımını seçeceğine o zaman... Hatırlarsanız Zoran Terzic vardı Fenerbahçe'nin evet, başında. Evet, evet, Sırp hatırla, milli evet. takımını tercih etsin diye çok baskı yaptı. Ama
1: çok kazandı.
0: Evet, Türkiye bu anlamda bunu kazandı. Evet, bize yarar sağlıyor. Çok daha iyi. Ama şimdi yaşlı olanlara da biz devşiriyoruz. Ardından Türk pasaportunu veriyoruz. Yıllarca devam ediyor. Şimdi Melisa Vargas dediğiniz 17 yaşında geldi. 17 evet. yaşında düşünebiliyor musunuz? Daha çok genç. Daha 4-5 tabii, sene tabii, yani 22-23 tabii. yaşında.
1: Tabii. Yani şunun için verdim örneği. Tabii ki diğer branşlarda da var da şu anda voleybol maçını izlediğimiz için ve voleybolda da iki tane devşirmemiz var diyorum.
0: Evet.
1: İkisi de faydalı mı? Faydalı. Ama bu ikisinin yanında elbette ki bizim Türk oyuncularımız da yer alıyor. Onlar da çok şey öğreniyorlar Vargas'tan aslında.
0: Doğru.
1: Vargas aynı zamanda da becerilerini, bilgilerini, yeteneklerini aktaran bir oyuncu. Paslaşmaları, blokları, ondan sonra smaçı, bunları çok bileva çıktığı zamanki başarısı, bunları çok iyi gösteriyor. Arkadaşları da bunu iyi alabiliyorsa bizim Türk oyuncular, Vargas'ın gerçekten büyük faydasını görüyoruz. Ama bu sayı böyle artarsa, biz yakında milli takımlarımızın çoğunda eğer devşirmelerle oynamaya başlarsak, o zaman bu işin gerçekten cılkı çıkar ve tadı da kaçmaya başlar. O zaman biz niye sporcu yetiştiriyoruz? Nasıl sporcu bulacağız? Nasıl ikna edeceğiz? Hadi gelin oynayın. Ne olacak? Tabii. Milli takıma kadar gidemeyeceksem, milli takım zaten bütün devşirmelerden oluşacaksa, benim burada oynamamın ya da bu takıma girmemin, bu takımı da yer alamamamın bir sıkıntısını yaşıyorsan, bunu nasıl gidereceksiniz? Bana nasıl bir ön açacaksınız? Altyapı diyoruz ya.
0: Evet.
1: Peki biz altyapıdan yetişiyoruz. Biz ne olacağız? Biz ne yapacaksınız? Müzelik mi yapacaksınız? Orada mı sergileyeceksiniz? Oynatamayacaksanız ne yapacaksınız diye düşündüler. Yani insanların aklına da bu geliyor. Sporcu bulmakta da zorlamaya başlarız ondan sonra. Yani çünkü önü kapalı. Gidecek yeri yok. Şimdi futbolda bakıyorsunuz, hemen bütün takımlarımızı, Süper Lig bırakın birincilikte bile, birçok takımlarımızı neredeyse 11'i yabancı oyunculardan kurulu.
0: Evet.
1: Neredeyse. Siz altyapıdan çıkardığınız hiçbir tane oyuncuyu faydalanamıyorsunuz ki. Peki biz milli takımdan nasıl başarılı olacağız? Efendim işte şeylerimiz var ya, gurbetçilerimiz. Gurbetçilerimiz kendi oynadığı takımdaki performansını ve oradaki sistemini, o arkadaşlarından, oradaki takım arkadaşlarıyla o sistem içerisindeki uyumunu getirip burada sergileyebiliyor mu? Sergileyemiyor. Çünkü burada uyumlu yok. Yani onunla uyum sağlayabilecek arkadaşını bulması zor. Bizim sistemimiz ve milli takımlarımızla, takımlarımızdaki futbol, oradanın Avrupa'da oynadığı futbol ve takım sistemlerinin hocalarıyla aynı değil, çok farklı. Burada da uyum sağlayamayacak, başarı da gelmiyor. Çünkü bakıyorum mesela, birçok maçta izlediğimde ben çok net bir şekilde görüyorum. Bizim Avrupa'da oynayan futbolcularımız burada verkaça giriyorlar. Topu atıyor, koşuyor ama top gitmiyor. Niye? Çünkü o bakış, o görüş, o düzen henüz oturmamış. Sistemsel olarak oturtamamışız biz onu. Onun için bizim altyapıdan da artık futbolcuları, sporcuları, hangi branşta olursa olsun, alıp takımlarımıza yer vermemiz lazım. Elbette ki güzel şeyler, çok hoştur. Kötü müdür? İyidir, iyidir tabii ki. Gelip de iyi bir yabancının Türkiye'de başarılı olması bugün gurur duymuyor muyuz dışarıdaki sporcularımızla? Başarılı sporcularımızla gurur duyuyoruz. Arda'nın Real Madrid'deki başarısı bizi onurlandırmıyor mu? Onurlandırıyor. Çok da iyi. Çok da güzel şeyler yapıyor. Ama şimdi bizde de var, tamam, bir iki tane olsun elbette ki getirmişsiniz. İşte Vargas 17 yaşında gelmiş, gerçekten büyük katkıları var. Bugün bakıyorum takımdaki en önemli oyuncumuz Vargas. Şimdi böyle olunca siz buna devşirme, evet o burada bu da olmasın diyeceğiniz bir oyuncu değil bu. Vargas'ın bu takımdaki yeri de konumu da başarısı da hiçbir zaman yadsınamayacak bir konumda. Ama bunu artırmamak lazım. Biz kendi oyuncularımızı yetiştirmemiz lazım alttan. Hani basketbolda zaman zaman sizle konuşuyoruz ya.
0: Evet.
1: Kadın basketbolunda artık bulamıyoruz sporcu. Niye? Voleybolu tercih ediyor kızlarımız, kadınlarımız, evet, artık. Voleybol daha başarılı olduğu için. İşte bu sebepten dolayı eğer milli takım düzeyine de çıkamayacaksa sporcularımız, oradan da sporcuya tercihlerinde basketbolun tercih edilmesi daha zor oluyor. Onun için bir nebze olsun artık biraz da kendi altyapımıza dönük, biraz da kendi içimizdeki yapacağımız çalışmalarla yetiştireceğimiz sporcuları sporlarımıza, spor branşlarımıza kazandırmamız gerekir.
0: Evet, şu anda da ikinci sette 24-21 öndeyiz. Anladığımız, evet, kadarıyla bu seti alacağız. Bir sayı kaldı. Bakalım.
1: Tam tahmin ettiğim gibi. 1-1, evet, olacak dedim ben bu sette.
0: Şöyle ki iki denk takım esasında ve birbirlerini tanıyan iki milli takım. Oyuncular bazında, evet, teknik, evet, direktör, baş antrenör bazında. Türkiye'de çalışmış bir baş antrenör. Türkiye'de, evet, çalışmış oyuncular, hala çalışan oyuncular. O nedenden birbirimizi iyi tanıyan iki ülkeyiz bu anlamda. Ve çok da denk geçiyor. Bakalım ne olacak bunun sonucundaki 24-22 oldu. Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan. Haftaya tekrar buluşacağız.
1: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Ve saatimiz 15.29'u gösteriyor. Reklam ve müziğin ardından tekrar birlikte olacağız spor gündeminde.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
3: sınırsızca. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Tupturuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon.

0: gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.34'ü gösteriyor, spor gündemindeyiz ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bu arada kadın milli takımımız Milletler Ligi'nde eşitliği sağladı. Setlerde Brezilya ile oynuyorlar. Bakalım 3. sette ne olacak ve milli takımımız da biraz toparlandı bu sette. 25-23 kaybetmişti, yine 25-23 kazandı ve yine kadın sporunu konuşacağız ama kadın futbolunu konuşacağız. Hatırlıyorsanız geçen hafta Profesör Doktor Ahmet Talimciler'le kadın futbolunun tarihini konuşmuştuk sosyolojik açıdan ve bu haftada çok önemli bir konuğumuz var. Giresun Sanayi Spor Kadın Futbol Takımı Başkanı Sayın Ünal Göze. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi kadın futbolunu özellikle önem vermek istiyoruz biz TRT olarak. Şundan dolayı kadın futbolunda büyük bir çıkış var. Ben erkek futbolunu seyredenlere biraz bunun örneğini vereyim. Şundan dolayı birincilik diye bir lig var Süper Lig'in altında. Her ile yayılmış durumda futbol takımları, kulüpleri, şehir takımları var. Aynısı Kadınlar Süper Lig'inde de var. Bunu konuşacağız esasında. Şimdi biraz Giresun Sanayi Spor'u tanıtabilir miyiz? Kadın futbol takımını tanıtabilir miyiz? Nasıl bir çalışma içindesiniz? Ne zaman kuruldunuz ve şu ana kadar neler yaptınız?
1: Tabii ki. Öncelikle tekrardan merhabalar.
0: Merhaba.
1: Giresun Sanayi Spor Giresun'un ilk ve tek kadın futbol takımı. Yaklaşık 10 yıl önce sanayi esnafları erkek takımımızın çok yol kat edememesinden dolayı böyle bir oluşum kurmaya karar veriyorlar Giresun Sanayi Esnafları. Bunun sonucunda da Giresun Sanayi Spor kuruluyor ve 3. lig. Bu arada hem 2 hem de 3. lig var kadın futbolunda. 3. ligden futbol hayatımıza başladık. Kendi öz kızlarımızla birlikte 3. lig, 2. ligde 2. ligi yönettik. Bunun sonucunda da bir 5-4 yıl önce kadınlar 1. ligine çıktı Giresun Sanayi Spor. Bundan sonra tabii ki demin de bahsettiğiniz gibi birincilik daha ulusal olduğu için hem yönetim olarak hem de kadro olarak daha kapsamlı bir ekip kurmak gerekiyor. Bunun neticesinde güzel bir ekip kurduk. Giresun Sanayi olarak sanayi sitesi esnaflarının yanı sıra Giresun'daki iş insanlarını da bu projeye dahil ederek güzel bir yönetim kurduk. Bunun sonucunda da ilk defa transfer

0: Tabii altyapımız var. Altyapımızda şu an 50'ye yakın kız sporcularımız var. Bunlar hem şehirdeki esnaflarımız olsun hem de bizim hocalarımızın çevre illerden tespitleri sonucunda burada yatılı okullara transferini yaptığımız ve onun sonucunda da takıma kazandırdığımız sporcularımız var. Şu an dediğim gibi 50'ye yakın sporcu var. Bunlarla birlikte de yaşı tutanları 16 yaş galiba alt limit. Evet. Onları Süper Lig'de son 4-5 haftada takviye ettik. A takımımızı. Hatta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon maçları da bizim son haftalara denk gelmişti. O maçlarda da mücadele ettik kızlarımız. At kategoride de U13, U15 ve U17 kategorilerimiz var kadın futbolunda. Hepsine de takımımız kadın futbolu çok gelişmiş olsa da son yıllarda her şehir buna ayak uyduramıyor. Ama biz Giresun takımı olarak o 3 kategoride de mücadele ettik. Hatta bu 13 liginde takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Yunanistan'daki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek bizim takımımız Giresun Sanayispor takımı.
1: Harika. Şimdi tabii ki ben esasında biz TRT Ankara Radyosu'nda Radyo 1 yayınını yapıyoruz şu anda spor gündemi olarak. Bunu niçin öne çıkarmak istiyoruz? Şimdi biz bir kamu yayıncısıyız. Kamu yayıncısı olduğumuz için ne diyeyim, gazetelerde, spor gazetelerinde fazla öne çıkmayan haberleri ben izliyorum ama izlediğim için orada da görmüyoruz. Görmediğimizden görmeyenler olabilir. Biz onlara da bu tanıtımı, bu bilgileri vermek için esasında sizi konuk ediyoruz. Şimdi 10 yıldır da bu takımı kurdunuz. Peki neler söyleniyor, neler konuşuluyor kız çocukları özellikle? Biz benim yaşım 60'ı geçtiği için bizim mahallemizde futbol oynayan kız çocukları da vardı. Biz işte 10 erkek çocuk varsa bir tane de kız çocuk maç yapardık. Evet. Kaleye geçerdi işte veya savunmaya gelirdi. Şimdi yavaş yavaş başka bir boyuta geçmeye başladı kadın futbolu artık. 70'li yıllardan itibaren Dostluk Spor diye bir kulüp vardı. Lale Orta sonra Mert Hakem Kurulu Başkanı oldu. Onunla birlikte oynayacak takım bulamazlardı. Erkek takımlarıyla oynardı. Ama şimdi kadın takımlarıyla oynuyorlar. Ve siz de altyapıdan itibaren ki şampiyon olan kadronuz da var. Nasıl bir etki bırakıyor Giresun'da? Seyirciniz nasıl? Bunun için aileler çocuklarını, kız çocuklarını getiriyorlar mı? Nasıl bir etkileşim var?
0: Şuradan başlayayım ya, etkileşim açısından Giresun ili tabii maalesef üzülerek söylüyorum, erkek futbol takımımızın kötü gidişatı da buna etken olmasıyla birlikte Giresun ili kadın futbolunda çok çok önem veriyor ve bunu belki de kadın futbolunun en fazla seyircisi olan takımıyız diyebilirim.
1: Harika.
0: Gelen büyük takımlar da buraya geldiklerinde çok zevkli mücadeleler oluyor. Çünkü taraftara karşı oynuyor. Kadın sporcularımız bu konuda sizin de bahsettiğiniz gibi biraz eksik kaldığı için derbiler haricinde. Burada çok güzel de bir atmosfer oluyor Giresun'da. O yüzden o anlamda da renk atıyoruz. Ya tabii şöyle söyleyeyim. Bu işin şey boyutunu geçtik. Kadın futbol oynar mı?
1: Evet.
0: Duymuşsunuzdur ya, biz de bunu ilk dönemde bununla çok karşılaştık. Kadın veya kız futbol oynar mı? Şu an o seviyede kesinlikle değiliz. Yani artık ülkemizde bayağı yaygınlaştı bu anlamda. Herkes doğal karşılıyor. Bu noktada iyiyiz. Ya bizim ve bizim gibi kulüplerin tek sıkıntısı aslında halktan ziyade başımızda olan federasyonun bu işe maddi anlamda çok değer vermemesi. Çünkü erkek futboluyla kadın futbolu arasında çok büyük uçurum var maddi olarak.
1: Evet.
0: Yani manevi olarak da olduğunu düşünüyorum ama maddi olarak da çok büyük uçurum var. Buradaki her şeyi de etkiliyor. En başta şöyle, bize bir yayın hakkı sağlayabilir federasyon. Yaklaşık 2 yıldır da bu sürekli konuşuluyor. Bu yıl da konuşuldu ama daha somut bir adım yok. Kadın futbolunu her ne kadar biz ilimizde oynadığımız maçlarla tanıtmaya çalışsak da, siz de söylediğiniz gibi bir yayın olması lazım. Belki

0: her maç değil ama haftanın da iki maç, üç maç, hadi büyük takımların olsun, o da olur. Bu şekilde daha yaygınlaşabilir. Yayın hakları olmadığı için oradan kulüplere bir gelir de olmuyor. Bunlar tabii büyük kulüplerimiz için çok değerli olmasa da bizler için değerli oluyor bu.
1: Tabii.
0: Destekler. Ya kadın futbolundaki maddi gelirlerin hiçbiri erkek futbolunun kadın futbolunda yok. Onlar bunun olmayışı da tabii bizim gibi kulüpleri biraz zorluyor.
1: Şöyle bu konuda ki, Sayın Göze, şöyle diyeyim. Önünde sonunda kadın futbolunun önünde kimse duramayacak. Ben size bunu açıkça söyleyeyim. Ben 3 senedir 4 senedir bir kulüp televizyonunun yayınladığı kadın futbol maçlarını izliyorum. Hatta 1-2 tanesini. 1-2 kulüp televizyonu.
0: Var, doğru.
1: Evet, oradan izliyorum. Gerçekten büyük mücadele var. Yani orada saha içinde kadınlar futbol oynarken erkeklerden daha çok mücadele ediyorlar. Ve burada hani yok yıldız, yok o bu demeden mücadele ediyorlar. O sporu, o futbolu gören herkes mücadelenin çok üst düzey olduğunu bildiği için izliyor, merakla izleyebiliyor. İkincisi,
0: doğru.
1: Bir televizyon platformunda kadın sporları kanalı açıldı.
0: Evet.
1: Kadın, yani bir yabancı bir kanal, kadın sporlarında da ağırlıklı olarak kadın futbolunu göstermeye başladılar. Şimdi önünde sonunda kadın futbolunda gelinen nokta bu olacak bence. Yani şu anda belki kimse değer vermiyor ama mesela Fenerbahçe bu sene Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek. Fenerbahçe, Arsavev ve gerçekten çok önemli futbolcular getirmeye başladı. Inter'den futbolcu getiriyor. Almanya'da oynayan gurbetçi futbolcularımızı getiriyor. Şimdi başka bir hüviyete bürünmeye başladı. Evet, sizler kendi yağınızla kavruluyorsunuz. Oradan da çocuklar çıkıyor ama oranın futbolcuları yavaş yavaş da Giresun'a gelecek. Giresun'da oynamaya başlayacak. Ve bunları Futbol Federasyonu ne yaparsa yapsın sonunda bu yayıncı kuruluşu bulmak zorunda. Ve bulacak diye düşünüyorum.
0: Evet, yani dedikleriniz çok doğru. Kadın futbolunun bu ilgisizlikten dolayı bitme olasılığı kesinlikle yok. Çünkü yani biz her ne kadar biz de kendi kulübümüz olarak bundan şikayetçi olsak da biz bile kopamıyoruz yani. Çünkü erkekten farkı kadın futbolunun dediğiniz gibi mücadele. Yani
1: çok mücadele.
0: Kısıtlı fiziksel yeterlilik olduğu için, tekniksel de yeterlilik daha az olduğu için erkekten. Burada zaten bizim maçlarımızı izleyenler onu görür. Burada hep mücadele var yani.
1: Evet. Ben çok izledim. Peki şunu söyleyeyim, hani Türkiye'de kadın futbolu, evet, maddi bir sıkıntı var. Baktığımız zaman Hakkari takımı var, Gaziantep'ten takım vardı, Yüksekova var. Yavaş yavaş doğuda da bu kulüpler kurulmaya başladı. Oradaki sporcular da özellikle kendilerini kabul ettirmek için de oynayan futbol takımları var. Şimdi baktığımız zaman maddi gücün dışında bir eksiğiniz var mı, sıkıntılarınız var mı? Esas onu konuşalım.
0: Ya, maddi gücün dışında demin de söylediğimiz gibi ilginin daha da artması gerekiyor. Yani bunun en başında da yayın geliyor kesinlikle.
1: Evet.
0: Kadın futbolu yayınlanmalı ya. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bunlar
1: Trabzonspor kendi var.
0: Yok, kendi kanallarında yayınlıyorlar sağ olsunlar. Tabii ki bir katkısı oluyor ama bunun federasyon nezdinde, hatta hükümet nezdinde, yani sizin kanallarınızın herhangi birinde ya bir hamle olmalı yani. Bu bize emin olun çok itici güç olacak yani. Bu
1: en azından dakika. Tanıtım açısından
0: tabii,
1: sizin
0: tabii,
1: reklam
0: tabii.
1: gelirlerinizin artması anlamından,
0: tabii,
1: duyurulması anlamından büyük bir katkı gelecek diye düşünüyorum.
0: O bizim önümüzü de açacak yani. Bizim önümüzü de açacağını düşünüyorum maddi anlamda.
1: Peki şunu sorabilir miyim Sayın Göze?
0: Tabii.
1: Şimdi çocuk altyapıdan geliyor. U13'te şampiyon oldunuz ve Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Bu başarı elde edildikten sonra çocukların birbirleriyle konuşmaları nasıldı? Bir Türkiye şampiyonu oluyorsunuz. Gerçekten 13 yaşındasınız. Alt yaş gruplarındasınız. Ve Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Şu anda konuşuluyor mu? Bu nasıl konuşuluyor kulübünüzde?
0: Kulübümüzde tabii ki duygusallık oluyor. Hem yaşları da küçük oldukları için.
1: Evet.
0: Bu başarı onları çok duygusallaştırdı. Şehir anlamında da kadın futbolunu iyi tanıttığımız için burada kurumlar olsun, gençlik spor başta olmak üzere kurumları da heyecanlandırıyor. Yani algı olumlu, yani bu şampiyonluk şehirde olumlu bir algı yarattı.
1: Peki bu şampiyonaya gittiğiniz zaman, dünya şampiyonasında rakipleriniz kim olacak belli oldu mu? Gruplarda hangi takımlarla oynayacaksınız?
0: Yok, tarihini bile bilmiyoruz, sadece Yunanistan'da düzenleneceğini biliyoruz. Şu an tarihlerini de bilmiyoruz.
1: Peki yeni sezona Giresun Sanayi Spor kadın futbol takımı olarak transferdir, altyapıdan gelen çocuklardır. Bir hazırlık başladı mı? Nasıl hazırlanmayı düşünüyorsunuz yeni sezona? Sayın Göze.
0: Alo.
1: Alo. Şimdi geldi sesiniz. Buyurun.
0: Geldi sesim. Yeni sezona ilk sezon olduğu gibi başlamayacağız. Heyecanlı bir şekilde. Daha tecrübeli. Kadro açısından da daha kendi öz takımımızdaki sporcularla başlayarak çok açılmadan mütevazı bir kadroyla girmeyi planlıyoruz.
1: Peki antrenmanlar başladı mı?
0: Antrenmanlarımız bu ayın sonu veya Ağustos'un başında başlayacağız.
1: Evet.
0: Başlamayı düşünüyoruz.
1: Lig ne zaman başlayacak?
0: Lig Ağustos'un son haftası diye duyuruldu ama tahmin ediyorum ki bir hafta öteye atılacağını düşünüyoruz tüm kulüpler olarak. Bu biraz erken bir tarih gözüküyor çünkü.
1: Evet.
0: Bizler için.
1: Peki tesisleşme açısından, tesisler açısından bir sıkıntınız var mı? Özellikle Giresun Sanayi Spor kadın futbol takımı olarak. Çünkü 3 takımınız daha var. U13, U15, U17 ve bir de A takımınız var.
0: A takım.
1: Tesis anlamında, konaklama anlamında yaşadığınız sıkıntılar var mı?
0: Tabii ki o konuya değindiğiniz çok güzel oldu. Yani en azından şöyle söyleyeyim, bir Süper Lig takımının, bu hangi takım olursa olsun, tesisi olmak zorunda.
1: Evet.
0: Yani bunu bizim yok, bunu Süper Lig'e çıkınca da daha ihtiyaç olduğunu fark ettik. Yani ilk zaten arayışımız, buradaki bürokratlarla da milletvekilleriyle de görüşmemizdeki ana amaç sezon başında buydu. Ne para ne pul. Yani bu kulübe bir konaklayacağı, sporunu yapabileceği, sosyal aktivitesini yapabileceği bir tesis istedik buradaki bürokratlarımızdan. Onunla ilgili de sağ olsun somut adımlar atıldı. Yaklaşık bir iki aya da Giresun Sanayi Spor'un konaklayacağı bir tesisin temelleri atılacak şehrimizde de.
1: Bu bir tek konaklama mı, yoksa sahalar da var mı? Bunun yanında ek tesisler var mı?
0: Bir tek konaklama olacak. Zaten şöyle, Giresun sporun stadyumunun yanında olacak. Zaten
1: evet.
0: Orada antrenman açısından şeylerimiz var, imkanlarımız var sağ olsun. Sadece biz en büyük sıkıntıyı konaklama anlamında, hem kadın sporcular olduğu için burada evet. Şehrin herhangi bir noktasına hemen gidelim yerleşelim yapamıyoruz. Daha kendimize ait bir konaklayacağımız tesis lazım. Onunla alakalı da somut adımlar atıldı. Bir iki aya da bir temel atma durumumuz olacak.
1: O zaman yeni sezona bir adım daha önde başlayacaksınız.
0: Evet, bir adım
1: geçen
0: önde
1: sezona nazaran.
0: Tabii evet, öyle olacak inşallah.
1: Peki bu tesis ve konaklamanın dışında teknik ekip anlamında ve ekipmanlar anlamında eksikleriniz var mı?
0: Ya, teknik ekip anlamında kadın futbolundaki tabii ki siz de takdir edersiniz, hoca sayısı kısıtlı.
1: Evet.
0: Hep şöyle yapmaya çalışıyoruz. Erkek futbolunda çalışan antrenörlerimizi buraya çekmeye çalışıyor kulüpler. Biz öyle değiliz. Çünkü biz bunu testini yaptık. Kesinlikle erkek futbolundaki başarılı antrenörlerimiz aynı şekilde kadın futbolunda başarılı olamıyor.
1: Çok doğru. Çok doğru.
0: Çünkü hem kadının psikolojisi, fizyolojisi,
1: doğru.
0: her şeyi farklı. Buradan da, bu açıdan da tabii toplasanız belki 10-15
1: evet
0: rakamını geçmiyor. O yönden de sıkıntılar var. Ama biz

0: güzel bir antrenörümüz var. Hem de bir sporcumuzu, yaklaşık 3 yıl önce bizde futbol oynayan kızımızı futbolu bıraktırıp, zaten yaşı gelmişti. Evet. Onu yetiştirdik. O da ilk lisans şeyini de aldı. C lisansını da aldı. Aynı şekilde devam ediyor. Yani kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaten bu şekilde bu iş çözülür. Yoksa erkek futbolundan hoca getirip 2-3 sene o emek vermesinden ziyade kendi yaşı gelmiş sporcularımızı emekli ayırıp da bu yönde çalışmalarına teşvik edersek böyle kadın futbolu da antrenör anlamında gelişir. Doğrusu bu olduğunu düşünüyorum. Başarı da bu şekilde geliyor.
1: Özellikle çok önemli bir tespitte bulundunuz. Şu anda mesela milli takımın teknik direktörü Necla Güngör Kragası, evet, yıllardır buna emek veriyor. Bunun gibi gerçekten önemli kadın teknik direktörler de var ve kadın teknik direktörler kadın futbolunda daha başarılı oluyorlar. Bu nedenden ki dünya şampiyonalarında da, dünya kupası kadınlarda gördüğümüz zaman orada da kadın teknik direktörler var. Ve çok önemli bir hamle yapmışsınız, gerçekten çok doğru. Kendi sporcunuzu kendi teknik direktörünüz olarak yetiştiriyorsunuz ve sporcularınızın başına getirerek onları, evet, daha farklı bir motivasyonla hazırlıyorsunuz lige.
0: Onlara da ışık oluyor yani, hem antrenörlük açısından, gelecekler açısından çok onlara da bir umut vaat etmiş oluyor.
1: Peki altyapıda da bu taktiği devam ettiriyor musunuz? Teknik direktörler yine altyapıda da kadınlardan mı oluşuyor?
0: Altyapıda şöyle, altyapıdaki hocalarımız hem kadın hem erkek. Spor lisemiz var burada.
1: Harika.
0: Sporcuyu da tespit ettiğimiz yer orası. Kirasun'daki spor lisesi. Hem orada erkek öğretmenimiz bize burada altyapıda destek sağlıyor. Hem de yine eski sporcularımızdan, A takım seviyesinde olmayan antrenörlük açısından, o diğer sporcu arkadaşlarımızla yine orada hem stajyerlerimiz geliyor, hem o diğer çalıştığımız sporcular, yine kadın sporcular orada destek veriyorlar.

0: Akış var mı kadın futbol takımınıza?
1: Tabii ki %80 altyapı açısından konuşuyorum. %80'ini evet. Spor lisesinden buluyoruz.
0: Harika. O zaman spor lisesi bir anlamda kadın futboluna daha yatkın olan sporcularla eğitim görüyor.
1: Tabii. Giresun'da da böyle, ben Türkiye'de de böyle olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler olsun, evet. Spor liseleri. Buradan çıkıyor zaten bizim sporcularımız.
0: Peki altyapı olarak yaşadığınız sıkıntılar var mı? Onların tesisleri, konaklamaları ve ihtiyacı olan futbol ekipmanları?
1: Ya, tabii ekipman sıkıntısı çekiyoruz çünkü hepsi maddiyata dayanıyor. Ya, yine de şu an şimdilik için konuşmam gerekirse bunu yönetim olarak bir şekilde sağlıyoruz. Spor lisesi de bize yatılı olduğu için,
0: evet.
1: Yani hem de Giresunlu sporcular olduğu için şu an o sıkıntıyı çekmiyoruz diyebilirim. Şimdi için konuşuyorum. Lise hayatı bitene kadar sporcunun çok büyük sıkıntıya girmiyoruz ama lise hayatı bittikten sonra tabii tesis ihtiyacı tekrardan doğuyor.
0: Peki şimdi kız çocukları evet okulda yatılı ama ailelerinden bağ kurduğunuz zaman, iletişim kurduğunuz zaman onların bir sıkıntıları var mı? Onların bir tedirginlikleri var mı?
1: Şöyle, çoğunun yok. Zaten kızları mutlu oldu. Yapmak istediği spor dalını yaptıkları için burada hem kötü alışkanlıklardan uzak durmak
0: doğru.
1: Olsun hem duygusal anlamda moralleri hep iyi olduğu için aileler bizim en büyük destekçilerimiz bu konuda. Hatta ellerinden geldiğince maddi manevi yardım bile ediyorlar yani. Bugün bir paket su bile alıp getirmeleri yaz günü antrenmana bizlere katkı sağlıyor. Aileler de çok destek tutuyorlar.
0: Şimdi peki Giresun Sanayi Spor, yani sanayi esnafı da yardım ediyor dediniz. Son olarak onları da sorayım. Onların düşünceleri ne bu kadar zaman diliminde? Türkiye şampiyonu oldu, ardından Süper Lig'e çıktı, ardından başarıdan başarıya koşuyor. Biraz hedefini yükseğe doğru çevirdi mi Giresun sanayi esnafı?
1: Şöyle, biz şahsım ve yönetim olarak hedefi hep yüksek tutuyoruz ama tabii sanayi bu anlamda da zorlanıyor çünkü Giresun sanayisi her ne kadar hacmi büyük olsa da hem Giresun şartlarında olmasın hem de ekonomik şartlardan dolayı dışarıdan öngörüldüğü gibi olmuyor. Yani bizim her projemize hadi yapalım evet. Şeklinde devam edemiyoruz yani.
0: Doğrudur, doğrudur.
1: Ve Süper Lig'de de olduğumuz için Süper Lig harcamaları birincilik harcamalarından çok farklı. Biz de sanayimizi çok yormamaya çalışıyoruz.
0: Evet,
1: çünkü
0: doğru.
1: Bu zamana kadar onlarla geldik. Dışarılardan destek almaya çalışıyoruz. Biraz da onlara çok yük bindirmemeye çalışıyoruz şu ekonomik koşullarda.
0: Şimdi Ünal Göze, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Şu ana kadar kadın futboluna çok önemli katkıda bulundunuz ve bunun da devamını diliyorum. Gerçekten çok önemli bir iş başardınız. Altyapıdan itibaren şu ana gelene kadar ve daha da hedefleriniz var. Tesis olarak, teknik direktör, ardından spor lisesiyle bağlantı olarak. Ellerinize emeğinize sağlık. Bütün takımınıza, kulübünüze, taraftarınıza, esnafınıza başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Biz her zaman için mikrofonlarımız açık. Türk sporu için neler yapılması gerekiyorsa onları el birliğiyle bir noktaya getireceğiz. Hele işin içinde kadın futbolu, evet. İşin içinde kadın sporu. İşte bakın, görüyorsunuz, belki de siz de evdesiniz. TRT 1'i seyrediyoruz. Brezilya-Türkiye milli maçını seyrediyoruz.
1: Evet, bir taraftan onu seyrediyoruz.
0: İşte kadın sporu. Kadına değer verince bütün spor dallarında iyi duruma geçiyoruz. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Giresun Sanayi Spor Kadın Futbol Takımı Başkanı Ünal Göze konuğumuz oldu. Sevgili dinleyiciler, biz de başarılar diledik. Bu arada hemen bilgi verelim. 22-21 öndeyiz. Üçüncü setteyiz Brezilya'ya karşı ve setler 1-1. Üçüncü set bakalım ne olacak. Haberliğin arkasından ardından voleybolu konuşacağız tam bir saat boyunca. Bakalım nereye gelecek set, bunları da

0: sizlerle paylaşacağız.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Liseleri geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kaan'ın yeni prototipinin taksi testlerine başlandığı açıklandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bazı testlerin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Demiroğlu, hedefimiz yıl sonunda iki Kaan'ın da ard arda ya da yan yana uçması dedi. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep birazdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. Edram Rahmah Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sağladı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de iki günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. Haberleri dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bazen

rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlı.

0: Saatimiz 16.10'u gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Bu arada Milletler Ligi'nde finalde de 2-1 öne geçtik setlerde ve 3. set, 4. sette de 2-0 öndeyiz. Voleybol konuşmaya başlayacağız. Anladığımız kadarıyla bu maçı voleybol konuşurken bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Ben öyle düşünüyorum. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek de telefon hattımızda. Savaş Eskigülek, sanırım bu maçı böyle bitireceğiz. Hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk. 3. set, 4. set başladı. 2-0 öne geçti milli takımımız. 3. sayıyı da aldık. Başta bu Tarkan'ın hepimizi coşturan, inanın tüylerim diken diken oldu şu anda. Tarkan'ın şarkısıyla hepimizi coşturan ve radyoları başında izleyemeyen seyircilere sesimizi bu kadar güzel ulaştırmasını sağlayan rejiye de teşekkür ediyorum. Müthiş bir şarkı tabii ki, her zaman olduğu gibi megastarımızdan.
0: Teknik yönetmen arkadaşlarımız bu şarkıları hazırlıyor, seçiyor özellikle. Kendilerine ben de teşekkür etmek isterim
1: çok
0: bu anlamda.
1: Çok güzel oldu, çok güzel bir başlangıç oldu. 3-1 öndeyiz. Ben ara ara skoru da vereyim, radyodan bizlere sesi ulaşan herkese de takip edelim. Demek ki nasibimizde TRT Radyo 1'de bir Milletler Ligi şampiyonluğu anlatmak da varmış.
0: Böyle başlar yavaş yavaş.
1: İnşallah.
0: Peki nasıl buldun milli takımı? Biraz tedirgin miydi ilk sette? Biraz sıkıntılı mı başladı?
1: Sıkıntılı başlamadı. Brezilya çok iyi başladı. Yani Ana Cristina gerçekten hani sosyal medyaya da bakıyorum, WhatsApp'ta arkadaşlarımla da yazışıyorum, hakem arkadaşlarımla, voleybol sever arkadaşlarımla yazışıyorum. Diyorlar ki bu kız Fenerbahçe'de yatıyor Brezilya'da oynuyor diyorlar. Yani öyle bir şey, hakikaten de katılmamakta elde değil. Yani bambaşka bir Ana Cristina seyrediyoruz ki hakkını teslim edelim. Gerçekten bu Milletler Ligi'nde çok iyiydi. Sakatlanana kadar, bir önceki Milletler Ligi'nde de çok iyiydi. Biliyorsun sakatlandı. Kolay değil. 4 kez final oynayıp 4'ünde de altın madalya kazanamamış bir Brezilya var. Zé Roberto gibi hakikaten klas, teknik ve kararlı bir teknik direktör. Beğendiğimiz bir teknik direktördür. Bu arada 5-1 oldu. Yavaş yavaş Milletler Ligi'ndeki ikinci altın madalyamıza doğru da gidiyoruz Yüce Bey. Çok iyi başladılar. Buna karşılık sizin de belirttiğiniz gibi bir tedirginlik vardı. Hatta ben maçtan önce, maç biter bitmez haberimi yayına hazırlayıp yayına almam için yazdım. Brezilya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları ikinci kez altın madalyayı kazandı diye. Şimdi dedi ki ya 3-1 olursa sen radyoda dedi, anca dedi maç oynanırken dedi anlatır sizi. Nasibimizde varsa öyle olur. Bir çekimde öyle oluyor. Demek ki bunu da yaşamamız lazımmış. Gerçekten hani ağzımız kulaklarımızda fiyon şeklinde oldu. İlk setin ardından özellikle Vargas tabiri caizse aradaki vitesleri arttırıp pas geçip direkt olarak 5. 6. vitese taktı. Müthiş bir oyun oynuyor. Hali hazırda takımımızın en skorer, maçın en skorer oyuncusu. Ve hani dün de bahsetmiştim hatırlarsanız Yüce Bey, yani Allah nazarlardan korusun diye şu anda baktığımızda hemen istedim 26 sayıya ulaşmış. Hande Baladı'nın 16 sayısı var, İlkinin 11 sayısı var. Böyle olunca da nasıl söyleyeyim size, keyfinden tadından yenmeyen bir karşılaşma seyrediyoruz. Ana Cristina şu anda milli takımıza karşı adeta tek başına şu anda mücadele ediyor. 5-2 oldu skor almış olduğu sayıyla. Ama bu saatten sonra artık biz bu şey yapmayız. Rahat sayı almaya başladık. Çünkü ilk sette evet, sayı alamıyorduk, sayı bulamıyorduk. Ve file üstünde topa hiç değemedik, biliyor musunuz? Sayımız var, bloğumuz var. Fakat rakip hücumlarında topa o hani değme hareketini yapacak olsak, inancınız olsun geriden gelen dublajda mutlak surette etkili hücumlar yapabiliyoruz. Böyle yapamayınca da hızlı hücum yapamadık, manşet alamadık, hızlı hücum yapamadık, ortaları kullanamadık. Kenarlarda aynı şekilde Hande ve İlkin'i yararlandıramadık. Öyle olunca da ilk seti kaybettik ama ikinci setten itibaren Vargas'la birlikte şahlanan bir milli takım var. Şimdi bir sayı daha aldı ve 7-2 oldu skor Yüce Bey.
0: Şöyle ki ben Vargas'ın milli takımımızı seçme dönemini çok iyi hatırlıyorum. Biraz Vargas'la ilgili negatif konuşan insanlar da vardı. Bir de Fenerbahçe'de o zaman Zoran Terzic vardı. Sırp milli takımını da yönetiyordu. Ve özellikle Sırbistan'ı almak için çok mücadele etti. Biliyorum Zoran Terzic'i. İyi ki de almışız milli takımımıza. Gerçekten çok önemli bir sporcu takımımıza eklemişiz. Ne mutlu bize.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şimdi hani devşirme deyince belki insanların aklına

0: farklı şeyler gelebiliyor ama Vargas tam nokta atışı oldu. Bizim milli takımımızdaki bir takımın en önemli gücü pasör çaprazıdır. Evet. Bu bakımdan da şu anda bana göre dünyanın hep 2-3 diyoruz kibarlığımızdan ama bana göre şu anda dünyanın en iyi pasör çaprazı Vargas.
1: Şöyle ki takımımızda da ben esasında şunu da söyleyeyim. Evet, oyuncularımız çok iyi ama Santarelli çok daha iyi. Santarelli çok beğendiğim bir baş antrenördü zaten. İtalya'dayken de öyleydi. Evet, Guidetti'yi beğenenler de var. Odur budur ama Santarelli'nin başka bir pozitif etkisinin olduğunu düşünüyorum sporcularımıza.
0: Şöyle söyleyeyim, biz nasıl erkek voleybol takımımızdaki filenin efelerinde Slobodan Kovac'ın baba canlılığından bahsediyorsak, evet, burada da genç yaşına rağmen, hani Roberto'dan da Giovanni Guidetti'den de yaşı küçük bir antrenörümüz. Evet. Bu topla dışarı çıkınca 9 oldu. 9-3 öndeyiz karşılaşmanın 4. setinde. Ana Cristina topu dışarı attı. Arasını hatırlaması lazım tabii, böyle dışarı atmasında fayda var. şöyle söyleyeyim, genç fakat İtalya'da özellikle çalıştırdığı Imoco ile birlikte, evet, rekorları alt üst eden, Guinness rekorlar kitabına giren, kazanmadık kupa bırakmayan ve ambarga koyan bir oyuncu grubuyla çalışıyor. Böyle olunca da kazanma alışkanlığı var ki Türkiye'den önce de biliyorsunuz Sırbistan'da şampiyonluk yaşamıştı. Evet. Biz hakikaten çok yerinde bir kararla, bu bakımdan da hakikaten emeğini teslim edelim. Mehmet Akif Üstündağ, federasyon başkanımızın emeğini teslim edelim.
1: Çok üstünde, üstünde durdu.
0: Evet, Sırbistan'la anlaşmasını bozdurduk.
1: Evet.
0: Yani Sırbistan'la anlaşmasını bozdu getirdi Santarelli'yi. Bu bakımdan da gerçekten çok çok önemli ki Sırpların bizden yedikleri ilk gol de bu değil. Vargas'ı da onların, evet, elinden aldık.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da yani hani hep diyoruz ya, sadece voleybolcuya ihtiyacımız yok. Voleybol, evet, insanına ihtiyacımız var, taraftara ihtiyacımız var, yöneticiye ihtiyacımız var. Liyakat sahibi, bu işe gönül veren ve hakikaten layığını yapabilecek liyakat sahibi insanlara çok ihtiyacımız var diyoruz. İşte onların başına da federasyon başkanımız geliyor. Hakkını teslim edelim.
1: Şimdi ikinci şampiyonluğa gidiyoruz. 9-5 öndeyiz. Anladığımız kadarıyla bu böyle olacak. 10'a 5 oldu. Anladığımız kadarıyla ki ben yapımcı arkadaşımız Ayşe Yürük'le de konuştum. Hatta dedi kazanır mıyız? Dedim artık bundan sonra daha kolay. Kadın duygusallığıyla biri çöküntü, birisi de zirveye doğru gider ve takım kazanır diye düşünmüştüm. Böyle gidecek anladığımız kadarıyla. Peki şöyle diyeyim. Biraz da altyapılardan iki şampiyonluk daha geldi. U16'dan, U17'den. Şimdi evet, yani kolay kolay olmuyor. Altyapıdan itibaren gelmeye başlıyor bu şampiyonluklar. Hani biraz da onu konuşalım. Evet, amili takımımız Filenin Sultanları öne geçti ama biraz da bunu konuşalım.
0: Şimdi Yüce Bey, sabahleyin sizinle yazışmamızda da belirtmiştim. Evet. İlk defa bir U16 takımı teşkil edildi Avrupa'da ve Balkan coğrafyasında ve orada milli takımımız ilk defa bir araya geldi. İlk defa milli formayı giydi bu çocuklar ve namalip şampiyon oldular Balkanlarla. Hani dün bahsettiniz ya, hani pek önemsemiyor kimse Balkanları, evet, diye ama bakınız U16'da Avrupa'da ilk defa teşkil edilmiş, oluşturulmuş bir milli takımda namalip bir şampiyonluk yaşıyoruz ve son karşılaşmamız ev sahibi takımı yenmek suretiyle oluyor. Şimdi düşündüğünüz zaman bunlar hakikaten çok önemli, çok değerli şeyler. Aidiyet duygusu, bakın forma aidiyetinden bahsetmiyorum. Takım aidiyeti, birbiriyle oynama alışkanlıklarından bahsediyorum. Bunlar çok önemli şeyler. 16 yaşından itibaren bu çocuklar birlikte oynamaya başlayacaklar. Geleceğin sultanları, yıldızları olacaklar. Böyle böyle olunca da işte skor 12-7 oldu bu arada. 5 sayılık farkı koruyoruz. Böyle olunca da altyapılardan gelen silsile üst yapılara da yansıyacaktır illaki.
1: Peki şöyle diyelim, bu takımda daha da iyi olacak ve olimpiyat şampiyonluğu içinde mücadele edeceğiz. Eksiklerimiz nelerdir olimpiyata giderken, 2028'e giderken?
0: A takım düzeyinde soruyorsanız, evet, mutlak surette bizim şu Avrupa Şampiyonası'nda şu Milletler Ligi'nde yapmış olduğumuz bazı ufak tefek, daha doğrusu iyi yapamadığımız, yaptığımızda iyi yapamadığımız bazı şeyler var. Elif bile bloğa çıktı artık, yani şahlandı takım diyebilirim bu arada. Harika bir görüntü var.
1: Brezilya düştü.
0: Ama normal, gayet normal. Yani ilk setten sonra vites

0: tattırmış ve milli takımla oynuyor şu anda. Çok yakışacak bu şampiyonluk bize. 2023'ten sonra gelmedi diye serzenişlerde bulunan, eleştirilerde bulunan bir kesin voleybol severimiz de var. Onların da kulaklarını çınlatmakta fayda var tabii ki. Her şeyin bir süreci var. Biz 2024'te hiçbir şeyden uğraşmadık. Hiçbir şeyden çekmedik, şu sakatlıklardan çektiğimiz kadar diye konuşuyorduk hatırlarsanız.
1: Evet.
0: 2025'e geldiğimizde bir türlü düzelemeyen sakatlıkların devamını yaşamıştık 2024'ten sonra. Paris Olimpiyat Oyunları'nda 6. oluyoruz diye gücendik takımımıza. Ama şu anda biz her şeyi çok kolay kabul ediyoruz. Çok hemen şampiyonluk gelsin, olimpiyat şampiyonu olalım. Başka bıktık o zaman bırakalım. Böyle bir spor anlayışı yok. Yani biz tabii ki kim olursa olsun o sahaya, rakibimiz de olsa, Türk milli takımımız da olsa şampiyonluk için çıkacak, galibiyet için çıkacak. Şimdi olmuş skor 14-13-10. Şimdi burada Brezilya bırakır mı maçı? Bırakmaz. Biz bırakır mıyız? Bırakmayız. Herkes son terinin son damlasına kadar bu mücadeleyi gösterecek. Ama hani biraz amiyane tabir olacak belki ama eline top değmemiş birçok kişi şu oyuncularımızı eleştirir hale geldi. Ne yapalım, herhalde kaderde bunu duymak da varmış diye şey yapacağız. Ama şurası bir gerçek. Türkiye kim ne derse desin, daha iyisini, biz hep söylüyorum biliyorsunuz, daha iyisini yapana kadar iyi diye bir şey kavramımız yok. Bu federasyon başkanımız için de böyle, milli oyuncularımız için de böyle. Mikrofonu uzatan bütün arkadaşlarımız bunu dinliyor. Gencinden tecrübelisine varana kadar oyuncularımız da. Biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. Hep diyoruz, tek rakibimiz var, kendimiziz. Kendimizi yenebilecek halde oyuna konsantre olursak Milletler Ligi şampiyonluğu da gelir, Avrupa şampiyonluğu da gelir. Biz inşallah bir sonraki sene 2027'de Dünya Kupası oldu artık, Dünya Şampiyonası'nın adı voleybolda. Dünya Kupası da gelir. Dolayısıyla biz sadece ve sadece yapmamız gereken tek şey var, çalışmaya daha fazla devam etmek.
1: Şöyle ki, hani dedin ya, voleybolda olumsuz eleştirenler var. Şimdi anladığım kadarıyla bizim radyoyu özellikle de seni dinlemeyenler bunlar. Seni dinlemedikleri için de böyle olumsuz yorumlar yapabilir. Çünkü sen çok eğitici, öğretici ve olumlu eleştiri yapan bir spor yazarısın. Bunu bilmedikleri için, dinlemedikleri için böyle kızmayalım onlara. Sadece bizim radyomuzu dinlemeye başlasınlar diye eleştirmek lazım onları.
0: Önce kendilerinden başlasınlar, birazcık inansınlar. Hayatta her şey kötü gitmiyor Yüce Bey. Kötülükler olacak. Bunun önüne geçemeyiz. Ama ne kadar çok çalışırsak o kadar başarılı oluyoruz. Aynı şekilde kötülüklerden de, kötü düşüncelerden de uzaklaşmak için çabalayalım. Yoksa insanın gözünün üstündeki kaş bile batabiliyor biliyorsunuz. Gerek yok ya. Güzel yaşayalım şurada 3 günlük dünyada. Ne gerek var?
1: Bir de şunu düşünmek zorundayız. Bu gençler şimdi bir ay sonra belki de takımlarına dönecekler ve takımlarıyla Avrupa macerası, Süper Lig macerası, ardından Avrupa şampiyonluğu kulüpleriyle, ardından Süper Kupa finali, ardından Türkiye Kupası finali, ardından ligde, Süper Lig'de playoff maçları, ardından o bitecek. Bu sefer 2027'de yine milli takımla hiç durmadan çalışacaklar bu çocuklar. Hiç yazları yok, kışları yok, tatilleri yok. Sadece bir 15 gün belki de. Evet, profesyonel diyebilirler bu gençlerimize ama insanlar, kan, damar ve sinir sisteminden oluşuyor bunlar da.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani geçtiğimiz günlerde bir muhabir arkadaşımızla voleybol üzerine konuşuyorduk. Ya dediler ki, voleybol bitmiyor mu? İşte futbol var dediler, Dünya Kupası. Dünya Kupası var ama dedim, bitecek şimdi Temmuz'da. Evet. O zaman ne olacak? Voleybol dedim, bitmez. Voleybolda bitiş yok. Evet. Dolayısıyla voleybol hiç bitmeyen ve bunun içinde sürekli tekrar, sürekli çalışma ve çok iyi bir oyuncu havuzu gerektiriyor. İşte az önce bahsetmiş olduğunuz gibi 16 yaşında, 17 yaşında Balkan Şampiyonluğu'nu namağlup elde etmiş iki takımımız var. Oradan gelecek çocuklarımız var. İşte U20'ler var, 18'ler var, 17'ler var. Onların içerisinden elene elene bu A milli takım düzeyinde işler yapmaya çalışacak olan oyuncularımız var. Kaliteli bir nüfusumuz var. Özellikle şöyle söyleyeyim, şu son zamanlarda neslimizin birazcık daha uzadı, Türk neslinin daha da uzadığını görüyoruz ki altyapıyla ilgili biraz sonra

0: konuğumuza bağlandığımızda daha verimli ve bilimsel bilgileri alabiliriz. Çünkü Türk voleybolunun en iyi altyapılarından bir tanesine sahip bir konuğumuz bizimle evet. birlikte olacak. Böyle olunca da sürdürülebilir başarılar için sistemi kendimize uygun bir şekilde kopyalayıp geliştirmek durumundayız. Onu da şu an için gayet iyi yapıyoruz. Bu arada skor 16-14 oldu. Biz birazcık destek verelim konuşmalarımızla.
1: Evet. Şimdi bir kısa reklam arası verelim istersen. Ardından tekrar birlikte olacağız. Telefon hattımızda kalırsan sevinirim.
0: Elbette.
2: Reklamlar. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç ikinci
2: el. Reklamlar.

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.31'i gösteriyor. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek telefonumuzun diğer ucunda. Tekrar hoş geldin Savaş Eskigülek.
3: Hoş buldum, hoş buldum Yüce Bey.
2: Şimdi bir diğer konuğumuz sevgili dinleyiciler Sırma 3 telefonumuzun diğer ucunda. Eski milli voleybolcu, antrenör ve Es Voleybol Spor Kulübü'nün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Siz de hoş geldiniz Sırma Hanım.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
2: Şimdi bu arada maçı da izliyoruz da 19-19 oldu voleybol maçımızı. Biraz farktan fark kapandı, eşitliğe kadar geldik. Şimdi öncelikle sizi tanıyalım. Gerçekten Savaş Eskigülek bana bir biyografinizi attı. Şu ana kadar Türk voleybolu için yaptıklarınızı yolladı. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle?
4: Tabii. Önce ben küçük bir düzeltmeyle başlayayım izninizle. Ben hiç milli olamadım. Hiç milli sporcu olmadım.
2: Evet.
4: Ama antrenör olarak dünyanın ilk uluslararası kadın voleybol antrenörlüğü gibi bir ünvanım var.
2: Yani harika.
4: Ve ilerledim. Voleybolu uzun süre ara verip böyle 40'lı yaşlarda tekrar geri döndüm. O ana kadar araya bilgisayar mühendisliği, girişimcilik, şirketler, uluslararası ilişkiler falan şeyler girdi. Ama gönlüm voleybolda olduğu için voleybola geri döndüm 40'lı yaşlarda. Kendi spor kulübümüzü kurduk. Kulübümüz Es Voleybol ve 22 senedir tamamen altyapıda kızlar, erkekler, küçük yaş sporcularıyla, sadece sporcularla çalışmakta kalmıyoruz aslında. Biraz voleybolun sistemini, düzenini, kulüplerin yapılanmasını, çalışma sistemlerini değiştirmeye uğraşıyoruz. Ve bugün bu heyecanlı maçı izlerken diyorum ki tabii ki çok değerli kulüplerimiz, federasyon, milli federasyon, yani herkesin çok büyük katkısı var ama sanırım bizim de aşağıda, altyapıda bir miktar bir katkımız var. Çok heyecanlı seyrediyorum maçı.
2: Şimdi tabii ki biraz tevazu gösteriyorsunuz. Altyapıda çok farklı işler yaptınız, çok güzel işler yaptınız. O güzel işlerin sonucunda milli takımlar erkeklerde ve kadınlarda bu noktaya geldi. İsterseniz biraz Es Voleybol takımını, kulübünü tanıtalım. Neler yaptı, kimlerle çalıştı ve şu ana kadar yaptığınız çalışmalarda hangi hamleleri yaptınız ve sonuçlarını aldınız?
4: Şimdi 22 yıl önce kurulurken amacımız gerçekten bir örnek, bir model oluşturmaktı. Hem antrenörlerin çalışma sistemleri, hem eğitim sistemleri, hem sporcu seçme sistemlerinden tutup kulüplerin, küçük kulüplerin diyelim, böyle çok arkasında büyük finansal destekler olmayan daha küçük kulüplerin kendi kendilerine ayakta kalabilmeleri, kendi finansal yapılarını oluşturabilmeleri için böyle eş zamanlı bir sürü konuda çalışmaya başladık. Yani evet. Bu işin hem idari tarafı var, hem teknik tarafı var, eğitimler var, hem de sporcu eğitimleri var. 22 senede böyle skorlara bakarsanız ikinci, üçüncü sezonumuzdan itibaren hep İstanbul'da ilk altıda oldu. Bütün yaş gruplarında, kızlarda, erkeklerde, altyapı takımlarımız. Türkiye'de hep ilk 6'da, ilk 10'da olduk. Bazen birinci olduk, bazen üçüncü olduk ama çizgimizi hep böyle istikrarlı biçimde sürdürdük. Bugüne kadar 22 sporcu verdiği takımlarımızda, bugün hala Süper Lig'lerde oynayan, kızlarda ve erkeklerde oynayan sporcularımız var. Ama bunlardan daha önemlisi ezber bozan işlerimiz var. Mesela yıllar önce sahada maçlar sırasında etik duruşumuzla ilgili, hani bugün bir yeşil kart gösteriyor, beyaz kart gösteriliyor, işte sporcular elden diyor, alkış alıyor ya.
2: Evet.
4: 12, 13, 14 sene önce başlattık. Yani çok erken hamlelerle

0: fark yaratmaya çalıştık. Mesela 6-8 yaş grubu voleybol için dan kazan voleybol diye bir oyun geliştirdik. Ve bütün şenliklerde bu oyunu oynatmaya başladık. Voleybola başlama yaşını düşürdük. Bir geleceğe sığmaz projesi var. Hani bu dakikalara sığmaz, bu programına sığmaz. Zalimaş'ı ile birlikte yürüttüğümüz geleceğe sığmaz projesinde Türkiye'nin 10 ilinde bir bakıma bütün kulüplerin voleybola bakışını değiştirdik. 10 ilde toplam 25 kampüste 150'den fazla antrenör projede 10 yıl boyunca görev aldık. Geçtiğim sezon sonunda projeden ayrılık çekildik. Ama bu 10 yıl boyunca yüzlerce antrenöre her sene sürekli düzenli eğitimler verdik. Kendimizi yeniledik. Turnuvalar yaptık. Kamplar yaptık. Yani her sene son sezonlarda özellikle 1500'den fazla kız voleybolcusu kamplarda buluşturduk. Farklı illerden, bölgelerden, yaş gruplarından gelen çocukları bir fikrin arkasında buluşturduk. Yani burada bizim için önemli olan sporcu yetiştirmek, sporcu gibi yaşayan insanlar yetiştirmek, spor ilkelerini bilinsemiş, özümsemiş ve böyle kendine güvenle ya da hayata güvenle bakan, dik duran, geleceğe bakan, yorum yapabilen, analiz yapabilen çocuklar yetiştirmek. Şimdi bunları voleybola, spora indirgediğiniz zaman, özellikle bir küçük yaş gruplarına, altyapı kızlar, erkeklere indirgediğiniz zaman, hani nasıl, ne alakası var diyebilirsiniz. Hani bir hayat felsefesi.
1: Demem.
0: Efendim?
1: Ben demem.
0: Peki, yani bugün Savaş Bey beni davet ederken dedi ki bu sezon altyapı takımlarımız liglere katılan 5 takımımız vardı. 5'i de Türkiye'de ilk 3'e girdi. Nasıl yapıyorsunuz? Yani nasıl? Çok küçük yaşlardan başlıyor. 8-9 yaştan başlayarak o çocuklar neredeyse ne diyelim, oturmayı, kalkmayı, takım olarak hareket etmeyi, rakibe saygı duymayı, işte hakeme itiraz etmemeyi ya da maç bitti bir disiplinle hani çığlıklar atıp sevinmek, yani evet seviniyoruz tabii,
1: evet,
0: ama
1: evet.
0: Hani sakin kalıp sevinip

0: canlı yayında kimseye nasip olmaz herhalde, değil mi Sırma Hocam? Ne kadar güzel, keyifli bir an oldu. Muhteşem güzel bir an. Çok güzel şeyler görüyoruz şu anda. Yani Sırma Hocam hakikaten çok güzel denk geldi. Türk voleyboluna altyapılarda ben işte sizin kadar olmasa 20 senelik bir emek vermeye çalışıyorum. Yaptıklarınızı duyurmaya çalışıyorum. Bu bakımdan sürekli olarak işte sağ olsun İstanbul temsilciliği ödül törenlerinde naçizane bize de görev verir. En çok madalya taktığım takımlar sizin takımlarınız oluyor. Bunlardan da bahsetmek istedim. Özellikle o dön kazanla ilgili bir anım var ki ben bununla ilgili köşe yazısı da yazmıştım. Sizin o dön kazan dediğiniz ve kelimeleriniz arasında sıkıştırmış olduğunuz o fair play olgusunu Ataşehir Kartallarındaki minnacık bir kızımızın yapmış olduğu bir jest ile maçı kaybetmelerine sebep verebilecek bir fair play hareketini de yaşamış olduğumu buradan hatırlatmak isterim. Yani güzel bir durum var. Kızlar ağlıyor.
1: gerçekten çok büyük başarı. Kutlamak lazım.
0: Evet.
1: Hani Dünya Kupası'nda İspanya aldı ya futbolda, biz de sanırım voleybolun dünya şampiyonuyuz.
0: O da olacak, o da olacak. Az kaldı.
1: Şimdi şöyle diyeyim, bu milli takımda oynayan sporcunuz var mı hocam?
2: Şu anda yok, hayır. Yani evet. Artık oynayan sporcularımız oldu. Süper Lig'de hem kadınlarda hem erkeklerde sporcularımız oldu. Şu anda milli takımda yok. Ama önemli değil. Hani hangi sporcunun hangi kulübün ne yetiştirdiğinin önemi yok. Ben şu slogana bayılıyorum. Biz voleybol ülkesiyiz.
1: Evet. Gerçi
2: bugün binlerce, programa katılmadan çok kabaca bir hesap yapayım dedim. Sadece İstanbul'da 12-13 yaş grubunda lisanslı maçlara çıkan 7000'den fazla kız çocuğu var. İstanbul'da farklı yaş gruplarında 20.000'den fazla çocuk var. Türkiye derseniz inanılmaz bir sayı var. Ve bütün bu çocuklar, bu ne diyelim gençler aslında bugün maçı izliyorlar. Hepsi gururlanıyor ve hepsi daha büyük bir hevesle daha çok çalışmaya gayret ediyorlar. Yani muhteşem bir gelecek var diyelim. Çok mutluyuz.
1: Şöyle ki hani emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Anneler, babalar, antrenörler, altyapı çalışanları, psikologlar, gazeteciler diyelim, özellikle voleybol yazanlar için ki Savaş Eski Yürek'te bunlardan biri, yıllardır emek veriyor voleybol aktüel olarak. Gerçekten çok hoş görüntüler.
2: Şimdi ben biraz daha esvoleybola dönersem.
1: Evet.
2: Şimdi esvoleybolda biz bir altyapı kulübüyüz. Ama hiç transfer yapmayız. Yani sporcularımız 8-9 yaşından itibaren bizle birlikte olur. O sporcuları 15-16-17 yaşına kadar bir noktaya getirir. Sonra işte A takımlara yönlendiririz. Çocukların düzeylerine göre, gidecekleri yerlere göre bir şekilde yönlendiririz. Yurt dışına gidenler oluyor. Amerika'da eğitim görenler oluyor. Üniversite... Evet. İşte burs alarak okuyanlar oluyor ya da bir yandan voleybol oynayanlar oluyor. Ama dediğim gibi Süper Lig takımlarına gidenler de oluyor. Şimdi bu sezon Savaş Bey'in aslında beni davet etmesinin arkasında biraz da bu var sanırım.
1: Evet.
2: En küçük yaş grubundaki iki kız takımımız ikisi de Türkiye şampiyonu oldu.
1: Harika.
2: En küçük yaş grubu midilerimiz, midi kategorisi deniyor. 12-13 yaş grubu. Bütün sezon başında bir tane bir set verdik galiba. Sonra İstanbul'daki final maçları, işte Türkiye finalleri hiç set vermeden çok net biçimde hani bütün maçları kazanıp şampiyon olduk. Küçük kız takımı tabii ki en zorlu rakipleri Vakıfbank Eczacıbaşı, onları da yenerek şampiyon olduk.
1: Harika.
2: Şimdi herkes bize şunu soruyor. Vakıfbank Eczacıbaşı ve aslında Galatasaray, Fenerbahçe, diğer kulüpler çok fazla sporcu transfer eden kulüpler, bu kulüpleri nasıl yeniyorsunuz? Yani nasıl bir fark yaratıyorsunuz da nasıl yeniyorsunuz? Ben hep sistem diyorum ama
1: evet.
2: Sistem yeterli değil. Maça çıkıp oynamak lazım, yenmek lazım. Şimdi burada da yine bizim sporcularla çalışma sistemimiz çok farklı. Yani daha çok küçük yaşlardan itibaren 12-13 yaşında sporcular maçlara istatistik sonuçlarıyla hazırlanıyorlar. Kendilerini seyrederek hazırlanıyorlar. Videolarını izleyerek hazırlanıyorlar. Ya da rakiplerin videolarını

0: izleyeyim. Hani bugün ablaları evet bir stratejik savaş, bir taktik savaş veriyorlar ama bunların çok böyle minimum ya da başlangıç düzeyinde çalışmalarını en küçük yaş grubundan itibaren yaparak ilerliyorlar. Ve sonuç geliyor. Evet, hani rakiplerimize baktığımızda özellikle yaşlar büyüdüğünde rakiplerimiz bizden daha uzun, fiziksel olarak daha yüksek kapasitede. Ama bu arka plan çalışması bizi bir şekilde fark yaratıyor, ileriye götürüyor ve hani bizi kazanmaya doğru götürüyor. Önümüzdeki sezondan itibaren aslında hem kız takımlarında kadrolarımızı genişletmeyi, hani aynı yaş grubunda bir takım değil iki takım, hem sporcu kampları yapmayı, sporcu kampları derken dışarıdan farklı kulüplerden gelecek sporcular, hatta gelen kamplar Temmuz ayında gerçekleşmeye başladı. Farklı takımlardan, farklı kulüplerden, hatta işte Kıbrıs'tan, Amerika'dan gelen sporculara kendi çalışma sistemimizi, hani şu 12-13 yaşlarından itibaren istatistiklerle ya da videolarla yaptığımız çalışma sistemini yaymaya çalışıyoruz. Aslında yaptıklarımızı örnek olarak herkese aktarırken kendi rakiplerimizi de güçlendiriyoruz ama
1: çok doğru.
0: Keyif veriyor çünkü hani onlar daha iyi olursa biz de kendimizi daha çok zorlayacağız.
1: Doğru.
0: Böyle bir döngünün içindeyiz.
1: Savaş Eskigülek, senin de söyleyeceklerin, soracakların vardır Sırma Hanım'a.
2: Sırma Hocam'a ben şöyle söyleyeyim. özellikle erkek voleyboluyla ilgili olarak önümüzdeki sene çok çok daha farklı bir yöntem sergileyecek. Şöyle ki hani altyapı takım kulüp oyuncularının tamamını Galatasaray'a verdiniz. Öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum değil mi hocam?
0: Doğrudur. Bu sezon sonunda Türkiye şampiyonalarında midi erkek takımımız, küçük erkek takımımız Yıldızer, yani alt yaş gruplarından 3 ayrı yaş grubu kategorisi tamamı Türkiye'de ilk 3'e girdi. Sonuçlar çok iyi, çok başarılı. Sezon sonunda bir duyuru yaptık, bir işbirliği, bir el sıkışma, dedik ki bütün sporcularımızı tamamını Galatasaray Spor Kulübü'ne yönlendiriyoruz ve teslim ediyoruz. Şimdi herkes şaşırdı, ne yapıyorsunuz, ne oldu, şubeyi mi kapattınız? Hayır dedik, aslında bu ilk kez olmuyor. 2018 yılında benzeri bir şey yaptık. Çok sayıda sporcumuzu Galatasaray'a yönlendirdik. Neden dersiniz ya da ne amaçlıyorsunuz derseniz çok basit. Aslında biz kız erkek fark etmiyor, voleybol altyapısı için emek veriyoruz.
1: Doğru.
0: Galatasaray Spor Kulübü'nün şu anda mevcut sporcu kadrolarıyla eksikleri ya da ihtiyaçları vardı. İstenen başarı çizgisinin biraz altında kalmış takımlar, işte kadro eksikleri vesaire derken benim bugün bahsetmedik burada ama bir Galatasaray geçmişim var. Galatasaray kulübünde voleybol oynadım, antrenörlük yaptım. Galatasaray Lisesi mezunuyum. Öyle bir hani gerçekten Galatasaraylıyım. Galatasaray Spor Kulübü ile es voleybolun zaman zaman işbirlikleri, destekleri mutlaka oluyor. Bu sezonda bütün erkek sporcularımızı Galatasaray'a yönlendirirken hem Galatasaray'ı güçlendirmek hem kendi sporcularımıza daha erken yaşlarda daha büyük fırsatlar sağlamak hem de aslında biraz erkek voleybolu destek olmak istedik. Çünkü kızlarda çok fazla voleybolcudan, çok fazla talepten, böyle çok yaygın bir voleyboldan bahsediyoruz ama erkeklerde maalesef neredeyse son 20 senedir altyapılarda sporcu sayısı azalıyor, kulüp sayısı azalıyor, yatırım azalıyor. Yani aşağıda büyük zorluklar var. Dolayısıyla bizim bu kararımızın arkasında yine erkek voleyboluna destek anlamında, Galatasaray Spor Kulübü'ne destek anlamında bir sporcu yönlendirme var. Ama erkek voleybolunda bir daha başlar, bir daha devam ederiz. Dediğim gibi 2018'de de böyle bir şey yapmıştık. O dönem yönlendirdiğim sporculardan Efeler Ligi'nde oynayan sporcularımız oldu. Farklı dönemlerde ikişer üçer sporcu gönderdiğimiz oldu. Yani bu hep devam etti. Dolayısıyla ilk değil, umarım sonda olmaz.
1: Şöyle ki Sırma Hanım, acaba şu hani soru işareti olarak kafamda oluyor. 11-17 yaşı yolluyorsunuz ama sizin verdiğiniz eğitimi aynen Galatasaray Kulübü'nde de devam edecekler mi? Çünkü siz farklı bir eğitim veriyorsunuz ki bu çocuklar böyle yukarıya doğru 22 senedir çıkıyor. En azından 22 yıl sporcu verdiniz milli takım.

0: takımlara ve erkek ve kadın voleybol takımlarına. Acaba bu eğitimi Galatasaray Kulübü verebilecek mi, yoksa eğiticilerinizle birlikte mi gönderdiniz?
1: Şimdi aslında 22 yılda biz 22 milli sporcu yetiştirdik ama bundan çok çok daha fazla sayıda da genç antrenör bizimle birlikte yıllar geçirdi, uzun yıllar geçirdi ve şu anda farklı kulüplerde, altyapılarda görev alıyorlar. Yani mesela Galatasaray örneğinden yola çıkarsak, Galatasaray'da şu anda bizde çok uzun süre, 5 sene 10 sene antrenörlük yapmış, oraya geçmiş antrenörler var. Hatta bu sezon erkek voleybolcularımızı yönlendirirken onların antrenörlerinden birini de yönlendirdik. Yani sadece sporcu değil, antrenör de yönlendiriyoruz. Ya da bugün kız erkek fark etmiyor, herhangi bir kulübe baktığınızda gerçekten es voleybolun eski sporcusu, eski antrenörü, çok fazla ne diyelim, antrenörle karşılaşıyoruz. Bu bize ayrıca bir gurur veriyor.
0: Gerçekten çok önemli çalışmalar, yani sporcunun yanında antrenör, teknik ekip anlamında da önemli insanlar, spor insanları yetiştiriyorsunuz. Sabaş Eski Gülek.
2: Sırma Hocam'ın bulunca esasında tabii ki soracak çok fazla soru var ama şöyle söyleyeyim Sırma Hocam, önümüzdeki sezon için es voleybolda erkek takımları yer alacak mı, yoksa sadece Galatasaray bünyesinde mi devam edecek? Hani Esvoley kendi altyapısında tekrardan o yaş gruplarını açacak mı, yoksa sadece kızlarla mı devam edecek?
1: Şimdi biz hiç transfer yapmadığımız için, dışarıdan sporcu almadığımız için erkeklerde yine en küçük yaş gruplarından başlayıp yavaş yavaş çocuklarımızı büyüteceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki sezon bir yıldız erkek takımı ya da küçük erkek takımı olmayacak. Ama bunu, yani biz dediğim gibi altyapı kulübüyüz, çocuklar geliyor, yavaş yavaş büyütüyoruz, ilerliyoruz. Şimdi tam tersine önümüzdeki sezon bu boşalan ne diyelim, salonlar ya da antrenörler, kadrolarımız için erkeklerin boşalttığı yere daha çok kız takımı, daha çok kız sporcu almak gibi bir hedefimiz var hemen önümüzdeki sezon için. Çünkü erkeklerin biraz büyümesini bekliyoruz, küçük yaştaki erkeklerin. Bu arada gönlümüzde yatan daha uzun, voleybola daha yetenekli, daha fiziksel olarak daha kapasiteli, daha çok sporcunun bize başvurması. Yani bize ne kadar uzayacak ya da ilerleyecek çocuk, kapasiteli çocuk gelirse, bizim yaptığımız çalışma aynı çalışma. Yani ister çocuk 1.60 olsun, ister 1.90 olsun, aynı şekilde çalışıyoruz. Ama uzun boylu ya da fiziksel kapasitesi fazla olan sporcu adayları gelirse, onlarla milli takıma daha çok sporcu vermiş oluruz ya da onlarla daha çok şampiyonluk kazanmış oluruz. Şu an yaptığımız iş aynı. Çocuk ister 1.60, ister 1.70, ister çok uzun ya da bir antrenör adayı, hiç fark etmiyor. Biz 22 yıldır aynı çizgide çalışmaya devam ediyoruz. Ama tabii ne kadar ne kadar iyi çocuk gelirse o kadar iyi sonuç alırız. Umarım sonuçlarını hep birlikte görürüz. Bundan sonraki programlarda yine birlikte sohbet etme şansımız olur.
0: Sırma Hanım, ne kadar iyi çocuk gelirse siz de o kadar iyi eğitiyorsunuz ve 22 yılda önemli sporcuları bir noktaya taşıyorsunuz. Çünkü sizin de eğitiminiz o sporcuları çok daha iyi noktalara getiriyor. Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, çok önemli bir konuğumuz vardı. Es voleybol takımının kurucusu, antrenörü Sırma Üç bizlerle birlikteydi. Evet Savaş Eski Gülek, şampiyon olduk. Şimdi en önemli oyuncu da, en değerli oyuncu da Melisa Vargas seçildi. Neler söylemek istersin voleybola? Hoş, bugün akşama kadar, saat 19'a kadar her konuğumuzda voleybolu konuşacağız. Ama sen bir voleybol insanı olarak, spor yazarı olarak neler söylemek istersin?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim Yüce Bey, bakınız. Bahçeşehir Üniversitesi'nde şu an bir tören var. Tören, bu senenin mezunlarına kep atıyorlar törenle, diplomalarını teslim ediyorlar. Ve o koskocaman da şey, Abdepikçi'de yapılıyor bu arada. Evet. O salonda yapılıyor. Oradaki salonu biliyorsunuz, ambiyansını biliyorsunuz. Evet. Ne derler, skor tabelasını falan veriyorsunuz. Ve maç biter bitmez orada milli takımımızın Milletler Ligi şampiyonu olduğuna dair kesiyorlar programı. Benim oğlum da şu anda orada diploma töreninde. Evet. Ve baba diyor, yani hakikaten çok güzel.

0: güzel oldu diyor. İşte hani yani sporculuktan gelince de böyle şampiyonluk anlatmak çok zor,
1: evet,
0: oluyor.
1: Çok zor, çok zor.
0: Boğazımız düğümleniyor her seferinde.
1: Gerçekten çok değerli bir şampiyonluk ve bu hani bir kere olursunuz. Evet, ikincisini olmazsınız. Evet, ama hep burada olmak çok, yani bir voleybol ülkesiyiz artık. Yani bunun başka bir adı yok artık. Kadınlarda özellikle.
0: Şöyle söyleyeyim, inancınız olsun, çarşamba günü Slovenya karşısına çıkacak filenin efeleri de buradan aldıkları güçle o sahaya çıkacaklar. Dünkü programımızda da yayınımızda da söylemiştim. Başta Semih Oktay olmak üzere milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi federasyonumuzun. İşte Orkun Özel var, milli takımımızın menajeri. Sporcularımızdan sadece Mert Matiç ve Ahmet Tümer'le bir aradaydım bir etkinlik dolayısıyla. Büyük bir inanç ve kararlılıkla Slovenya'ya geçip bir sonraki karşılaşmaya bakacağız diyorlar. Türk erkek voleybolunda bu sözleri söyleyebiliyor olmak, bu sözleri söyletebiliyor olmak, evet, ve bunları, evet, da iletebiliyor olmak gerçekten çok uzun zamandır hayalimiz olan şeylerdi. Ben inanıyorum filenin efeleri de gidebildikleri yere kadar gidecekler. İnşallah kürsü görecekler. Madalyanın rengi ne olursa olsun, isterse de Slovenya'ya yenilsinler ama aklımızdan bile geçirmek istemiyorum. Ben erkek voleybolunun da çok kısa süre içerisinde gene böyle canlı yayınlarda finali anlatacağımızı düşünüyorum İnce Bey.
1: Şöyle ki erkek voleybolu, evet, emekleme döneminde hani 2-3 senedir böyle daha evvelki dönemlerde hiç buralara gelmediler ama üst üste gelmeye başladılar. Adımları sık, sert ve hızlı olmaya başladı. Esas o sevindirici bizler için.
0: Bu bir süreç. Bakın, evet, Sırma Hocam da aynısını söyledi. Şu anda büyük bir başarıyla altyapı takımlarını Galatasaray'a verip bir çalışma etabı daha düzenleyecek ve yeni çocukları ortaya çıkaracak. Ve farkındaysanız hep erkek voleybolundan bahsettik, evet, şu ana kadar. Evet. Ve artık dedi kızlara da biraz yönelmek istiyoruz. Dedi ki es voleybolun geçmişinde erkek takımlarının başarılarını, dediğim gibi madalya, en çok madalya takanlardan bir tanesiyim ben de o çocuklara. Evet. Dolayısıyla artık Türkiye ne yapması gerektiğini biliyor. Çünkü önde bir artık hedef yok. Önde ulaşılmış bir nokta var. Evet. Kendisiyle yarışan bir federasyon var. Kendisiyle yarışan takımlarımız var. Ne diyoruz ağzımızı açtığımız zaman? Türkiye'nin tek rakibi kendisidir. Kendisi gibi oynadığı zaman yenemeyeceği hiçbir takım yoktur diyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Bunları da biz de ne derler hani vatan millet Sakarya edebiyatı olsun diye söylemiyoruz.
1: Evet.
0: Bugüne kadar hakikaten yanıldığımız tabii ki oluyor ama özellikle milli takımlarımızla ilgili hakikaten yanıldığım çok çok az konuşmam oldu. Hani söyleyene değil söyletene bakmak lazım diye gene onlara, başta federasyon başkanımız Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere, işte Daniel'e, Santerelli'den, Kovaç'tan tutun da malzemesine varana kadar bütün emeği geçenlerin hakkını teslim ederek konuşmakta fayda var.
1: Tabii ki Santerelli evet baş antrenör ama onun bir de ekibi var, değil mi? O ekibi daha yakından
0: tabii,
1: tanıyorsun.
0: Tabii.
1: Kaç kişi var yaklaşık ekibinde?
0: Bildiğim kadarıyla 12 kişilik bir ekip var milli takımımızın başında. İşte fizyoterapisti var, alan antrenörü var, teknik direktörü var, masörü var. Ve şöyle söyleyeyim size, neredeyse birebir ilgileniliyor artık.
1: Evet.
0: Yani 2 oyuncuya, 2,5 oyuncuya bir ilgilenecek teknik ekip personelimiz var. Bunlar gerçekten çok çok önemli şeyler. Bunda tabii ki sponsorlarımızın da hakkını teslim edelim. Büyük kaynaklar aktarılıyor milli takımımıza ve bu kaynakların büyük bir kısmı A takımla birlikte altyapılara harcanıyor ki kısmetse ayarlayabilirsem gerekli izinleri aldım size Şırnak'tan Beytüşşebap'tan konut getireceğim Yüce Bey.
1: Harika, harika. Getir.
0: Yani nasıl hikayeler var, nasıl hikayeler,
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Ben size göndereyim bir tane video, yayını kapatıp ağlarsın.
1: Evet, evet.
0: Yani inanılmaz bir hikaye. Ondan sonra Türkiye voleybol ülkesi değil. Onlar öyle bilmeye devam etsin.
1: Hatırlarım ben Hatay Erzin'in bir öyküsü vardı. Onu Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olduğum dönemde konuşmuştuk. Yani gerçekten muhteşem bir öyküydü. O öyküler gibi binlerce öykü var. Voleybolun bir noktaya gelmesi için mücadele eden insanlar var. Bu göz ardı edilecek bir şey değil.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim Yüce Bey, Erzin'de yazılan bir hikaye var. Maddiyatsızlıktan dolayı bir virgül kondu. Şimdi yaklaşık 95 tane kız çocuğumuz, bakın,
1: evet,
0: erkek çocuğu demiyorum, 95,
1: evet,
0: tane kız çocuğumuz orada yeniden...

0: teknik olarak eğitiliyor. Mümkün olduğu kadar destek vermeye çalışıyoruz sizler de bizler de. Ama şurası bir gerçek ki özellikle erkek voleybolu için hep söylediğim gibi Ankara'nın doğusundan itibaren, Ankara'nın öbür tarafından itibaren erkek voleybolunun yükselmesine çok ihtiyacımız var. İşte bunları da yavaş yavaş o fabrika voleyboldan biliyorsunuz hocamızı da Alper Başkan'ımızı da konuk ettik biz fabrika voleybolla ilgili. Çok güzel hikayelerle yine dinleyicilerimizin karşısına geçeceğiz inşallah.
1: Şöyle ki hani kadın sporuna daha çok destek vermemizin bir nedeni olarak da şunu düşünüyorum. Kadın annedir, sporcudur ama anne olduğu zaman da erkek ya da kız çocuğunu devamlı spora götürür ve sporcu bir nesil oluşur. Bu nedenden dolayı kadın sporculara daha çok destek vermek zorundayız.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Son 30 saniye savaş eski gibi.
0: Elbette kadınlarımız başımızın tacı, unutulmaması lazım. Kadın toprak gibidir, doğadır, yetiştirendir. Erkeklerin iyi olması için de kadınların iyi olması lazım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Savaş Eski Gürek. Madalyayı da aldık. Kutluyoruz bir kez daha Filenin Sultanlarını. Senin de eline koluna sağlık. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gürek bizlerle birlikteydi. İyi günler diliyorum Savaş Eski Gürek.
0: İyi günler, iyi yayınlar. Hayırlı olsun şampiyonlar.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, saat 17 haber bülteninin ardından sadece futbolu konuşuyoruz ama her konuştuğumuz konukla anladığım kadarıyla biraz voleybol konuşacağız. Voleybolu da konuşmamız lazım. Çünkü voleybol ne kadar yansırsa futbola, futbol çok daha iyi olacak.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı, bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi, sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyebileceği tehdidinde de bulundu. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran devrim muhafızları ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracına imha ettiklerini açıkladı. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Şimdi Ankara'da belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. CHP'li kaynaklara göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkat çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı

Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul Formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El-Rahmah Camii'ni kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. 37 kişi de yaralandı. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu. A milli kadın voleybol takımımız Çin'i Macao kentinde oynayan Milletler Ligi kupasında Brezilya'yı 3-1 yendi. İlk set Brezilya'nın üstünlüğüyle 25-23 tamamlandı. Türkiye ikinci seti 25-23 kazandı ve maçta eşitliği sağladı. Üçüncü seti de 26-24 alan milliler maçı 2-1'e getirdi. Üçüncü ve son sette baş başa bir mücadele vardı. Filenin Sultanları son seti 25-21 aldı ve şampiyonluğa ulaştı. Haberleri dinlediniz.

0: B Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen 5 işlem.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: gündemi devam ediyor. Saatimiz 17.11 ve Milletler Ligi'nde şampiyon oldu Filenin Sultanları. Gerçekten bunun mutluluğuyla biz de programımızda farklı bir motivasyonla sunmaya başladık. Ve spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Öncelikle tebrik ederim. Yani çok güzel, çok güzel. Bizi kadınlar sevindiriyor.
0: Evet.
1: Sporda genelde. Dolayısıyla biz biraz da ısırırlar ama çok çok güzel oluyor. En azından dünyada voleybol açısından bir ekolümüz ve bir şeyimiz var. Duruşumuz, bir pozisyonumuz var. Bu çok değerli.
0: Ve şöyle diyeyim. Hani Dünya Kupası oynandı futbolda. Evet, futbolun Arjantin'dir, İspanya'dır, Brezilya'dır, Almanya'dır. Evet, Dünya Kupası'nı alıyorlar ve bir noktaya getiriyorlar. Evet, futbol ülkesiyse onlar. Biz de artık voleybolun kralıyız. Gerçekten çok farklı bir sistem oturttular. Özellikle kadın voleybolunda ülkemiz ve bunu da devam ettiriyorlar. Esasında burada Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın burada neler yaptılarsa ki ben Erol Ünal Karabıyık döneminden de Voleybol Federasyonu'nda neler yaptıklarını biliyorum. Özellikle spor liselerini kurdular, voleybol liselerini kurdular. Bütün voleybol federasyonu başkanlarını alıp futbol federasyonu başkanlarına, yöneticilerine eğitim vermelerini düşünüyorum. Şu dakikadan sonra.
1: Yani orada, yani bizim konuşamıyorum da ama yani çok tuhaf şeyler var. Benim aklımda, kafamda bazen almıyor. Çünkü şöyle bir durum da var. Biz futbolda ne yapılmaması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Diğer taraftan voleybolda ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Aynı ülkedeyiz. Dolayısıyla diyorum ki bazen benim de kafam, zekam veya öngörülerim yetmiyor futbolla ilgili.
0: Gerçekten şu var, yani şu voleybolda görüyoruz neler yapılıyorsa aynısını futbolda yapacaksınız. Futbolda yapmıyorsanız o zaman bir sıkıntı var. Ya idarecilerinize sıkıntı var, ya oyuncularınıza sıkıntı var, ya imkanlarınıza sıkıntı var veya. Yani bunun gibi bir sistemin oturması için mücadele etmek zorundasınız.
1: Ya tabii ki çok benzer değil, yani çok farklı branşlar. Bir kere popülaresi, gelirleri, işte yatırım şekilleri çok farklı ama bir kere futbolun çok ciddi bir gelir kaynağı da var ve bir şans da var. Yani tabii, pozitif tabii. Tarafı daha fazla aslında. Orada gelişimi daha açık bir alan var. Bir de Türkiye'de bakmayın siz, kadının spor katılımı son yıllarda arttı. Yani daha öncesinde kolay değildi.
0: Çok doğru.
1: Kadınların spor içerisinde barınmaları, yer almaları, gelir yaratmaları, buradan geçinebilmeleri, sporculuk öyle çok zor bir iş. Hani hem kadın olacaksınız hem de oradan evinizi geçindireceksiniz, para kazanacaksınız, çok kolay işler değil. Yeni reklamlar görünür oldular. Biz son 4-5 yılı hatırlıyoruz aslında. Ondan öncesini hatırlayın. Çok yoktur yani. Çok hatırlamayız.
0: Peki geçelim futbola. Futbolda şimdi transfer sezonu var. Transfer sezonu olduğu için her kulüpte elinde yabancı futbolcular var. Özellikle 3-4 büyük, özellikle neden 4 büyükte biraz hani durdum. Çünkü Trabzonspor çok yıllardır, özellikle son 2-3 yıldır çok iyi transferler yapıyor. Hem 23 yaş altı futbolcuları alıyorlar, ucuz fiyata alıyorlar, büyük paralara satıyorlar. Bir rotasyonu, bir gelen giden futbolcuyu ayarlamaya başladılar. İstersen Trabzonspor'dan başlayalım. Elindeki kadroyu, yaptığı transferi nasıl değerlendiriyorsun bir spor yazarı, bir futbol yorumcusu olarak?
1: Valla benim şu anda kafamda net olarak bildiğim Uğurcan Çakır olayı, bir de Rusya'ya giden oyuncu
0: Felipe Augusto.
1: Felipe Augusto 15, 30, 30, 60, 75 milyon euroluk bir satış. Yani yücel, muhteşem bir şey değil mi?
0: Çok daha gidenler büyük, çok vardı. Büyük.
1: Çok büyük para yani, maliyetine bakalım. Maliyetler inanılmaz düşük. Yani
0: Uğurcan Çakır kendi altyapısından geldi.
1: Kendi altyapı. Olayı bildiğim kadarıyla çok
0: 5-5,5 milyon eurodur en fazla.
1: Yani evet, 5 milyon civarında. Hatta 4 küsur attı diye biliyorum.
0: Evet.
1: Yani baktığınızda net 65 milyon euro cebinize koydunuz. Yani bundan daha büyük başarı ne olabilir son 2-3 yıldır? Bence yok. Yani şampiyonlukta bunu yani düşünsene Galatasaray maaşını ödeyemeyecek noktaya geldi şampiyonluktan sonra. Evet. Bir yerden diğer tarafta cebine net 65 milyon euro kar koydu. De arada gidenler de var. Yani dolayısıyla şöyle bir durum var. Trabzon şu anda onlar çok istese satabilir, gizli yaratabilir. Başka oyuncular da şu anda para ediyor Trabzon'da. Dolayısıyla Trabzon büyük bir iş yapıyor, büyük bir model geliştiriyor. Tabii ki her sene böyle oyuncu çıkardığınızda hepsi olacak diye bir şey de yok. Yani bu sene çok başarılı olmuş olabilirsiniz. Yeni oyuncular entegrasyonda sıkıntı olur veya girişimleri çok parlak olmaz. Böyle para kazanamayabilirsiniz. Ama günün sonunda bir yol, bir model benimsedi. Bu modelde aynı anda rekabetçi de yapıyor Trabzonspor'u. Siz hatırlayın, Eren Emoğlu'yu da Galatasaray'a verdi Trabzonspor. Oradan da para kazandı. Yani sürekli bir sirkülasyon halindeler. Şimdi Mustafa Eskialbaş var orada Trabzonspor'da. Altyapıdan oyuncu çıkartabiliyorlar. Anadolu'nun birçok takımına oyuncu gönderiyorlar. Ben o açıdan baktığımda Trabzonspor'un uzun yıllar sonra ilk defa kendini Göztepe'yle beraber Türk futbolunun dışında konumladı. Yani bu çok çok farklı bir durum. Fenerbahçe de çok iyiydi. Çok iyi bu işlerde ama son 2-3 yılda şampiyon olamamanın yarattığı baskıyı yönetemedikleri için artık oyuncu satışı motivasyonu yok Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Trabzonspor'un yaptığı şey hem rekabetçilik yaratıyor, hem yetiştiricilik var, hem de bir kere şehir artık kendini futbolun dışında, yani Süper Lig'in dışında konumladığını düşünüyorum. Ben o açıdan ki bu sene de çok iyi transferler yaptılar. Tabii o Portekiz'den aldıkları oyuncunun Dünya Kupası'nda nasıl prim yaptığını. Yani şu anda o oyuncuyu o fiyata alamazdı Trabzonspor.
0: Emin ol Okancan, Cabral'ı Benfica eğer ki Dünya Kupası'ndan sonra satsaydı kimse

0: alamazdı kabralı.
1: Yani o fiyatları satmazdı ki.
0: Kesinlikle.
1: O anlamda para konusunda, satış konusunda yani çok sıkıntıcıdırlar, çok problemlidirler. Dolayısıyla yani işlerini erken bitirirler. Ben açıkçası çok bir oyuncu da aldılar. Adını hatırlayamadım. Mesela o oyuncudan da bence büyük bir beklenti bekleyebiliriz. CV'si gerçekten çok parlak.
0: Bu Saviola, Saviola diye bir oyuncu.
1: Evet. Potansiyeli yüksek. Göreceksiniz siz. Trabzon yine oyuncu satacak. Ama şehrin bir kere sabretmiş gerekiyor. İki, Trabzonspor kendini konumlandığı yeri korumak zorunda. Eğer popülizme esir olursa, bakın Abdullah Avcı döneminde biraz şampiyonluk evet. geldi ama o dönemin sonrası çok sıkıntılı oldu. Tabii kulüp borçlandı, yönetimler değişti, teknik adam sirkülasyonu oldu. Yani dolayısıyla kendini tekrar oralara atmaması gerekiyor. Popülizme esir olması gerekiyor. Ben bu açıdan Trabzonspor'a Göztepe'yi ayrı bir yere koyuyorum. Çok çok başarılı iş yapıyorlar. Tebrik etmek lazım.
0: Peki Beşiktaş'a geçelim. Neden Beşiktaş'a geçelim? Şöyle ki son 3-4 senedir özellikle o son şampiyonluğun ardından her gelen teknik direktörle kadro değiştirdiler. Transferler yaptılar. Bugünkü transfer politikasını özellikle Önder Özen'in geldikten sonra, Sayın Önder Özen geldikten sonra nasıl buluyorsun transfer süreçlerini ve alışverişlerini?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Önder Özen'in gelişi çok değerli. Yani futbolu bilen bir futbolcu ama şöyle bir durum var. Günün sonunda başkan size para musluğunu açmazsa bazı oyuncuları yani hedef oyuncuları alamayacaksınız. Yani Beşiktaş para musluğunu açmaya karar verdiğini düşünüyorum ben. Ya bugün Salah'ın konuşulması, Trossard'ın gelmesi, yani işte Orkun'un geçen yıl çok yüksek miktarlarda gelmesi, 2-3 transfer dönemidir Beşiktaş para harcamaya çalışıyor, harcıyor da. Beşiktaş son 4-5 yıldır biraz, bu söylediğim yanlış anlaşılmasın, Anadolu takımının hüviyetine büründü transferlerde. Yani sıradan vasat oyuncular çok getirdiler. Orada bir mesela Trabzonspor o açıdan bir modeli benimserken, Beşiktaş öyle bir model değil, parasızlığını da yarattı, biraz plansızlığını da yarattı. Hatırlayın Nusrati'yi.
0: Evet.
1: 4-5 milyon euroluk piyasa değeri olan adamı 14-15 milyon euroya mal getirdiler.
0: Çok yani, doğru.
1: Beşiktaş orada çok sıradan anlaştı o dönem. Benim çok fazla başkan değiştireyim, çok fazla yönetim değiştireyim. Şimdi Serdar Adalı kendini bir kere konumlarken, takımını konumlarken artık Galatasaray'la ve Fenerbahçe'yle aynı noktada rekabet etmek istiyor. Şimdi 2-3 transfer dönemine ihtiyacı var. İşte geçen sene Orkun'u merkeze koydu. Bu sene şimdi Trossard geldi kanada. Yani ben, kimse yanlış anlamasın, Çerni'yi ben mesela Beşiktaş olacak bir oyuncu olarak görmüyorum. İyi takımlar, Anadolu'da çok iyi takımlarda, yani Göztepe'de iş yapar, işte ne bileyim Samsunspor'da olabilir, ama Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Avrupa'nın bazı kulüplerinde de oynayabilir. Çünkü belli özellikleri olan, o özelliklerin dışına çıkabilecek bir oyuncu değil. Yetenek seti Beşiktaş'a yetmiyor. Ama işte bazı oyuncular, hatırlayın Raşisa'nın,
0: evet.
1: Çerni'nin, bir geçen sene Cengiz Ünder'i aldılar. Yani hep vasat, yani sıradan oyuncular yani. Size çözüm üretebilecek oyuncular değil. Bir iki maç size kazandırabilir ama günün sonu devamlı gerçek oyuncular değiller. Net oyuncular değillerdi. Şimdi Beşiktaş daha net oyunculara gidiyor. Yani Salah'ın konuşulması bir de bu açıdan büyük bir değişim. Ama Beşiktaş bir iki dönem daha ihtiyacı var. Yani takımda değişmesi gereken çok fazla oyuncu var. Ndidi de mesela onlardan biri. Yani bu açıdan Beşiktaş o vasıtın dışına çıkmaya çalışıyor. Ben o açıdan Beşiktaş'ı para olduğu sürece yaptığı transferleri başarılı buluyorum. Yani bunların inşallah maliyetleri Beşiktaş kulübünü borçlanamaz ama yani Trossard çok iyi bir oyuncu.
0: Çok büyük oyuncu. Çok büyük
1: transfer
0: oyuncu
1: olduğunu düşünüyorum. Yani çok göz önüne gelmedi Greenwood'dan dolayı ama ben inanın çok beğendiğim bir oyuncu. Çok konuşuyoruz onu bu sene.
0: Ve özellikle takımına çok büyük katkı verecek bir oyuncu. Bir takım oyuncusu. Yani gerçekten Beşiktaş'ın gol pozisyonu hazırlayacak, oraya kafa yorabilecek. Hani Orkun Kökçü'yü ne kadar bir beyin olarak düşünürse Beşiktaş, Trossard'a hücumun gerçekten beyni olacak. Hücumun, hani orta sahanın demiyorum, tabii, hücumun.
1: Kanatlı oyun kurar, gol attırır, gol atar, oyuna zeka katar. Yani çok sevecek Beşiktaş taraftarı olduğunu. Ben geçen seneki Fenerbahçe'nin Asensio transferine benzetiyorum.
0: Evet.
1: Trossard'ı. Çok değer katacağını düşünüyorum.
0: Peki gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'da bir oyuncu aldı. Galatasaray bu oyuncunun dışında bir oyuncu almadı. Evet, 4 senenin şampiyonu. Ama Galatasaray Ugo Çukwu'yu aldı, kiralık olarak aldı. Lemina ile sözleşme yeniledi. Mauro Icardi gitti. Ahmet Kutucu'yu Çaykur Rizespor'a verdiler. Hatta sıkıntılarının olduğunu bildiğimiz bazı futbolcular da var. Nasıl buluyorsun? Hani transfer ihtiyacı var mı? Transfer edecek mi futbolcu olarak? Nedir? Sıkıntılarında olduğunu söylüyorlar. Özellikle futbolcuların maddi anlamda içeride alacaklarının olduğunu da basında duyuyoruz ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz.
1: Şimdi güzel, biz aslında bu işin biraz aslında matematiği, işte magazini konuşuyoruz ama bu işin bir de yapılanlar kadar yapılmayanları var. Şimdi Galatasaray 4 yıl içerisinde çok önemli, yani müthiş bir konfor alanı vardı Süper Lig'de. Yani hatırla, Beşiktaş araya giremedi, transferler yapamadı, maddi problemler, başkan değişikleri, Trabzonspor yeni yıl kendine geldi, Fenerbahçe zaten kendi kaosu içerisinde, Anadolu takımları sürekli maddi problemler, transferleri, yani oyun içerisinde değil ama transfer açısından çok büyük farklar vardı, bütçü farkları vardı ve Galatasaray bu konfor alanını hiç doğru kullanamadı. Bunu şundan söyleyeyim. Bak hatırlayın, Galatasaray'ın transfer başarısızlığı çok fazla var. Yani Zaha'lardan tut Tete'lere kadar, Angelino'lara kadar, orta sahadan aldığı, gönderdiği oyuncular, sol bek, sağ bek, yani aklıma Brezilya'da yeni bir oyuncu kiralık getirdiler, olmadı. İşte orada Mertens bir geldi, iş yaptı. Yani Galatasaray bu konfor alanını, transfer politikasını doğru şekilde yönetseydi bugün bir sıkıntı çekiyor olmazdı. Yani çünkü siz zaten rakipler hiçbir şey yapamıyorken doğru transferleri yetiştirecekken, yani yatırım transferleri yapsanız, doğru, yani Simbo'yu bile aldığında şu anda zarar ediyor. Doğru oyuncuları getirseniz siz bugün bu kadar dayak yemezdiniz. Yani Galatasaray o kontrol alanını sürekli ne genç oyuncuya yatırım yaptı ne doğru yabancı oyuncuları getirdi. Ya bugün Galatasaray'ın o bir dönem hatırlayın, Hakim Ziyech, Tete, Zaha, Yücel, daha bir sürü arada gelen giden oyuncular da var. Dolayısıyla Galatasaray oraları o kadar kötü değerlendirir ki şimdi hem bütçe açısından problem yaşıyor, hem artık rakipler güçlendi. O araları doğru yatırımlarla yapsaydı bugün belki elinde çok asetleri çok güçlü bir takım olacaktı. Her sene transfer yapma zorundalar Galatasaray'a. Çünkü her sene tüketerek ilerledi. Tüketerek şampiyon oluyorsunuz siz. Yani o açıdan baktığınızda elinizde satabileceği değer yok. Üretebileceği oyuncu yok. Altyapıya hiçbir şekilde yatırım yapmamış. Bir dönem Icardi, bir dönem Osimhen, Mertens, bir dönem Torreira, bir dönem Muslera derken, Uğurcan derken hep şampiyonluk üzerinden mutlu olmuş. Ama günün sonunda işler biraz işte sıkıntıya girdiğinde bugün Galatasaray bir transfer yapacaktır. Ben onun bir sıkıntı olacağını düşünüyorum.
0: Tabii ki,
1: bir
0: tabii ki, tabii ki.
1: Bir şekilde çözüm bulacaklardır. Ama günün sonunda Galatasaray artık biraz daha spot ışıkların daha sert olduğu, eleştirin daha yoğunlaşacağı, hata yapma şansının daha az olduğu ve günün sonunda daha maliyetli işe kalkacak. Ve her maliyet kuyu daha da borçlandıracak. Bu açıdan ben Okan Buruk'un da yönetimin de Galatasaray Scott tarafının da çok iyi bir 4 yıl geçirdiğini düşünmüyorum. Süper Lig'de rakipsizlikten ve üretememekten gelen bir konfor alanını ben çok heba ettim Galatasaray. İşte bak Trabzonspor bir yılda, bir buçuk yılda 75 milyon para kazandı. Galatasaray sırf geçen yıl 150 milyon euro yakın para harcadı. Yani aradaki fark o. Siz şampiyonluk eğer Real Madrid değilseniz, Barcelona değilseniz, ki Barcelona yetiştirir alttan, evet, veya Juventus değilseniz sürekli harcayarak var olamazsınız. Ben bu açıdan Galatasaray'ın hem yönetimimde teknik yönetim hatalar yaptığını düşünüyorum. Bugün bazı oyuncuların maaşları ödenemediğine dair, yönetimin biraz elinin kolunun bağlandığına dair dedikodular var. Dedikodular varsa mutlaka arada abartılı kadar değil belki, ama mutlaka oralarda bir sıkıntı olduğu gerçek. Galatasaray bence bu yıl zor bir yıl bekliyor. Yani bayağı zor bir yıl bekliyor hem de.
0: Peki gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de bir yönetim değişti. Sayın Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım geldikten sonra Fenerbahçe'nin transfer politikası

0: Amerika'sını, elindeki futbolcuları gönderemediklerini ve bu takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesi, oynadığı oyun, ilk maçı seyrettik. Nasıl değerlendiriyorsun? Biraz çok fazla soru sordum belki ama hani hepsi esasında birbirinin içinde olan sorular bunlar.
1: Ya valla ben Fenerbahçe'nin açıkçası şöyle bir durumu olduğunu düşünüyorum. Yani herkes aynı şeyi söyler belki ama sadeleşme konusu nasıl yapacağı bence yapacağı transferlerden daha çok önemli.
0: Çok doğru.
1: Yani,
0: çok
1: yani doğru. Ben mesela bir Fenerbahçe'nin hiçbir transferi hiç merak etmiyorum. Kimleri nasıl gönderdiğini daha çok merak ediyorum. Benim temel kafamda kadro mühendisi nasıl yapacak? Rolleri nasıl belirleyecek? Mesela bugün yapacağınız herhangi bir hareket Kasım-Aralık ayında bir sakatlık veya bir yanlış planlamadan dolayı başınıza çok büyük iş yaşayabilir. Sizin geçen Avrupa kupalarında bazı oyuncuları yazmadığınızda bile sorun yaşadığınızı hatırlayın Fenerbahçe'nin.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin asıl sanatı kadro mühendisliği yapmış göstermesi gerekiyor. İnanın bana kimin geldiğinden daha önemli kimlerin gideceği bence Fenerbahçe'de. Açıkçası Fenerbahçe bu anlamda biraz kafası karışık olduğunu düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe'nin hem Aziz Yıldırım nezdinde hem Oğuz Çetin nezdinde hem İsmail Kartal nezdinde genel olarak bulanıklığı giderecek bir iletişim de çok önemli düşünmediğim için biraz daha bulanık gösteriyor resim bize. Ama ben mesela çok merak ediyorum yani Triska kalacak mı gidecek mi, işte sağ bekte kim olacak, Semedo tarafı nasıl düşünülüyor mu veya orta sahada Kante mi olacak, Fred mi kalacak? Yani dolayısıyla sadeleşmeyi, azalmayı, eksilmeyi nasıl yapacağını biz görerek aslında konuşmamız gerekiyor. Bu açıdan şimdi hani biliyorsunuz Portekiz oyuncu, Milan'da oyuncu konuşuluyor ama yani gelirse hangi, yani mesela hem Leao hem Greenwood, Asensio, Vedat, yani dördünün aynı anda oynadığı bir senaryoda ona göre orta saha kurulusu yapmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Ona göre bek oyuncular almamız gerekiyor. Bu bekler oyuncuları desteklemeyebilir. Yani orada çok soru işareti var. Yani hepsini aynı anda oynadığında çok iyi beklere sahip olmamız gerekiyor ki o Portekiz oyuncunun öyle arkasını falan kovalayacağı veya oradaki defansif zaafları kapatacağını öngörmüyoruz.
0: Aynı
1: Greenwood da o şekilde. Arkalarını kim oynayacak? Mesela ben yani benim futbol bilgimde Asensio, Greenwood ve Leao olduğunda bence Kante kalmalı diyorum.
0: Çok
1: Fred
0: doğru.
1: Fred Lolmaz diyorum. Yani dolayısıyla bu sadeleşme nasıl olacak, kimden olacak, oyun planı neye göre kuruluyor, yani bir de şeye çok inanamıyorum. Yani bir takım bir beklenti, oyun beklentisi 3-4 yıl önceki kadrodaki oyuncuların düzenine göre kurulamaz diye düşünüyorum. Yani o dönem Dzeko, ya Ferdi vardı, Yücer.
0: Evet.
1: Ferdi çok başka, yani adam bekten oyun kuruyordu. Yani topla çıkışında içe kat ettiğinde bütün rakibin düzeni bozuyordu. Şimdi öyle bir oyuncunuz yok. O
0: özellikle yaptığı, Tadic vardı, Dzeko vardı, Tadic futbol vardı, aklı Dzeko vardı.
1: Fred 3-4 yıl daha gençti. Günün sonunda Bekao daha iyi durumdaydı. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin bence hani bu sadeleşme ve oyun, yani o oyunu oynamak da zorunda değil ki Fenerbahçe. Yani o 4 yıl önceki oyunu oynamak da zorunda değil. Çünkü elinizdeki oyuncuları alırsınız, ona göre bir roller belirlenir. Ve planlamanızı ona göre yaparsınız. Şimdi ben bu oyuncular geldiğinde Kante'nin gitmesinin çok yanlış olduğunu düşünen taraftayım. Yani Kante varsa Kante'yi bir şekilde tutmanız gerekiyor. Ki bence son 6-7 maç çok iyi oynamıştı ritmini bulduktan sonra. Ya Fred'le hangi oyunu oynamak istiyorsunuz? Yani yarı saha oyununa girdiğinizde Fred arkayı toparlayabilir mi? Veya bu oyunu oynamak istiyorsanız arkadaki oyuncularınız hızlı mı? Yani çok çok fazla soru işareti var. Ben o açıdan baktığım Fenerbahçe'nin biraz bulanık olduğunu düşünüyorum. Bence kafa o tarafta ya karışık. Yani yönetim bazında da karışık. İsmail Kartal'da da karışık. Karar veremediklerini düşünüyorum. Yani bir de şu Asensio'nun tempolu koşan oyuncu olma, yani diyorlar ya Aykut Kocaman, İsmail Kartal temposuz oyuncu sevmiyorlar diye. Yani bir kere Fenerbahçe tempolu oyun oynayabilecek mi, onu görmemiz lazım. Yani dolayısıyla
0: şöyle bir ki sevgili Okancan, ben şunu biliyorum. Bu net bir bilgi. Oğuz Çetin sezon başında Asensio'ya bizim takımın en önemli oyuncusu sensin ve senin üzerine bu oyunu kuracağız diyor. Yani Oğuz Çetin bilmiyor mu futbolda? Oğuz Çetin, yani ben seyrettim Oğuz Çetin'i. Oğuz Çetin
1: çok temposuz bir adamdı mesela. Ben hatırlarım yani oynadığında. Çok
0: ya ben statta seyrettim ya. Sakaryaspor'da oynarken de seyrettim ben Oğuz Çetin'i. Anlatmak istediğim o, yani kimin nasıl

0: oynayacağını iyi bilir. Bence basın biraz özellikle bu magazinel ve dedikodu üzerine biraz reyting yapmak istediği için bunu konuşuyor.
1: İşte hoca da bunları biraz sonra tuttuğu için açıklamalarıyla işte biraz köpürmeye başlıyor. Yani ben iddialıdır ama Olsek'in şimdi futbolda belki büyük takımda oynayamazdı.
0: Yani aynı fikirdeyim.
1: Çok yetenekli, çok tekniği çok kuvvetli bir, yani inanılmaz paslar atardı ama yani şu anda ben büyük takımda oynayabileceğini düşünmüyorum. Ama yani Olsek'in bunu görüyordur muhtemelen. Bence yönetimi biliyordur. Ama demek istediğim şu, kadro mühendisliği bugün Fenerbahçe'nin yapacağı bir hata sezon boyunca başına bela olabilir. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Eksilmek daha önemli burada, doğru eksilmek.
0: Evet.
1: Yani doğru eksilemediğinizde yani o stat çok fokırpalar Fenerbahçe'yi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Haftaya cumartesi günü tekrar birlikte olacağız. Okan Can, iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları herkese.
0: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Şimdi reklam ve müzik arasındayız.
2: Reklamlar. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tup turuncu Teknosa'da.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.43'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor spor gündemi programımızda. Şimdi Karadeniz takımlarını ağırlıklı olarak Trabzonspor'u konuşacağız ve Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü Nihat Erenci bizlerle birlikte. Nihat Erenci, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kadın voleybolcularımızın bu başarısını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya sevgili Yüce, yani inan ol ki zaten müthiş bir başarı.
1: Çok büyük başarı.
2: Hepsini alanlarından öpüyoruz. Yani onlar kadar ben de duygulandım, açık söyleyeyim.
1: Ben yayında yani, duygulandım Nihat Erenci.
2: Bravo, bravo. Hatta şöyle söyleyeyim, orada bir tane kızımız var, siyahi kızımız. İstiklal Marşı okurken başka şeyler geldi aklıma ama burada söylemeyeceğim.
1: Evet, söylemeyelim.
2: Yani ben anladım. Gurur duydum. Helal olsun. İşte
1: Snapchat kısa.
2: Yani o evet. Kadar aslında o başarının bana göre en güzel şeyiydi, tablosuydu. Bana yani o takım niye bu kadar başarılı diye sorduklarında o kızımızı göstermek lazım. İşte bunun için başarılı diye.

0: Yürekten kutluyorum. Yani ellerine sağlık, ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Müthiş bir başarı. Hani diyoruz ya bazen, bazen böyle şeylere ihtiyacımız oluyor. Ne güzel, bizi mutlu ettiler, gururlandırdılar. Çünkü biz hatırlarsın, Dünya Kupası başladığında sabahleyin erkenden millet olarak 85 milyon meydanlarda, işte antik tiyatrolarda, her yerde milli takım için oralarda toplandık. Üzülmüştük o gün. Evet. Bugün de tam tersi, bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Çok gurur duydum. Hepsinin alınlarından öpüyorum.
1: Şimdi Trabzonspor'a gelelim. Trabzonspor için, ki bütün spor yazarlarıyla konuşuyoruz, futbol konuştuğumuz zaman ben özellikle Trabzonspor'un transfer başarısı ve bunun yanında gelen giden futbolcuları dengelemesi, gelen futbolcuları tam zamanında getirmesi, ki bu Cabral dahil olmak üzere Benfica eğer ki Dünya Kupası'ndan sonra satmaya kalksaydı bunu kimse alamazdı, emin olun. Trabzonspor değil, Real Madrid'e bile satmazlardı. Bunu nasıl çekti getirdi? Transfer hani başarısı mı diyeyim? Ben başarısı olarak addediyorum da sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şöyle diyelim, geçen seneden zaten son 2-3 yıldır Trabzonspor'un özellikle scouting sisteminde çok büyük bir başarısı var. Yani bunu hepimiz biliyoruz, hepiniz biliyorsunuz, takip de ediyorsunuz. Tabii evet. Biz içinde olduğundan daha fazla yani neler yaşanıyor, neler oluyor, kimler o işte görevli, onları daha iyi görüyoruz. Ama o sistemi önemli olan devam ettirmekti. O biraz son günlerde biraz o böyle hani çatırdamaya başladı diyelim. Evet. Aslında ne oldu? İyi bir scouting ekibi kuruldu. Hatta zamanda benim böyle bir eleştirim olmuştu ki sevgili başkan şöyle bir ifade kullandı, o görevli Eren Mert ismindeki scout'a. Evet. Dedi ki ben, dedi, benim yanımda çalışıyor İstanbul'da, benim yanımda, ben ödüyorum parasını, dedi. Yani bu sistemi ben kurdum. Vallahi tabii sevgili Yüce, başarı gelince hepimiz doğal olarak hem gurur duyduk hem de sesimizi kestik yani. Evet. Çünkü çok güzel işler oldu. Ne oluyor? Mesela U19, U17 dünya şampiyonaları oluyor. Bir bakıyorum ben, takip ediyoruz tabii. Ya şeyden, Türkiye'den sadece Trabzonspor orada. Yani böyle takip ediliyor. O zaman dedik ki bu kadar başarının altında sürekli takip etme, oyuncuları görme, işte ekip olarak doğru hareket etme. Bunların sonucu olarak da işte ne oldu? Hep doğru transferler oldu. Pina Malero gitmişti Sabek, biliyorsun. Evet. Pina alındı. Bugün bakıyoruz, o Pina geçen sene müthiş oynadı. Hiç sırıtmadı. Hatta bu sene çok takımdan transfer teklifleri aldı. Yeşilburun Adaları milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Yani bunlar hiç öyle küçümsenecek işler değil. Bu taraftan Vivo diye bir oyuncuyu aldık devre arasında. Orada yani oyuncu geldi. Yani ben mesela Avrupa futbolunu takip ediyorum, muhtemelen sen de iyi takip ediyorsun biliyorum. Ben Vivo'yu hiç duymamıştım. Hani bize geldi, oynamaya başladı, Nijerya milli takımına seçildi. Yani bu da çok değerli aslında. Trabzonspor'un şu anda hani özellikle bu scouting sisteminden sonra en başarılı neyi yapıyor diye oyuncuların değerine değer katıyorlar.
1: Bu çok, da çok doğru.
0: Çok yani doğru. Şimdi ne oluyor? Mesela Olay'a geleceğiz orada da. Şimdi Vivo'yu hani biraz geriden başladım anlatmaya. Vivo'yu milli takıma kazandırdı Trabzonspor. Tanımıyorlardı. Şu anda Nijerya milli takımının değişmeyen stoperi. Öbür tarafa geldik. Olay diye genç bir oyuncu alındı. Hatta alındığında ödenen parayı biraz yüksek bulmuş.
1: Evet.
0: Dedik ki ya ikincilikten, Bastia'dan bir oyuncu alıyorsunuz. Hatta bir cezası vardı. Böyle ceza almış oyuncuyu niye bilmiyor musunuz falan, yani serzenişlerde bulunduk. Sonra gördük ki Olay'ı, yani Fransa'da hiç tanınmayan, bilinmeyen Olay'ı Fil Dişi Sahillerinin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. İlk 11'de oynamaya başladı ve değerine değer kattı. Yani şimdi burada hep şunları anlatmak istiyorum. Çok ciddi bir scouting başarısı var. Yani oyuncuları iyi takip ediyorlar. Takip ettikten sonra teknik ekiple bunu istişare ediyorlar. Sonrasında da oyuncular takımlara kazandırılıyor. Yani bununla birlikte işte daha sayılarını da arttırabiliriz. Felipe Augusto yine aynı o şekilde geldi. Bouchard'e geldi. Bouchard'in bir sakatlığı vardı oyuncunun. Sonrasında biraz kendini toparladı son dönem. Şimdi oraları açtık. Tabii şimdi bir bakıyoruz mesela. Felipe Augusto yaklaşık 20 milyon euro. Olayi, Cristo Olayi yaklaşık 30 milyon euro. 30 milyon 61 euro. 61 euro orada çok değerli.
1: Evet.
0: Çok değerli.
1: Mesaj çok derin.
0: Evet, çok güzel. Bir anda iki futbolcudan 50 milyon euro sevgili Yüce. Yani müthiş ya, müthiş. Şimdi Vivo istiyor falan. 30 milyon euro rakam yani veriyorlar.
1: Evet.
0: Gitme ihtimali çok yüksek. Yani o da bir giderse bir anda işte ne katmıştık söyledik.
1: 80-90 milyon euro kasasına evet, yani, yerleşecek.
0: Bravo, bravo. Şimdi Onaçı'yı da çok istiyorlar. Onaçı biraz o konuda biraz hem yönetimin hem de teknik ekibin çok fazla gönderme taraftarı olmadığını biliyorum ben. Ancak onun yerine hani çok gerçekten onu aratmayacak bir oyuncu alınabilirse olabilir. İşte onun üzerine bu sene transferler yapıldı. İkisi zaten mevcut kadrodaki isimdi. Onana, Ernest Mucci. 9 tane de yeni transfer. Şimdi tabii seninle konuşurken bir yandan da Antrenman Frankfurt maçını izliyorum. Evet. Yani belki hazırlık adı üstünde hazırlık maçı. İlk yarı bir 11. İkinci yarı farklı bir 11. Yani bu da aslında ben burada da şunu söylemek istiyorum sevgilice. Geçen sene biz özellikle Galatasaray maçının o 2-1 kazanılan maçın ardından Trabzonspor bir anda kendini şampiyonluk potasında bulmuştu. Yani bundan sonraki süreçte eğer ciddi kayıplar yapmasa bayağı ligin sonuna kadar o şampiyonluğu kovalayacaktı. Ama öyle bir hale geldi ki iki tane oyuncu Mucci ve Onaçı sakatlandı. Takımın neredeyse omurgası böyle büyük bir yara aldı. O sonra orada oynayan oyuncular o boşluğu kapatamadı. O skor anlamında katkı sağlayamadı. Yani takımın bütün dengesi bozuldu. Şimdi oradan da bugüne geleceğim. İlk yarıda bir 11, ikinci yarıda bir 11. Evet, skoru kötü. Tamam. Yani ama adı üstünde hazırlık maçı.
1: Doğru.
0: Antrenman Frankfurt'la oynuyorsunuz. Yani ben bir onu bile çok şey yapmıyorum. Olabilir. Frankfurt olabilir, Bayern Münih olabilir. Ama iki tane 11 çıkarabiliyorsunuz. Bence
1: doğru.
0: O çok çok önemli. Yani şimdi bu sene evet gidecek oyuncular işte biraz önce dedim ya Kivu Vivo'nun gitmesi çok yüksek. Tamam gitti. Yani orada biz stoper için işte Samet alındı, Cenk Özkaçar alındı. Belki şeye göre yabancı kontenjanına göre belki bir tane daha orada düşünebilirler. Yani bu da olabilir ama doğru transfer politikasıyla bir kere kasanıza para girdi. Aldığınız oyuncularla gönderdiğiniz oyunculara baktığınız zaman yani artıdasınız bir kere. O çok değerli, çok önemli.
1: Bir kere her sene de şampiyonluğa oynuyorsunuz ve bu bir yerden sonra da bu kadro, bu dönüşüm, transfer bütçesinde artı yazması bir noktadan sonra bunun şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum ben.
0: Ya şöyle bak işte biraz önce de onu dedim ya geçen sene eğer ki bu seneki kadar kulübe zenginliği olsaydı inan ol ki son maça kadar Trabzonspor şampiyonluğu kovalardı.
1: Evet.
0: Ama ne oldu işte iki tane önemli oyun Mucci ve Onaçı'nın o olmamaları çok etkiledi. Yani o kadar takım onlar üzerine kurulmuş ki diğerleri de gelenler de o katkıyı veremedi. O katkıyı vermediğiniz zaman ne oluyor? İşte 4 maçta hiç unutmuyoruz tabii aklımıza kazındı onlar. 9 puanlık bir kayıp bir anda sizi o yukarıdan kopardı. Yani bu sene o şu avantaj var. Bir kere kadro derinliği var. Yani evet, iki transfer, üç transfer gitse bile, takımdan ayrılsa bile, işte bir

0: bu gitse ya da belki Onaçı biraz çok konuşulur bence giderse. Onların yerlerini doldurduğunuz zaman ve tabii ki biraz da bu sene ben açıkçası şimdi ilk yarı ve ikinci yarı hem dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Ya biraz Fatih Tekke'nin bu oyun formasyonundan bence vazgeçmesi gerekir diye düşünüyorum. Hani bu dünyada bir hastalık oldu. Çok fazla aşırı pasla savunmadan çıkmak. Yani ama ne oldu mesela İspanya'yı da izledik. Ne yaptı evet. İspanya? Evet, pas yapmayı biliyor ama ileriye doğru pas yapmaya başladılar. Yani İspanya hem iyi pas yapıp hem de çok çabuk rakip kaleye gidilebilen oyunu gösterdi. Fatih Tekke'nin de ben tahmin ediyorum bu İspanya'nın oynadığı oyunu çok iyi takip ettiğini de biliyorum. O tarzda bir takım oluşturmak istediğini de biliyorum. O yüzden şimdi bu sene için bugünkü oynanacak maçı ve şu anki işte 3-0'lık geride Trabzonspor, bunları da çok fazla önemsemeden ama dikkate alarak. Sonuçta hazırlık maçları, evet adı üstünde tabii. Hazırlık ama şu mesajı da size veriyor. Diyor ki yani konsantrasyon eksikliğiniz var. Oyun planında bazı değişiklikler yapmak durumundasınız. Hoca bunları mutlaka görecek, değerlendirecek, bakacak, yapacak, yapmak zorunda. Çünkü hani geçen sene şu konuda hep sürekli şey yapıyordu, diyordu ki işte kadro derinliğimiz yok falan. Bu sene öyle bir şeyi de yok, mazereti de olmayacak. O yüzden hani denir ya, derzine daha çok çalışacak. Yani çok uğraştığını biliyorum, çok fazla zamanını ayırdığını biliyorum. Tesislerde neredeyse yatıyor çoğu zaman. Ama futbol, sevgili Yüce, futbol skor oyunu.
1: Evet.
0: Siz istediğiniz kadar iyi niyetli olun, eğer ki bir skor yapamıyorsanız, skor üretemiyorsanız, istenilen sonuçları alamıyorsanız, o kötü son her zaman sizi bekler. O yüzden de Fatih Tekke'nin bu, özellikle burada işte Avusturya'daki hazırlık maçlarında iyi takımları hazırlık maçları yapılacak. İşte bugün Eintracht Frankfurt Bundesliga'nın en iyi takımlarından bir tanesi. Sonra Katar ekibiyle oynayacaklar. O da iyi bir takım. Yani oynanacak Udinese ile son maç, İtalya Ligi, Serie A önemli. Yani burada iyi bir test olacak. Çünkü Trabzonspor'un işte ayın 22'sinde playoff turu, UEFA Avrupa Ligi playoff turu maçı var. Orada bir tane takımı elediği zaman diğerlerine göre, bizim diğer Türk takımlarına göre daha avantajlı Trabzonspor. Mesela Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir o lig aşamasına kalabilmek için 3 tane rakibi elemesi lazım.
1: Evet.
0: Trabzonspor bir tane rakibi elediği zaman orada lig aşamasında olacak ve sevgili Yüce, 8 tane maç. 4 evet. İçeride, 4'ü dışarıda. Trabzon yaklaşık birkaç yıldır Avrupa'yı çok seviyor Trabzonspor taraftarı. İşte o da önemli. O Avrupa'da olmak, o maçları, o heyecanı yaşamak, önemli takımları Trabzon'a getirmek de değerli. Ama dediğim gibi işte öncelikle bugünkü işte maçtan kendilerine mutlaka bir ders alacaktır. İlk yarıda oynayan oyuncularla işte mutlaka öyle bir 11'i zaten Fatih Tekke kolay kolay çıkarmaz sahaya. Mutlaka, ama ne oldu? Orada herkesi gördü. Bütün hani kimse oynamadı ya da işte oynayanlar ne yaptı diye onların şeylerini yapacak. Bir de tabii şu var, hani çok klasik bir tabir ya, çok kullanırız. Forma artık Trabzonspor'da aslanın ağzında evet. Değil, midesine kadar inmiş durumda.
1: Çok doğru. Daha çok konuşacağız. Daha ligin başlamasına 15 gün var. Avrupa Kupası var. Bunun yanında diğer Karadeniz takımları var. Bunları da konuşacağız. Bugün Trabzonspor'un maçı olduğu için ve transferlerde de çok başarılı olduğu için Trabzonspor'u daha geniş konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Nihat Erence. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: İyi yayınlar olsun. Ben de herkese selamlar gönderiyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü Nihat Erence bizlerle birlikteydi. Reklamlar.

0: Mevsim Bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
0: Getir. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Artık son bir saatin içindeyiz sevgili dinleyiciler ve yine futbol konuşuyoruz. Bu kez teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum size.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Avrupa Kupası'nda mücadele eden 3 takımımız var. Bu hafta içinde rövanşlara çıkacak. Şimdi Fenerbahçe kendi sahasında 1-0 kazandı ve deplasmana gidecek. Gornik Zabrze takımı ile oynayacak. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk maçını izlediniz. İkinci maça giderken eksikleri nelerdir ve bu maçta beklentiniz ne olacak?
2: Evet, Fenerbahçe ilk maçta 1-0'lık bir skor elde etti. Daha fazlasını da yapabilirdi. İki takım arasında bu kalite farkı vardı ama sezonun ilk maçları gerçekten zor olur. Oyuncuların konsantrasyonunun iyi olduğunu gördüm. Hazırlık maçlarında aslında Fenerbahçe'nin rakipler karşısında rakip kim olursa olsun ortaya bir oyun koymaya, bir anlayış koymaya ve bunu ısrarla uygulamaya çalıştığını gördüm. Bu aslında doğru ve güzel bir şey. Yani bir plan ve bir anlayış doğrultusunda hareket etmek takımın daha sonra yapacaklarını aşama aşama üstüne koyarak ilerlemesini göstergesi açısından da önemliydi. İlk müsabakada belki bir duran top golü kazandı ama baktığımda Fenerbahçe kadrosunun aslında ideal 11'inden uzak bir 11'le maça başladığını görüyoruz. Tabii bunun birçok nedeni var. Transfer edilip sakat olan oyuncular var. Transfer edilip henüz hazır olmayan, antrenmanlılık düzeyleri eksik olan oyuncular var. Belki kadroda olup aslında daha sonra değerlendirilmesi pek düşünülmeyen oyuncular var. Ama bütün bunlara rağmen sahaya bir anlayış koymaya çalışmış İsmail Kartal. Böyle baktığım zaman da ben performans olarak özellikle ön bölgede takımın çok etkili olmadığını gördüm. Yine en önemli oyuncunun orada Talisca olduğu görülüyordu ki ben Talisca'nın Fenerbahçe'nin santforsuz dönemlerinde de santfor pozisyonunu üstlenip orada oldukça başarılı olduğunu da gözlemledim doğrusu. Her ne kadar pozisyonel olarak oraya ait bir oyuncu değil gibi görünüyorsa da aslında Talisca orta saha oyuncusundan daha çok bir forvet oyuncusu. Ama kanatlarda onda o canlılık ve aktivite eksik olduğu için merkezde topu saklama becerisi de olan ama klasik bir santfor kadar orada arkası dönük oyunun içinde olmayan ve hemen yüzünü rakip kaleye dönerek sonuç almaya çalışan aslında bu anlamda da Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayan bir oyuncu. İrfan Can'ın o bölgede yeniden kazanılmaya çalışıldığını görüyorum ki biz İrfan Can'ı Türk futbolunda 8-10 yılda çok önemli işler yaptığında da gözlemledik. Hem milli takımımızda hem oynadığı takımlarda yani Gençler Birliği'nde de Başakşehir'de de ama daha sonra Fenerbahçe'de de bir dönem çok etkili oldu. Tek tek oyuncular üzerinden gitmek istemiyorum ama genel bir anlayışı ifade etmek için bunları söylemeye çalışıyorum. İrfan Can'ın önemli ve yetenekli bir oyuncu olduğunu kendi oyunundan çok etrafındaki oyunculara sağladığı katkıyla görebildik bu maçta da. Kendisi de elinden geleni elbette yaptı ama arkasında oynayan kanat oyuncusu Semedo'ya açtığı alanlar, onun koşu yollarını doğru paslarla onu buluşturması, takımın genel oyununa en önde pozitif katkı sağlaması, bir dönem Dzeko'nun santfor pozisyonunda Fenerbahçe için olmazsa olmaz oyuna katkısının kenar versiyonu gibiydi. Ben böyle baktığımda oyun olarak kaybettikten hemen sonra topu kazanmaya çalışan ve bu uğurda bir çalışma ortaya koymuş ve bunu uygulamak için de enerji üreten bir Fenerbahçe gördüm. Bunları

0: ben doğru adımlar olarak görüyorum. Doğru transfer planlamasıyla, eksiklerin giderilmesiyle organizasyonun çok daha iyi bir noktaya gelebileceğini görüyorum. Zaten Fenerbahçe'nin elindeki kadro şu anda bile çok değerli ve yeterli. Ama Fenerbahçe çok iddialı bir şekilde bu sezon lig şampiyonluğunu mutlaka kazanmak, Avrupa'da önemli pozisyonlara, hatta Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına da yapabileceği çok önemli 2-3 transferle buna ulaşabilecek kadar bu mesafeyi kısaltmıştır diye düşünüyorum. Burada en önemli şey İsmail Kartal'a düşüyor. Ben İsmail Hoca'nın takımla, bazı oyuncularla defa iletişimiyle de iyi noktalara ulaşmak çabası içinde olduğunu görüyorum ama maç önü ve maç sonu demeçleriyle biraz antipati oluşturuyor. Yani sadece rakip taraftarlar açısından değil, kendi taraftarında benimsemediği biraz basit söylemlerle olayı daha aşağılara doğru indirgiyor. Oysa İsmail Hoca, Fenerbahçe Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından bu göreve uygun getirilip buraya getirilmiş bir teknik adam olarak artık bir şeylerin hesabını yapmamalı ve sadece işine odaklanmalı. Yani kendini kanıtlamayla ilgili, birilerine bir şeyleri ispat etmeyle ilgili kuracağı cümlelerle değil, takımının sahadaki performanslarıyla bunu ifade etmeli. Ben bir Türk antrenörü olarak, bir Türk futbol severi olarak İsmail Hoca'dan bunu bekliyorum. Umarım bu anlamda kısa yoldan kendine de takıma da zarar vermeyecek bir düzenleme içine girer. O zaman Fenerbahçe takımının bir anlayışı ısrarla ortaya koymaya çalışmasını değerli bulduğum için de iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Bir parantez açayım. Tabii ki önde baskı ve topu en kısa sürede geri kazanma taktiği çok önemlidir futbolda. Güçlü takımların başarabileceği, özgüveni yüksek, dinamizmi yüksek, atletizmi yüksek ve kolay top kaybetmeyen takımların başarabileceği bir olaydır. Fakat kendin gibi güçlü, belki bazen biraz kendinden güçlü takımlarla oynarken bunun çok ciddi handikapları olabilir. Bunun için o geçişe engel olacak dizaynın da çok sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Bunun da birinci basamağı orta sahada oyuncu seçimi, oyuncu organizasyonu yerleşimi ve bunun savunmayla bütünleşme kısmı.
1: Gerçekten çok önemli bilgiler aktardınız şu kısa sürede Fenerbahçe ile ilgili, ama ben bir iki tanesiyle ilgili soru sormak istiyorum. Şimdi gerçekten spor yazarları da basın toplantılarında, yorumcular, muhabirler biraz fazla mı sıkıştırıyor İsmail Kartal'ı bilemiyorum ama maç önü, maç sonu konuşmalarında çok doğal bir şekilde esasında söylüyor. Ama anlattıklarıyla, konuştuklarıyla anladığım kadarıyla biraz malzeme veriyor. Bunun için mesela ne yapabilir? Hani geçmişi fazla kurcalamayalım deniyor ama muhabirler öyle sorular soruyor ki Sayın Kartal da, İsmail Kartal da burada kendini savunmak durumunda kalabiliyor. Ne yapabilir? Çünkü deneyimli bir teknik direktörsünüz. Yıllardır teknik direktörlük yapıyorsunuz. Türk futbolunu, spor kültürümüzü iyi tanıyan birisiniz. Yıllardır da programlarımızda yorumculuk yapıyorsunuz. İsmail Kartal nasıl, neler yapabilir? Hani en azından o maç önü maç sonunda o doğal olarak cevap verdiği durumda nasıl cevap verebilir?
0: Yüce Bey, bir kere her şeyden önce İsmail Hoca'nın Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilmiş bir teknik adam özgüveni içinde orada olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Kimin ne düşündüğünü umursamadan arkasında milyonlarca taraftarı olan bir kulübün yönetim kurulunun hem de bu kadar süre düşündükten sonra önünde zaman olduğu halde birçok alternatife sahipken yerli veya yabancı eğer seni bu konuma getirmişse sen kendini tartışmaya açma. Yani bir oyuncuyla ilgili sorulan bir soruya cevap verirken ben istersem veya ben uygun görürsem oynar cümlesi meta mesaj diye bir yöntem var iletişim dilinde. Dolaylı giden mesajın çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Yani görsel medya yoluyla Asensio'nun bu cevabı duyması, ona tercüme edilmesi bu oyuncunun hocayla ilişkisini bozar. Burada bu cevaba gerek yok. Yani sen kendi gücünü, karar verme yeteneğinin, yetisinin sende olduğunu bu şekilde kanıtlaman gerekmiyor. Orada basit başka cümleler kurulabilir. Bir kere psikolojik olarak Fenerbahçe teknik direktörlüğüne dördüncü kez gelmiş bir teknik adamın özgüveni içinde olmasını önerirdim ben ona. Yani daha geçmişte tanışıklığımız var, görüşmelerimiz var.
1: Evet, evet biliyorum. Bu samimi bir yapınız var, evet.
0: Evet, ama ben bunu şunun için söylüyorum. Yani ben onun bu fırsatını çok iyi değerlendirmesini arzu ediyorum bir Türk antrenör olarak.
1: Evet.
0: Kimseye malzeme vermemesini diliyorum. Dolayısıyla spor yazarları elbette sorular sorar. Hatta sıkıştırmak için,
1: evet,
0: hatta istediği noktaya doğru seni yönlendirerek bir takım sorular sorar. Ama orada daha, yani bu kelimeyi kullanmak ne derece doğru bilmiyorum ama doğrusu bu, yani kurnazca bazı soruları es geçebilmelisin.
1: Evet.
0: Sorunun başını alıp sonra kendi düşüncenizi ortaya koymalısın. Yani size ne sorarsa sorsun, dünü bir tarafa bırakabilmelisiniz. 99 puanla ligi bitirdik, şampiyon olamadık. Feveranına gerek yok. Rakip senden 3 puan daha fazla almış. Yani bu böyle doğru veya yanlış. O nasıl olmuşsa bunun bir önemi yok. Buna gerek yok. O dünde kaldı. Sen bugün yeniden sana inanıldığı ve güvenildiği için buradasın. Bu cevabı verebilirsin. Arkadaşlar bu sorular, bunlar değerlendirilebilir. Ama şimdi biz kolları sıvadık. Şimdi önümüzde çok önemli, Fenerbahçe'nin çok büyük hedefleri var. Birkaç yıldır gerçek hedeflerimizden uzak kaldık. Biz buraya yöneldik. Sizden ricam, bana bu yönde sorularınızla, hatta beni bu yönde ateşleyecek sorularınızla bana destek verin. Ya da benim ifademi böyle alın, ama geçmişe dönmenin bir anlamı yok.
1: Evet.
0: Onlar yaşandı ve bütün ülke bunları biliyor deyip bir yerde kesip kendini sorgulatmaktan uzak tutmalı. Yani neden tartışılır hale geliyorsun ki? Yani söylediğin cümleler, vücut dili, mimikler, yani bu kural değişebilir derken bile yüz ifadesi. Yani şimdi ben bunu izlerken bunun antipatik olduğunu görüyorum. Yani burada daha yani insanların akıllarının seviyesini biz tartamayız. Öyle bir haddimiz yok. Ama biraz daha fazla analizi kendini geliştirme yönüne de vermek lazım. Belki biraz daha güncelini takip edip, belki biraz daha kitap okuyup, belki dinlenme anlarında daha farklı perspektifler, pencereler açmak lazım insanın kendine. Dinlenme anı derken,
1: evet,
0: yani çalışmadığın,
1: anladım,
0: süre kendini gelişimin için bir imkandır yani. Sadece futboldaki son anı, son durumu, son gelişmeleri takip etmekten yan bir tarafa, bir taraftan da kendi kişisel gelişimini tamamlamak, hitabetini arttırabilmek, topluluk karşısında konuşma becerini ve doğru zamanda doğru şeyler söyleyebilmek adına da çok okumanın gerektiğini bildiğimize göre bu iletişimi sağlamak, hatta bu anlamda belki destek almak, bu ayıp bir şey değil ki. Yani daha gelişmiş, daha önceki demeçlerinden daha farklı bir durumda buraya gelecek bir İsmail Kartal, herkes saygıyla karşılayacağı bir kişilik olur. Biraz önce TRT Spor'da Barış Alper'in kısa bir demecini, daha doğrusu onunla yapılmış bir röportajı sundular.
1: Evet.
0: Barış Alper'in bugünkü konuşma becerisi, diksiyonu, cümle seçim yeteneği, inanın bana, inanılmaz derecede beni duygulandırdı ve şaşırdım. Çünkü iki kelimeyi bir araya getiremezken şu anda Barış 5 yıl içinde inanılmaz bir gelişme sağlamış. Bu bizim yaşımızdaki insanlar için 5 yıla gerek yok. Zaten birçok şeye hakimiz. Ben bunun ayıp olduğunu düşünmüyorum. Yani bazen insanlar psikolojik destek alır, bazen insanlar iletişimle ilgili destek alır, bazen başka, yani birçok konu vardır. Bu destek onun daha iyi noktada, yani yapmış olduğu iş Fenerbahçe düzeyi, bu ülkenin en önemli takımlarından birinin başındaysan, o taraftara karşı sorumluluğun var. O taraftarın seninle ilgili rakip takım taraftarlarının alaycı cümlelerini onlara yaklaşmasına müsaade etmeyecek kadar güçlü bir duruş sergilemelisin. Güçlü hitabetle cümleler kurarak olayları açıklamalısın. Ben bu konuda eleştiriyorum.
1: Evet.
0: Yani buna hakkı yok. Fenerbahçe taraftarı bu şekilde bunu hak etmiyor. Bence en büyük handikap da bu olduğu için zaman zaman soru işareti olan kısım bu oluyor ve belki daha önce bu göreve gelebilecekken bu göreve gelmedi. Ama şimdi kamuoyunda şöyle bir izlenim var. Toparlıyorum Yüce Bey bu konuyu. Yani İsmail Kartal, Aziz Başkan göreve gelirken birçok şeye karışacağını, hatta tesiste yatacağını, o kadar kolay bu işi teknik adamlara bırakmayacağını, çünkü artık Fenerbahçe'nin kaybedecek saniyesi olmadığını açık açık söyleyerek geldi. Dolayısıyla buradaki seçimin İsmail Kartal olması bu cümlelerden sonra İsmail Kartal'ı biraz sıkıntı içine soktu. Keşke böyle davranacağını söylemeden yapıyorsa da yapsaydı. Bu işte o baskı ve o sözlerin sonrasında İsmail Kartal her seferinde

0: burada kararı ben veririm noktasını ifade etmek adına biraz dengesinin bozulduğunu ve cümlelerin de bundan dolayı daha da aksadığını düşünüyorum. Evet. Yani bu, hak vermiyorum, vermiyorum ama burada Sayın Başkan'ın daha önceki önceden söyleyerek getirdiği söylemlerin İsmail Hoca'yı şu anda zor duruma bıraktığını ama bir çizgiyle bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. O kadar zor değil. Kim ne derse desin. O kendi iş dünyasında, kendi iş sesiyle bir iki cümleyle bunu bir geride bırakıp önüne bakıp sadece takımıyla ilgilenebilir ve daha da başarılı olur diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir diğer takımımız da Beşiktaş. Vincenzo Italiano'yla çıktığı ilk resmi karşılaşmada Midtjylland'ı, evet 10 kişi kaldı ama ilk 30 dakikasında da güçlü bir oyunu vardı. Bugün de Midtjylland deplasmanda 3-2 kazandı ve Süper Ligi'ne, Danimarka Süper Ligi'ne 3 puanla başladı. Deplasmanda kazandı. Nasıl bir rövanş bekliyorsunuz? Özellikle Beşiktaş yeni kurgulanan, yeni oluşturulan bir takım. Teknik direktörü yeni. Nasıl bir rövanş bekliyorsunuz?
0: Şimdi tabii ki rövanşla ilgili düşüncelerimizi söyleyebilmek için ilk maçta gördüklerimizden bahsetmemiz
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Tabii, buyurun.
0: Teknik adamın oyun anlayışında yine canlı, agresif, direkt öne doğru oynayan, yani örneğin Fenerbahçe'de öne doğru oynuyor ama çok sayıda pas yaptıktan sonra gidiyor. Oysa Beşiktaş gerçekten kendi karakterine uygun olan kısa yoldan öne hemen gidebilmek ve önde kalmaya çalışma çabasının bu maçın ilk yarısında sizin de söylediğiniz gibi 15. dakikada rakip 10 kişi kaldı. Evet, bu bir avantajdı ama o bölüme kadar da fena işler yapmıyordu. Onun sonrasında ilk yarı boyunca oyunu bu anlamda bu düşünceyle force etti ve çok sayıda da net pozisyonu vardı. Yani 2-0, 3-0 rahatlıkla ilk yarı bitebilirdi. Bu anlamda Beşiktaş'ın ortaya koyduğu coşku, canlılık, oyun liderliğine alan Orkun'un arkadaşlarıyla uyumu, özellikle Salih Özcan'ın merkezde yerleştirildikten sonra o pozisyonun Beşiktaş'ta son birkaç yıldır hiç bu kadar iyi oynandığını görmedim, doğrusu bunu söylemeliyim. Evet. Bu etkisi Salih Özcan'ın, Olaytan'ın zaten Göztepe'den geldiği andan itibaren iyi bir orta saha oyuncusu ve güçlü bir oyun yapısına sahip olduğunu biliyoruz. Orta sahada bu kadar iyi bir Beşiktaş'ın öne gitmekte güzel işler yapması ve harika bir sağ beke sahip Murillo, sanırım şu anda ligimizin en iyi sağ beki, modern anlamda bu oyunu oynayabilen, oradan ceza alanın içine girebilen, yüksek toplara çıkabilen, golü arayan ve geçen sezonun bitiminde de goller atan Eşref Hakimi'nin belki o düzeyde değil ama aynı versiyon, aynı anlayış içinde oynayan Beşiktaş oyuncusu olarak bu maçta ortaya çıktı. Ben sadece teknik adamın ilerleyen sürede rakip takımın savunmadaki yaptığı değişikliğe doğru cevap veremediğini gördüm. Oyuncu değişikliklerini doğru yapamadığını gördüm. Bana göre tabii ki.
1: Evet.
0: Örneğin 4-4-1 oynarken 10 kişi kaldıktan sonra ikinci devre kanatlarda Beşiktaş'ın kanat oyuncularının birebiri çok kolay yakalamasını engellemek için beşli savunmayı kanatlara daha çabuk ulaşmayı sağladı ve orta sahada üçlü orta sahanın yaklaşarak destek vermesiyle de Beşiktaş'ın etkisini kırmaya çalıştı ve bunda oldukça başarılı oldu. Oysa Italiano 63. dakikada, yani takımdan iki tane öyle oyuncu çıkartıp iki tane öyle oyuncu aldı ki oyuna, hem Raşit Kısa ve hem Semih Kılıçsoy oyuna girdikten sonra hiçbir şey vermedikleri gibi tek başına Semih'in o beşli savunmanın arasında etkili olamayacağı gözlendiği halde onu orada bırakması, Raşisa'nın da herhangi bir gelişim içinde, değişim içinde olmadığını gördük bu maçta. Onun daha 60. dakikada oyuna alınması bence erken değişikliklerdi ve Beşiktaş'ın temposunu düşürdü. Önce rakip takım teknik adamının savunma anlayışını değiştirmesi, sonra Beşiktaş'ın teknik direktörünün bu öndeki iki oyuncuyu, yani hem İlhan'ı hem Santfor'u oyundan çıkartarak oradaki etkiyi aşağıya çekmesi bence büyük handikaptı. Zaten 28 dakika sonra da Salih Özcan'ı oyundan alıp oraya Kartal'ı koyarak aslında birçok yanlışı bir arada yaptı.
1: Evet.
0: Oyuncu değiştirmek zorunda değildi. Biraz daha bu oyuncularla 10 kişi oynayan bir rakibe karşı oynuyordu. En azından 2-0, 3-0'ı bulabilirdi. Dolayısıyla rakibi karşısında deplasmanda Danimarka'da bu 1-0'lık skoru korumak çok zor olacak.
1: Evet.
0: Eğer birkaç oyuncuyu da daha bu kadroya, ilk 11'e ilave edemezse ya da sonradan oyuna katıp kadro kalitesini yukarıya çekemezse işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Ama Beşiktaş'ın oyun başlangıcı ve ilk yarı oyununun taraftarla bütünleşebilen, Beşiktaş düşüncesine uygun tarafları yanına çekebilecek tempolu oyunun oldukça etkileyici olduğunu söylemeliyim.
1: Gerçekten çok etkileyici, çok heyecanlı bir başlangıçtı. Ben de çok beğendim Beşiktaş'ı. Hani siz teknik direktör ama ben de seyirci olarak çok beğendim.
0: Elbette.
1: Gerçekten çok heyecan vericiydi başlangıcı. Peki şimdi Başakşehir'den de bahsedelim. Nuri Şahin hani geçen sene evet yeni başladı, yeni bir teknik direktör ama Başakşehir'e ısınıyor dedik ama Inter Turku maçı 1-1. Gerçekten ben biraz şaşırdım bu alınan sonuca. Neden? Fin takımı evet sıkıntı olmaz, eleyebiliriz kendi sahamızda ama bir baktık 1-0 geriye düştük ve 1-1 oldu. Bunun nedeni ne olabilir? Acaba rakibi küçümsedik mi? Yoksa onlar da sezon erken başladığı için biraz daha iyi durumda olarak geldiler mi? Ya da biz iyi antrenman yapmadık mı? Oyuncular mı küçümsedi? Nedir, siz ne gördünüz?
0: Yüce Bey, bunların hepsi olabilir. Hepsinden biraz olabilir. Ama oyunu, rakibi küçümsemek konusunda kimsenin böyle bir düşünce içine girmesinin hakkı olmadığını söylemeliyim. Yani öyle bile olsa kimsenin böyle bir hakkı yok. Çünkü aynı zamanda bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Ülke evet. Puanıyla ilgili de bir sorumluluğunuz var. Ve size bu sorumluluğu veren bir kulüp var. Şimdi ben teknik adam açısından baktığımızda şunu söylemeliyim. Daha önce ülkemizde birçok takımı peşin sıra çalıştıran ve ismi sürekli gündemde tutulan, bence de değerli bir arkadaşımız Çağdaş Atan.
1: Evet.
0: Şimdi Nuri Şahin. Bu arkadaşlarımızla ilgili işte gençliklerinden dolayı da onları öne çıkartma çabasıyla birçok spor yorumcusu güzel şeyler söylüyor. Söylesin tabii ki. Yani moral motivasyon anlamında bunlar bizim hocalarımız. Ülke futboluna katkı yapmaya evet. aday olan insanlar. Ama bu oyunu bu kadar kalıplar içine sokarsanız, bu oyunu kalıplar içine sokarken oyuncuların değerinden kaybetmesine neden olursunuz. Yeteneklerini iyi kullanma konusunda onlara gem olmuş olursunuz. Onların özgürlüklerini kısıtladığınızda da sonuç alma kısmında eksikleriniz meydana çıkmaya başlar. Bence biraz kalıpları bu kadar sıkı sıkıya dar ve maç önü ve maç sonu söylemlerinde bu kadar çok kalıp konuşarak işte savunmada çıkışı, rakibi karşılama biçiminde sayısal dengeyi ve bunların ifadesini, bunları bu kadar çok gündeme getirmek, demet şeklinde söylemek maalesef çok futbolu bilmeyen spor muhabirleri, yazarları, yorumcuları tarafından aa ya bak neler söylüyor gibi algılandığı için cazip hale geliyor ve peşi sıra bunlardan bahsediliyor. Oysa futbol böyle bir oyun değil.
1: Evet.
0: Futbol elbette ki organizasyonların olması gereken ve bir takımın taktik disiplini içinde oynaması gereken bir oyun. Ama oyuncu özgürlüğü, oyuncunun inisiyatif kullanma alanları tamamen ona bırakılmazsa oyuncu o dar alanlardan çıkamaz. Fransa'nın ön tarafının, ön bölgesinin övülmesi, Messi'nin o Arjantin takımında tek başına birçok şey yapması işte o oyuncuların kalitesi, kalibresinden kaynaklanıyor. Özgürce yeteneklerini sonuna kadar kullandıkları için bunlar ortaya çıkıyor. İspanya her şeyi birlikte yapan bir takım ama her halükarda Lamine Yamal'ın ekstra işlerine ihtiyaç duyuyor. Yani futbol böyle bir oyun. Futbol evet. bu kadar dar kalıplar içine sıkıştırılarak hem izleyicinin zevkinden uzaklaştırılamaz, bu kadar temposuz ağır paslarla ön alana geçiş, ön alanda sürekli işte daha önceden çalışmış birinin tamamlanabilmesi için o pozisyonda olmayan oyuncunun oraya gelmesini beklemek gibi şeyleri kaldırmaz. Öyle değil yani. Bu kadar her şeyi ben nasıl kuralı koyuyorsam öyle oynatıyorum noktasında olmaz bu oyun. Teknik adamların sorumlulukları vardır, düşünceleri vardır. Bakın İtalyano'nun oyununu övüyoruz.
1: Evet.
0: Öne doğru oynama, tempo, istek, arzu. Eleştirdiğimiz tarafı da var. Oyuncu, benim şahsen oyuncu değişikliklerini erken ve yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani santfor pozisyonunu beşli savunmaya döndükten sonra ikinci bir oyuncuyla desteklenmesi gerekirken, yani rakip geriye doğru bir fazla oyuncu aldığı halde sen santfor yanına bir destek oyuncu koymuyorsan O skorun 1-0'ı sana yetiyor ve hala oyunu garantide tutmak istiyorsun. Ben bu mesajı alırım, oyuncu da bu mesajı.

0: karşıya alıyor. Ve nitekim Beşiktaş'ın ikinci yarı temposu da düştü, pozisyonu da eksildi. Şimdi Başakşehir için de aynı şey geçerli. Bu kadar kalıplarda kalmamalıyız. Oysa Başakşehir'den iki tane ön oyuncusu çıkıyor. Yani Santfor'la, Santfor arkasındaki oyuncu çıkıyor. Şamuradov'la Bertu oyundan çıktıktan sonra yerine Da Costa'yla diğer bir anda hatırlayamadım ismini, yine ön oyuncusu Selke.
1: Evet.
0: Yani iki tane mükemmel oyuncu daha giriyor. Hangi takımda bu ikisi daha olsa onlar da ligin en iyi iki adamı olur. Yani Santfor ve Santfor arkasında oynayan. Yani birini çıkartıyorsun, yerine aldığın oyuncu Feyzullah'ı. Çok değerli bir kadroya sahip. Dolayısıyla tabii ki beklentiler yüksek ama bu beklentilere cevap verecek skor belki 1-1 bitebilir. Yani Beşiktaş çok iyi oynadı, pozisyonlar buldu. Skor evet. 1-0 bitti. 3-4 de olabilirdi. Burada da bunlar olsaydı böyle düşünebilirdik ama burada şu anda ben bu yeterliliği görmüyorum. Ve ben teknik adamların bu kadar kalıplar içinde bunu ifade ederek, bunu kitlelere anlatarak bir şey yapıyormuş gibi olmak değil, bir şeyi evet. yapıp sahaya sunmak gerektiğini ve bunu yapmaları gerektiğine inanıyorum. Ben de bir teknik direktör olarak bunu söylüyorum. Benim eleştirim bu konuda. Yani seyirciyi, izleyiciyi, taraftarı oyalamak, kandırmak değil, ortaya somut bir şeyler sunmak gerekiyor. Başakşehir'in kadrosu çok iyi şeyler yapmaya aday. Umarım Inter Turku karşısında da ikinci maçta skoru alır ve turu geçer.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Gerçekten çok önemli mesajlar ve önemli yorumlar, doyurucu yorumlarda bulundunuz. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Ben de size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tut turuncu Teknosa'da Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Tune kulaklık hediye.
7: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.

0: devam ediyor.
1: TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte, artık son 25 dakikanın içindeyiz. Erhan Seven, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ben de sizi gün içerisinde zaman zaman farklı dilimlerde dinlerim. Sorulara geçmeden önce hem bir tebriğim hem bir teşekkürle karşılık selam var, onu iletmem lazım. Öncelikli olarak izin verirseniz.
1: Buyurun, estağfurullah.
2: Şöyle, öncelikle Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Hakikaten kızlarımızı izlerken bugün 14.30'da TRT1'deki yayınımızda Filenin Sultanları 2023'ten sonra 2026'da şampiyon oldular. Ayrı bir gözyaşları içerisinde gözlerimiz nemlenerek ama gururla, keyifle izledik. Kızlarımızı ben bir kez daha tebrik ediyorum. Bir organizasyonun, bir planlamanın, doğru planlamanın, doğru organizasyonun sonuç vermesi anlamında da çok memnunum. Bu anlamda da Voleybol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Sayın Üstündağ ve ekibini. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim ama tabii ki en büyük iş kızlarımızda, kızlarımızın ellerinde, Santarelli Hoca'nın organizasyonunda. Eskiden Guidetti'ye de payda çıkartmak lazım. Altyapı da oluştu. Ama kızlarımıza ben ayrı bir parantez açmadan da bu yayına başlamak istemedim. Bir de şöyle bir şey var. Selamla karışık teşekkürümüz. Bugün öğle saatlerinde bir ortamda sizle yaptığımız dünkü 17-18 dakikalık yayını dinleyen bir grup ya da tanışma imkanımız oldu ve
1: harika.
2: Dünkü yayından da yola çıkarak da tebriklerini ve teşekkürlerini ilettiler. Sizleri de özellikle dinlediklerini düzenli olarak söylediler.
1: Çok
2: maç kanalımız orası diyor. Program da izliyoruz, dinliyoruz, her şey var diyor. Özellikle sizlere teşekkür ettiler. Ben onu grubu söyleyeyim. Can Bey, Can arkadaşımız ama Eryaman, Ankara Eryaman ulus hattındaki ulaşımı sağlayan değerli emekçi kardeşlerimiz, direksiyon sallayan kardeşlerimize buradan da selamlarımızı iletelim. Sizlere de ayrıca selamları var. Onları da buradan selamlamış olalım.
1: Aleykümselam. Gerçekten çok önemli. Ben burada aynı zamanda canlı yayının içinde de izledim. Hemen gözümün önüne şu geldi Erhan Seven. 1980 sonrası, öyle diyelim. 80 sonrası Eczacıbaşı kadın voleybol takımı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 4 takım arasına kalmıştı ve finalde kaybetti. Ve bir Fenerbahçe maçıydı, hiç unutmuyorum. Fenerbahçe maçında İnönü Stadı'na Eczacıbaşı voleybol takımının o atletizm pistinde bütün stadı gezdiği anlar geldi aklıma.
2: Evet,
1: 80'li yıllar. Gerçekten oralardan buralara geldik. Muhteşem bir çıkış, muhteşem bir yapılanma. Yani gözümün önüne bir anda onlar geldi. Çok değerli bizim için. Keşke futbolda da, diğer branşlarda da olabilse.
2: Evet, şimdi diğer branşlarda da zaman zaman parlayıp sönen anlık dönemsel başarılar olmuyor mu? Oluyor. Basketbolda Avrupa ikincisi olduk geçtiğimiz yıl. Hakikaten onlar da bizim 12 defa gururlandırdı. Futbolda zaman zaman işte...

26 yıl önce UEFA şampiyonluğu var Galatasaray. Dünya Kupası'da üçüncülüğümüz var 2002'de. Takımlarımız çeyrek final, yarı final yapıyorlar ama bir düzenlik arz etmesi önemli. Yani bir istikrarlı şekilde bunu yapabilmek önemli. Parlayıp sönen.

0: ama düzen arz etmesi önemli, istikrar önemli. Kızlarımızı o yüzden ben ayrıca tebrik ediyorum. Alttan gelen kızlar da, yeni kadın voleyboluna entegre olan genç kızlarımız da ablalarını hiç aratmıyorlar. Onlar da oyuna girdiklerinde veya bir ilk altı yapan da bir iki oyuncumuz oluyor zaman zaman. Onlar da muhteşem iş çıkartıyorlar. Bu da beraberinde neye getiriyor? İşte o jenerasyon biraz yaş alacak. O yaş alan jenerasyon birazcık bırakmaya doğru gelirken alttan gelen kızlarımız da o ablaların yaptıklarını aynen devam edecekler ki bu da işte istikrarı sağlayan unsur. Voleybol lisemiz var. Voleybol okullarımız var. Voleybolla ilgili değişik kulüplerimizin öne çıkan Başat, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, işte bunları, bunlar dört büyük takımımız diyelim voleyboldaki. İşte Beşiktaş'ı, diğer Zeren Spor'u, bunlar da devreye giriyorlar. Ankara'dan ağırlık olmak üzere erkeklerde Halkbank, Ziraatbank gibi önemli takımlarımız da var. Fenerbahçe, Galatasaray'da yine erkek voleybolda. Yani kulüplerimizin de, bu Başat kulüplerimiz de sahip çıkıyor. Müessese takımları da, kulüpleri de sahip çıkıyor ve çok değerli bir ambiyans ve kimya oluşuyor. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Ama tabii bu kimyayı oluşturan, bu organizasyonu sağlayan da kulüp bazında bile o çalışmalara müdahil olabilecek durumda olan da Voleybol Federasyonu. Federasyonu ayrıca o planlaması için tebrik etmek lazım. Santarelli ve kızları da bir kez daha ayrıca tebrik ediyorum. Hakikaten ben de o 80'li yıllardaki evet, o görüntüyü hatırladım. Eczacıbaşı'nın ki Fenerbahçe'nin daha sonra amatör branşlarda elde ettiği başarılardan sonra o sporcular o Kadıköy Saracoğlu stadında hep gezdiler geçtiler. Evet. Botanın evet, perileri, boksörler, atletler, voleybolcular, basketbolcular. O yüzden Fenerbahçe'nin de bu anlamda futbol dışındaki branşlara verdiği değer ve o branşlarda elde eden başarıları yüceltmek anlamında o 50 bin taraftarın önüne o sporcuları çıkartmasında yönetsel anlamda doğru işler olarak da değerlendirebiliriz Fenerbahçe adına.
1: Şimdi bu yabancı futbolcu sınırlaması özellikle Fenerbahçe'yi çok fazla etkiliyor gibi görünüyor. Çünkü gelecek futbolcuların dışında gidecek olan futbolcular da konuşuluyor. Siz nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'de gidecek futbolcular konusunda neler yapılıyor ve hangilerinin gitmesi lazım ki biraz daha eli rahatlasın Fenerbahçe kulübünde?
0: Şimdi geçtiğimiz yıl kiralık giden oyuncuların tekrar gelip entegre olması, yabancı oyuncular adına öncelikle söylüyorum, kolay değil. Bakınız Livakovic, Amrabat, Mimović. Mimović yaştan dolayı belki 10+4'ün 4'ten biri olabilir mi? Bakılabilir. Yani bu isimler öncelikli olarak kadroda olmama ihtimali kuvvetli isimler. Zaten bu isimlerle kulüp bulması için menajerlerine iletildi. Onların da getirdikleri teklifleri değerlendiriyor. Rakamlar biraz düşük bulunuyor. Ya bu isimlerle yollar buluşmayacak gibi görülüyor. Tabii şimdi geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Polonya takımına karşı oynadığı maçın bir gün öncesinde bir haber okudum. Talişka'da gidecekler arasında listede yazılmış. Bazen bazen şöyle olsa olsa metoduyla haberler yazılır. Yani 27 evet, yıl yazılı basında çalıştım. Evet. Haber bulmakta zorlanmıyorduk çok şükür. Benim alanım başbakanlık muhabirliğiydi, spor mu, ama sonuçta zaman zaman sıkışıldığında nadiren benim başvurdum ama zaman zaman başvurulan bir olsa olsa metoduyla haber yazılır. İşte Talişka gidecekler arasında yazılıyor. Adam ertesi gün gol atıp belki Fenerbahçe turu getirecek. Yani o yüzden doğru tespit yapılması gerekiyor. Doğru ayarlanması gerekiyor. Diego Carlos da mesela Como'ya gitmek istiyor. Geçen kiralık olarak oynadığı takımda. Yani geçen kiralık oynayan oyuncuların şimdi gelip Fenerbahçe'ye Montes'in montajının kolay olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani eldeki oyunculardan mesela Fred çok fazla, o Kante, İsmail, Genduzi o üçgen içerisinde yer bulabilir mi diyorduk ama hoca İsmail Hoca, Fred Türkiye'ye geldikten sonraki en iyi oyununu İsmail Hoca oynamıştı. O da iyi oyunu oynamaya çalışıyor. Ben özellikle ilk yarısında beğendim Polonya takımına karşı Fred. İkinci yarıda biraz yorulur gibi oldu, evet, ama Fred'in de gönderilmesini doğru bulmam açıkçası. Zor bir süreç. Bazı oyuncular, kimileri diyecek ki ya kalsaydı, kimileri bu gitseydi daha iyi olurdu diyebileceği isimler kalacak ya da gidecek. O da bir ayrı konu. Ama İsmail Hoca için de zor bir süreç. O da bir gerçek. Hatta Diego Carlos Como'ya beni göndermezseniz ben de futbol oynamam, sizden paramı alırım diye. Evet. Menajerler aracılığı da mesaj iletmiş. Yani Carlos, Amrabat, Divakovic, Mimović gibi isimler, ilk planda aklıma gelen isimler ama İsmail Kartal Hoca'nın bu planlamayı tabii daha doğru, daha derli toplu yapması gerektiğine inanıyorum.
1: Özellikle hücum hattında Nene gider mi gitmez mi? Ardından Musabba gider mi gitmez mi? Bunun yanında ben de sizde aynı fikirdeyim. Hani burada Omar Fayet var, evet.

0: Omar Fayyad'ı ben Olimpik milli takımında izledim Mısır'da. Gerçekten çok büyük futbolcu ama çok gençti o dönemde. Hala aynı şeyde mi bilmiyorum. Mesela Amara Diouf ki bunu da sayıyorlar 24 futbolcunun içinde.
1: Evet.
0: Hani bu isimleri de saydıkları için tabii ki şişkin gözükebilir. Ama esasında evet, dediğiniz gibi kiradan dönenler biraz da bunları kiraladığınız zaman bir sistem oturur. Ama Musaba ve Nene ne olabilir sizce?
1: Evet, bu iki ismin üzerine de birkaç cümle sarf edeyim. Musaba devre arasında 5 milyon avroya Samsun Spor'dan bonservisi alınan bir isimdi. Ki ilk iki maçında da ilk iki maçı da zaten Süper Kupa'da oynanan maçlardı. İyi de işler çıkardı aslında. Fena da işler çıkartmadı ama sonrasında istenilen seviyede oldu mu? Birçok maçta yedek kaldı. Sonradan girdi. Bir iki maçta parladı, söndü. Ya bir Musaba Samsun Spor efektini Fenerbahçe'de göremedik. Samsun Spor'da oyun stili, kendi bireysel oyun yetenek ve stili Samsun Spor gibi takımlar için daha uygun diye düşünüyorum. Neden? Samsun Spor takımı evet çok değerli bir kulübümüz, çok başat geçen yıl Avrupa'da bizim gururumuz olan takımlardan biri oldu. Ama biraz daha rakiplerinin Samsun Spor'a karşı da atak edebildiği, Samsun Spor'a karşı da ön bölgeye çıkabildiği rakiplerle oynuyor. Yani Samsun Spor'a karşı takımlar kendi yarı sahasında oyunu daha çok kabul edip defansif anlamda kurguyu kendi yarı sahasında sağlamıyorlar. Kafa kafaya oyunlar olabiliyor oyun anlamında. Öyle olunca ne oluyor? Arkada boşluklar bırakma ihtimali oluyor. Musaba da ne yapıyordu? O boşluklara sızıyordu. Sol kanatta özellikle sızarak içeri kat edip şutları vardı, golleri vardı ya da çok güzel asistleri vardı. Bunu Fenerbahçe çok fazla yapamadı. Neden? Rakipler biraz daha oyunu kendi yarı sahasında ve kendi ceza sahası civarı ve işte ceza sahasının sağında solunda beklerle, hatta kademeli beklerle, belki ön libero, sağ ön libero, sağ bekine, sol ön libero, sol bekine yardım edecek şekilde hatta o ön liberolar defansın stoperlerin arasına girip beşleyecek şekilde olduğunda da bu kalabalık defansların arasında Musaba da kayboldu. Evet. Yani oyuncu iyi ama bazen de işte oyun stiline göre, efendim takımına göre, rakibe göre de değerlendirmek gerekebilir mi? Musaba da o sıkıntıyı Fenerbahçe'de yaşadık. Samsun Spor'da ilk yarıda çok iyi olan Musaba'yı Fenerbahçe'de ikinci yarıda göremedik. Buradan da yola çıkarak acaba Musaba'da gidecekler arasında olabilir mi? Olabilir diye de düşünüyorum. Diğer isim Nene. Nene de bazı maçlarda katkı yaptığı, arkadan deparlarıyla bir maçta 3 gol attı, Antep maçıydı sanırım, attığı deparlarda güzel karşılıklar buldu Asensio'nun ve Gendouzi'nin paslarıyla. O toplarda bir santrfor vuruşuyla da gole çevirdi. Ama Nene de çok düzenli bir şekilde güvenebileceğiniz bir isim mi, tartışılabilir. Eğer 14'ün içerisinde kalacak, yaş itibariyle uygunluğu da var diye biliyorum. Kalacaksa Nene'den doğrudan ilk 11 oyuncusu olarak da düşünmemek kaydıyla, ama yine de İsmail Hoca çünkü 5 oyuncu değişikliği yaparken de oyuncuları daha böyle erken saatlerde de değiştirip onlardan süre olarak da daha da fazla faydalanma zamanları da olabilir. Nene'den de o şekilde faydalanabilir diye düşünüyorum. Hani o 14 oyuncu içerisinde gitmek zorunluluğu yoksa, kalma ihtimali varsa Fenerbahçe'ye katkı yapabileceğini düşündüğüm isim Nene. Musaba ile ilgili biraz daha fazla soru işaretim var Nene'ye göre. Tabii Nene son vuruşlarını geliştirmiş olsa, geliştirebilse, genç bir oyuncu daha büyük liglerde, daha büyük takımlarda da oynayabilir. O realiteyi de söylemek istiyorum ama son vuruşla ilgili biraz daha fazla çalışması gerekir diye düşünüyorum Nene adına.
0: Şimdi Beşiktaş'a geçelim isterseniz. Beşiktaş'ın da kadrosunda son 2 senedir çok fazla değişim oldu, dönüşüm oldu. Gelen futbolcu, giden futbolcu. Bu seneki kadrosunu ve eksiklerini nasıl buluyorsunuz? Eksikleri var mı? Varsa hangi özellikle görev yerleri?
1: Tabii katkı yapılmaya çalışılıyor. Bugün ama yine bir araya geldim o. Can Bey ve arkadaşları ekibi Beşiktaş ağırlıklıydı taraftar olarak.
0: Evet.
1: Salah'a soruyorlardı sürekli olarak. Dedim Salah evet inşallah gelir, Türk futboluna çok önemli katkı var, Beşiktaş'a çok önemli katkı var ama Beşiktaş'ın hani işi Salah'la bitmiyor ya da Salah gelirse Beşiktaş'ın tüm sorunları çözülüyor anlamına gelmesin. Ama şöyle de bir şey var, Beşiktaş 1-0 kazandı, rakip 15'te 10 kişi kaldı, 26'da gol geldi, kalan dakikada gol bulamadı, pozisyon buldu gol bulamadı. Bu da bitirici, sonlandırıcı bir çok tipik bir santrfora ihtiyacı var mı? Onu beraberinde getiriyor. Kanat oynar, sağ oynar, sol oynar, 9'da oynar Muhammed Salah. O bitirici adam olabilir mi? Neden olmasın? O Muhammed Salah geldiği takdirde de Beşiktaş'a katkı yapar diye.

0: diye düşünüyorum. Dün de biraz bahsetmiştik. Evet. O nedenle Muhammed Salah'ın gelme ihtimali bile beni heyecanlandırıyor Beşiktaş adına, Türk futbol adına. Eğer gelirse de onu da keyifle izleriz. Beşiktaş'a da katkı yapacağını düşündüğümü söylemek isterim. Dün birazcık kanattan bahsetmiştik. Rıdvan'ın olduğu bölgede Fransız oyuncuyla beraber evet. sol kanadın birlikte hareket ederek de kotarılabileceği. İşte o kanatla ilgili olarak da rakiplerin sağ açık pozisyonundaki oyuncuların Beşiktaş'ın sol kanadını biraz daha işleme ihtimali var. Orayı biraz daha işte Fransız oyuncu ve Rıdvan'la birlikte ne kadar götürecekleri beraberinde bir soru işareti olabilir. Ama sonuçta ben Orkun Kökçü'ye inanıyorum, güveniyorum. Milli oyuncumuz Beşiktaş adına da önemli işler yapacağını, Avrupa'da da önemli işler yapacağını sinyali de zaten attığı golle, muhteşem bir golle de verdi. Mesajı da verdi Midtjylland maçında da. Santro bölgesine bir isim ihtiyacı bence kesinlikle var. Evet orada Koreli oyuncu, fırsatçı, iyi de vuruşları var. Araları iyi de alıyor. Ama orada iyi bir bitirici ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Orta sahada Salih Özcan'ın ben performansının geçtiğimiz yıl toplasanız bir 90 dakika oynamayan Salih'in performansının bildiğimiz 4-5 yıl önceki Salih dönemine geldiğinde orada Orkun'la beraber iki Almancı'nın diyelim tırnak içerisinde biz evet. onu pozitif söylüyoruz. Katkı yapacağını inandığımı söylemek isterim. Defansın göbeğinde düzenlik arz etmesi ve o ikili şeklinde düzenli oynayacak stoper ayağına ihtiyaç var. Orada Calo var. Evet. Emirhan var ama
1: Emirhan var. Agbadu var. Evet. Dokai var. Calo var. Yasin var.
0: Yasin de var. Evet. Şimdi evet, sol stoper. Sol bek Yasin Özcan'da onu Kasımpaşa evet. ve Aston Villa'dan daha evet. sonra Belçika Ligi'ne gitti. Yani sonuçta ama ben orada kuvvetli ve sürekli arz edecek bir ikiliye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Zaman zaman İtalyano deneyecektir farklı isimleri ama ben defansın göbeğindeki isimlerin bir Uçehok, Hök, bir efendim Zago, Ronaldo, bir Lugano, Edu gibi ikililere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani birlikte oynayıp düzenli evet. bir şekilde tek oyuncumuş gibi oynayan. Beşiktaş onun sıkıntısını yaşıyor. 6-7 stoperle bitirdiği sezonlar oldu oynayarak bitirdiği. O nedenle ben o bölgeye çok sağlam ve uyumlu olan stoperler takviyesi yapılabilirse de Beşiktaş defansif anlamda da sorunu çözer diye düşünüyorum. Kaleci de bana ilk maç itibariyle güven verdiğini söyleyebilirim.
1: Şöyle ki gerçekten çok önemli ama santrofor evet dediniz ki forvette golcü olarak bir eksiği var dediniz. Ben Semih Kılıçsoy'la Mustafa Hekimoğlu ki ben çok beğenen bu futbolcuları daha piyasada görmeden genç takımdan itibaren gören biriyim. Ama niye bir kademe çıkamadı bu iki futbolcu? Özellikle Semih Kılıçsoy.
0: Semih'in İtalya macerasında gel gitti bir dönem yaşandı. Başladı parlar gibi oldu. Sonrasında düşüş yaşadı. Sonra tekrar bir 6-7 maçlık hem gol atarak bir seri yakalaması hem de takıma katkı yaptığı bir dönem oldu. Semih manşetlere çıktı. Sonrasında sakatlanıp son 6-7 haftayı sakat olduğundan dolayı İtalya'da oynamadan bitirdi. İtalyan hoca Semih'i de biliyor. Onun da kalitesini biliyor. Ondan da faydalanmak istediğini zaten yönetime de belirtip kalmasıyla ilgili beklentisini de dile getirmiş. Onu da belirtiyor. Mustafa Erhan Hekimoğlu için şunu söyleyeyim. Hoca Sergen Hoca onu oynattığı maçlar olmuştu hatırlanacağı evet. Bazı maçlarda 11'de çıktı. Sonradan oyunu hep sokmaya çalışıyordu ama genç oyuncu bir sakatlık geçirdi. Ya ben bu yaşlardaki oyuncuların geçirdiği sakatlıklardan sonra hem gelişimlerini istenilen seviyeye çıkartamaması hem bazen tırnak içerisinde körelmeleri bazen de küsme noktasına gelmeleri bazen de türbinleri onu unutması anlamında bu sakatlıkları çok talihsiz bulurum. Mustafa Erhan Hekimoğlu da böyle bir süreç yaşadı. 3 ay sahalardan uzak kaldı. Ama ikisinin de kalitesi ve kumaşı iyi. Hani alıp da 9 numaraya koyup da arkanıza bakmayın derseniz zor. Herkes evet. içinde. Ama her ikisinden de ben Beşiktaş'ı faydalanabileceğini düşünüyorum. Ben Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan hem de Semih Kılıçsoy'dan katılıyorum. Hatırlattığınız da iyi oldu. Ama bu oyuncuları alıp 9 numaramızın işte iki oyuncusu budur. Ohla beraber alıp götürürler derse Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti bence doğru olmaz. O anlamda takviye gerekir diye düşünüyorum ama bu oyuncular da her zaman Türk futbol adına da gerekli, milli takımımız adına da gerekli bu isimler diye düşünüyorum. O yüzden de hemen bir kalemde bir çırpıda silinecek isimler değil.
1: Hani şunu söylediler, 3 dakikalık bir süremiz de var, 2 dakika, 3 dakika. Hatırlarsanız Fenerbahçe'de Aygün diye bir genç futbolcu vardı bir dönem, hızlı. İşte Fenerbahçe özellikle çok önemli bir futbolcu geliyor ama bak.

0: artık paslaşamıyor. Hızı var ama pası yok. Şimdi acaba böyle bir durum mu var Semih Kılıçsoy'da? Mustafa Hekimoğlu biraz daha farklı oynuyor. Eğitilmesi için çok genç. Bunun eğitilmesi için bir şeyler de yapılabilir diye de sordum ben bunu. Özellikle Semih Kılıçsoy anlamında.
1: Semih şimdi kendisi önceki demeçlerini çok iyi hatırlıyor. Nerede olsa olsun oynarım. Kanatta da Santrfor'da evet. diyordu. En son yeni mesajını okudum. Demecini okudum. Diyor ki ben çizgide uzaklaşıyorum kaleden. Kaleden uzaklaştıkça da verimim düşüyor. Skor üretme şansım azalıyor. Ben o yüzden merkezde Santrfor'a oynamak istiyorum. Kendimi oraya daha hazır hissediyorum diyor. Şimdi biraz adını koymuş olması değerli o anlamda. Yani nerede olsa oynarımcılıktan biraz daha adını koymuş olması önemli. Ki ben Semih'in son vuruşlarla ilgili kendisini geliştirdiği takdirde bazen bakın Semih kafasını kaldırmadan şut çekiyor diye eleştiriyor. Evet, ama evet. o çerçeveyi ezberlerseniz bakın bir dolu oyuncuya Lewandowski'ye falan bakın o da kafasını kaldırmaz.
0: Evet.
1: Ama orada bir çerçeve vardır. İki direk vardır. İşte bir 2.35 bir direk vardır. O çerçeveye o topu attığınızda o gol olur. Kaleci de işte kurtaramazsa iyi vurursanız. Yani o yüzden Semih'te de bakmamak eleştirisi olabilir ama öyle bir ezberiniz oluşur ki öyle bir kaleyle bütünleşirsiniz ki penaltı noktası nerede bilirsiniz, topu nerede aldığını bilirsiniz, dönersiniz, vurursunuz, kaleye bakmadan bile gol atabilirsiniz. Semih'in bu yönünü ben eleştiri olarak düşünse de birileri, ben altı değer de yazabileceğini düşünüyorum. Biraz daha son vuruşlarla ilgili çabasını geliştirirse de, mücadelesini geliştirirse de, çalışmasını yaparsa da daha yerlere geleceğine inanıyorum. Genç kardeşlerimize fırsat verilmeli. Çok kolay tüketiyoruz Türkiye'de birçok olayı. Genç kardeşlerimize yol verildiğinde onların da bu yolu doğru şekilde ilerleyeceğine inandığımı söylemek isterim.
0: Biraz bu anlamda mentörlere de ihtiyacı var mı genç futbolcuların? Çünkü çok yetenekliler ama bir yerden sonra bir sıkıntı yaşıyorlar. Acaba mentörle mi bu sıkıntıları aşıp çalışma ritmini daha da artırarak yönlenebilir?
1: Şimdi Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörünü ve başkanı çok eleştirdiler. Ben eleştirmiyorum. Ama bir detay cümlemi söyleyeyim. Montella'ya mentorla ilgili şey sorulduğunda soru sorulduğunda mentorlar bendim dedi. Her futbolcuya gittim evet. konuştum dedi.
0: Evet.
1: Ama mentorluk ayrı bir şey. Güzel soru. Ben de oradan bir spesifik örnek olsun diye Montella'ya attım ki ben Montella'ya desteğimi, federasyon desteğimi de veren biriyim. Şöyle söyleyeyim kesinlikle ihtiyaç var. Özellikle bu genç oyuncuların yönlendirilmesinde ama ihtiyaç var ama mentörlük kelimesini de birazcık içi boşaltılmadan özellikle bu spora yönelik ve futbol yönelik biraz daha spesifik bilgisi olan yönlendirmesi olan kişilerin olmasına fayda var. Yani genel bir mentor çerçevesi dışında biraz daha spor mentörü biraz daha sporla hemhal olmuş kişilerin de bu işi yapan kişilerin de olaya girmesi anlamında değerli bulunur. Evet. Yoksa genel geçer şeyler söylemekten ziyade nokta vuruşu oyuncuları yönlendirecek mentörler olursa da benim için ve kulüpler için de artı değer olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Yine cumartesi pazar aynı saatte. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
1: Ben de çok keyif alıyorum. Sizlerle birlikte olmak benim için de büyük mutluluk. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler saatimiz 18.58'i gösteriyor. Artık yavaş yavaş ilerliyor saniyeler. Hazırlık maçlarıyla ilgili sizlere bilgi vereyim. Göztepe Rudes'le oynadı. 1-1 berabere kaldı. Eintracht Frankfurt 3, Trabzonspor 0. Hazırlık maçı bildiğiniz gibi bunlar kadro tanımlamaları açısından belli oluyor. Kayserispor Sivasspor karşı karşıya geldi. 0-0'lık bir eşitlik var. Saat 19'da ise Bursaspor Şahtar Donetsk maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bunun yanında Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları da şampiyon oldu. Bir kez daha kutlayalım kendilerini. Çünkü çok büyük bir başarı. Son 5 senede 3 final ve 2 şampiyonluk. Elleri, emekleri sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek. Yapımcımız Ayşe Yürük. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan, Abdullah Tombuloğlu ve Adem Karaman. Ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın diyoruz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşerek İran'la ABD müzakerelerini değerlendirdi. Mecliste bu hafta yok kanun teklifi görüşülecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. 400 bine yakın öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda ter döktü. LGS tercihlerinde yarın son gün. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi katletti, bir camiyi de kundakladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler de yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Yok kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. Kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Genel merkez kaynakları belediye başkanlarının büyük bir kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimlerin arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. CHP'nin yaz takviminde yoğun bir gündemle çalışmalara devam edilecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlıklarının yerine yeni atamalar yapılacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibarıyla da kurultay takvimi işlemeye başlayacak. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım töreninde yaşananlar tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı törende salonun ücret karşılığında kast ajanslarınca sağlanan figüranlarla doldurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre yüzlerce kişi para karşılığı modellik ajansları üzerinden törene götürüldü. Tören öncesi ajanslar üzerinden çağrılan katılımcılara slogan çalışması yaptırıldığı da belirtildi. CHP Genel Merkez kaynakları ise partiye katılımcılara

katılım törenine figüran getirildiği iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada "bu organizasyonu biz yapmadık" ifadelerine yer verildi. Genel merkez olarak oraya gidildiğini, organizasyonu il başkanlığının yaptığı belirtildi. Hukuk birimlerinin gerekli değerlendirmeyi yapacağına da dikkat çekildi. İstanbul İl Başkanlığı görevine de 16 Ekim'e kadar Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla atandığı belirtildi. Düzce'de ise CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın görevden alınarak partiden ihraç edilmesinin ardından göreve Kenan Akın atandı. Parti binasının kapıları açılmayınca kırılarak içeri girildiği belirtildi. Yeni il başkanının dış cephedeki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu pankartlarını indirdiği görüldü. Pankartların yerine Türk bayrağı asıldı. Göreve başlama sırasında parti binası önünde toplanan destekçilerle duruma tepki gösterenler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginliğin büyümesi engellendi. Yaşananların ardından parti binasının kilitlerinin değiştirildiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. Nüfus artışı ve doğum oranları yakından takip edilecek. Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli şekilde takip edilecek. Değişimlerin kök nedenleri analiz edilerek birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Bu kapsamdaki Türkiye İstatistik Kurumu ve ilgili kurumların verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda analiz edilecek. Her biri faili meçhul kalmış dosya teker teker inceleniyor, yeni yöntemler ve teknolojinin yardımıyla yeniden ele alınıyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı daha önce aydınlatılamamış 680 dosyayı incelemeye aldı. Dosyalardan 28'inin failleri ortaya çıkarıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, büroda olan önemli dosyalar da var, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Fahriye Üçok gibi dosyalar da var ve bunlara da bakılıyor. Profesyonel bir ekip var. Buradaki arkadaşlar tamamen farklı bir gözle, farklı bir bakış açısı sağlıyorlar. Başsavcılığımızla sürekli olarak istişare halindeler, delilleri beraber tartışıyorlar, beraber gözlemliyorlar dedi. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine hak kazanacak. LGS'de 13 Temmuz'da başlayan tercih maratonunda sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler tercihlerini yarın saat 17'ye kadar yapabilecek. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken detaylar var. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercihler tek başına geçerli sayılmıyor. Tercih işlemlerini sistem üzerinden tamamlayanların sürecin resmiyet kazanması için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne şahsen başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Liselere geçiş sınavı, tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Zelenski, Rusya'nın Tahran'a Körfez'deki Amerikan üslerinin yerlerini gösteren uydu desteği sağladığını da iddia etti. İran ise saldırıyı kınadı. Bunun Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu.
Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkati çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul formülü 2-0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. İrlanda'da aşırı sağcı bir grup Türklerin ibadet ve kültür merkezi olarak kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidine girmeye çalıştı. Kapıdaki görevliler saldırganlara izin vermedi. Bunun üzerine görevliye yumruk atıldı. İrlanda son aylarda İslam karşıtı olaylarla sık sık gündemde. Ülkede ibadethaneleri hedef alan provokasyonlardaki artış dikkati çekiyor. Dublin'de Haziran ayında Medine Mescidine yönelik kundaklama girişiminde maddi hasar oluşmuştu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazası faciaya dönüştü. Kaza, Şam'la Deyrizor'u birbirine bağlayan karayolunda Palmira ve Suhne kentleri arasındaki bölgede yaşandı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Suriye Sağlık Bakanlığı ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da Nablus kentine yakın Kusra köyüne baskın düzenledi. Yakın mesafeden ateş ederek aynı aileden 4 Filistinliyi adeta infaz etti. El-Rahmah Camii'ni de kundaklamaya çalıştı. Alevler caminin girişini sardı. Saldırı sonucu caminin giriş bölümünde hasar meydana geldi. Dış duvarlara da Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazıldı. Gazze'de de 2 günde düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi, Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti, çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Filistin'e destek olmak ve Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek amacıyla toplanan Filistin konvoyu oluşturan aktivistler de Bosna Hersek'te. Birçok ülkeden yola çıkan aktivistler Saraybosna'da bir araya geldi. 25 ülkeden 500 aktivistin bir araya gelmesi beklenen Filistin konvoyu Bosna Hersek'in ardından Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. Konvoy gönüllüleri Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek ve geçmişte yaşanan acıları hatırlatmak amacıyla anlamlı bir durağa da uğrayacak. Filistin ve Bosna şehitleri Srebrenica'daki soykırım şehitliğinde anılacak. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırımlara karşı ortak bilinç çağrısı yapılacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Pakistanlı yetkililerle görüşerek İran'la ABD müzakerelerini değerlendirdi. Mecliste bu hafta YÖK kanun teklifi görüşülecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. 400 bine yakın öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nda ter döktü. LGS tercihlerinde yarın son gün. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Suriye'de iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi katletti, bir camiyi de kundakladı. Spor. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı

0: yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor şu sıralarda hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. Saat 19'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabında hava engeli yaşandı. Ordu Aybastı Perşembe yaylasında etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle müsabakalar bir gün ertelendi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul 20, İzmir ve Gaziantep 22, Bursa 17, Adana 23, Antalya 24, Kayseri 11, Samsun 18, Trabzon ve Diyarbakır 20, Malatya 16 ve Erzurum 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir Yolu'nun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir Yolu'nun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılıp ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere milattan önce 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman

0: içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. "İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle

0: bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele nerede o günler neredeyi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip çok şükür şimdi rahatladım. Artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Hasan Eylen'in yönetici Muhayyer Kürdi faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunla Abdi Altınbaş yapacak.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Muhayyer Kürdi faslını dinlediniz. Ara taksimini kanunla Abdi Altınbaş yaptı.
1: Beş dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bana mutluluk ve yaşama sevinci veren bir meyve var. Seyyare, çocuk musun diyebilirsiniz. Evet, biraz. En sevdiğim ve en özel meyvemdir. Bütün bir yıl beklerim onun çıkmasını. Hiç içine bakmadan büyük bir iştahla yerim. Kurtlarını bile severim. Çocukluğumdan beri bayılırım kiraz ağacına çıkmaya. Dalından koparıp yemeye ve şükretmeye. Kiraz en çok Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan ve ülkemizde yetişiyor. Latince ismi Prunus avium. Bu isim bile kulağıma hoş geliyor. Kiraz ağacı yaklaşık olarak 3 ila 10 metre boyunda olabiliyor. Nisan ayında beyaz çiçekler açan kiraz bitkisinin pembe ile kırmızı meyveleri onları afiyetle yiyelim diye olgunlaşıyor. Ülkemizde pek çok ilçede kiraz festivalleri yapılıyor. Dünyada ise oldukça görkemli bir şölen var. Kiraz çiçekleri açar açmaz dünyanın dört bir yanından insanlar kiraz bahçelerini görmek için akın akın Japonya'ya gidiyor. Her yer masal diyarı gibi pembe beyaz çiçeklerle dolu oluyor. Hele bir de çok hafif bir rüzgar eserse o güzelim kiraz çiçekleri konfeti gibi başınızdan aşağı yağıyor. Peki nedir bu kiraz çiçeklerinin Japon kültüründeki önemi? Japoncası sakura olan kiraz çiçekleri meyve vermeyen sadece çiçek açan bir bitki. O çiçekler 2 hafta içinde dökülüyor. Bu sebeple de hem güzelliği hem de ölümü sembolize ettiği söyleniyor. Aynı zamanda kışın bitişini ve baharın geldiğini müjdeliyor. Henüz solmadan dallarından ayrılmasıysa ölümle yaşamın birlikteliğini işareti olarak yorumlanıyor. Mart'ın son haftası veya Nisan'ın ilk haftası gibi açmaya başlayan bu çiçekler tüm halkı heyecanlandırıyor. Beni de. Gidip görmüşlüğüm var ama gidemesem de çekilen o eşsiz fotoğraflara her yıl bakarım. Ülkemizde Nisan sonuyla Temmuz arasında olgunlaşan kiraz, taze meyve olarak yenilmesinin yanı sıra kurutularak tatlı yapımında ve içeceklerde kullanılıyor. Çinliler tarafından evcilleştirilen kirazın ana vatanının Asya olduğu sanılıyor. Mazart adıyla da anılan bu meyve eski Yunan, Mısır ve Roma'da da biliniyor. Memleketimiz kirazın çok renkli ve çeşitli türleriyle dolu. Hatta aynı ağaç üzerinde 2 farklı kiraz türüne rastlamak bile mümkün. Meyvesi iri, rengi kırmızı olan ve uzun süre dayanabilen Napolyon çeşidi, orta irilikte ince sarı üzerine kırmızı alacalı renktekine karabudur. Eti krem renginde olan çeşidine ise dalbastı deniyor. Ülkemizde daha çok kuzey bölgelerde, kıyılara yakın kesimlerde ve İç Anadolu bölgesinin vadilerinde yetişiyor. Bir tür yabani kiraz olan mahlep sadece Türkiye ve Orta Doğu'da dağlık alanlarda görülüyor. Meyvesi ekşi olan mahlebin kurutulan çekirdekleri çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ekmek, kurabiye ve çöreklerde kullanılıyor. Komposto, dondurma, tart, sufle, kek, beyaz ve sarı kirazdan reçel. Say say bitmez. Kiraz cenneti olarak bilinen Giresun'da ise kiraz kavurması, kirazlı dible, kiraz tuzlusu kavurması, kiraz tuzlusu diblesi gibi tatlı tuzlu pek çok yiyecek yapılıyor. Yılın bu vakitlerinde içimden geçirdiğim tek bir istek var. Seneye tekrar kiraz yiyebilmek. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
2: 5 dakika.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. CHP Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Öte yandan Ankara'da CHP'li belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. Parti kaynaklarına göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni partiye geçmeyecek.

Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona yaklaşıldı. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre yarın bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye, Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin arabuluculuğu tekrar gündemde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesi zamanı geldi dedi. Ukrayna çağrıya destek verdi. Rusya ise Kiev'in tutumunu gerekçe göstererek çatışmanın dondurulması mümkün değil açıklamasında bulundu. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı ve sonuçlarından Ukrayna sorumlu dedi. İran ordusu da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Almanya ve İsrail'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Tel Aviv'de de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki gösterildi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Kadın hakları tarihine merak duyanlar ve bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için okuyabilecekleri birkaç kitap önerisinde bulunalım. Kendine Ait Bir Oda, İngiliz yazar Virginia Woolf'un üniversitede yaptığı konuşmalardan derlenen bu kitap, kadın hakları mücadelesinin başyapıtlarından biri sayılıyor. Kitapta şöyle diyor yazar: İsterseniz kütüphanelerinizi kilitleyin. Ancak aklımın özgürlüğüne hiçbir kapı, hiçbir kilit, hiçbir sürgü engel olamaz. Kadın Destanı. Ayla Kutlu'nun Gılgamış Destanı'ndan esinlenerek yazdığı bu kitap, efsanelerdeki kahramanların hep erkek olmasını reddediyor. Kadını gün ışığına çıkararak Anadolu uygarlık tarihini kadın diliyle anlatıyor. Mekruh Kadınlar Mezarlığı ise Ayla Kutlu'nun yine kadınları anlattığı bir kitap. Kadınların sabrı, yaratıcılığı, utangaçlığı, küskünlüğü, hayalleri var kitaptaki 7 öyküde. Norveçli yazar Marta Bren'in Özgürlük, Eşitlik ve Kız Kardeşliğin 150 Yılı kitabı da dünyadaki kadın mücadelesi tarihinin son 150 yılını anlatıyor. Kitapta bugün doğal haklarımız olarak görünen eğitim, çalışma, seçme ve seçilme haklarını elde etmek için kadınların hangi zorlu süreçlerden geçtiğinin öyküsünü bulabilirsiniz. Kolektif olarak hazırlanan Tarihe Yön Veren 100 Kadın kitabında engel tanımayan cesur kadınların hayat öyküleri anlatılıyor. İlkleri başaran, olmaz denileni yapan, yılmadan, yorulmadan hedefine koşan farklı toplumlardan 100 kadının öyküsü. Gazeteci yazar Berat Günçıransa, önde olmak, görünür olmak yerine gölgede kalmayı seçen ya da gölgede bırakılmış yazar, şair, ressam, oyuncu ve müzisyen kadınları anlatıyor Gölgenin Kadınları kitabında. Ve son olarak önerebileceğimiz kitap Erendiz Atasün'ün Kadınlar Da Vardır isimli eseri. Birbirinden farklı kültür ve koşullardaki kadınların ataerkil düzenin çarpıklığı içinde çaresizliğini öyküleştirmiş. 8 kadın hikayesinden yola çıkarak yazılan bu öyküler kadınları tek bir ortak noktada buluşturuyor. Her şeye rağmen ayakta kalabilmek.
2: Bir dil düşünün. Yüzyılları aşan, coğrafyaları birleştiren. Taşa kazınmış bir yazıdan, gönüle söylenmiş bir nefese uzanan. Orhun'dan Divan-ı Lugat-ı Türk'e, dervişlerin hikmetinden şairlerin mısrağına. Bir milletin hafızası, Türkçe. 7 iklim bir lisan, Türkçenin izini Aleyna Malkoç'un anlatımıyla sürüyor. 7 iklim bir lisan, her çarşamba saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

Peru'nun güneydoğusunda Ant Dağları'nın kutsal vadi bölgesinde Huatanay Nehri yakınlarında bir şehirdir Cusco. Peru'nun eski başkentidir. Şimdiki başkent Lima olsa da 16. yüzyılda İspanyollar ülkeye ayak basana dek imparatorların şehri Cusco'dur. 1535'te İspanyol denizci Francisco Pizarro'nun Peru

Onun doğal hazinelerini keşfetmesiyle ülkenin ve yerel kabilelerin kaderi değişir. Doğal ve kültürel hazineleri talan edilir, halkın büyük bölümü hastalık ya da çatışmalarda yok olur. 300 yıla yakın İspanyol sömürgesi olarak kalan ülke 1820'lerde bağımsızlığına kavuşur. Cusco deniz seviyesinden 3400 metre yükseklikte, yani şehre gittiğinizde neredeyse Erciyes Dağı'nın doruklarına çıkmış kadar oluyorsunuz. Bu yüksekliğiyle ziyaretine gelenleri ilk önce biraz afallatıyor şehir, başını döndürüyor. Sonra yavaş yavaş alışıyorsunuz havasına. İnka İmparatorluğu'na asırlar boyu başkentlik yapmış şehirde sırlarla dolu bir uygarlığın izine rastlıyorsunuz her yerde. Ünlü İnka İmparatoru Pachacutec'in hakimiyetinde 15. yüzyılda şehir yeni baştan yaratılmış. Kutsal alanlar, yerleşim merkezleri inşa edilmiş. Bugün hala ayakta olan Coricancha, yani Güneş Tapınağı da o dönemde yapılmış. Tapınağın iç yüzeyi ve zemini Peruluların ellerinde bolca bulunan altınla kaplıymış o zamanlar. Tahmin edebileceğiniz gibi İspanyollar gelince bu altın levhaları söküp ülkelerine götürmüşler. Yalnızca onları da değil, çevrede buldukları tonlarca altını gemilerle Avrupa'ya taşımışlar. İnkalar bina yapımında kendilerine özgü birbirinin içine geçen taşları üst üste dizme tekniği kullanmış. Bu tekniği şehri tepeden gören Sacsayhuaman Kalesi'nin inşaatında ve eğimli arazilerde teras şeklindeki tarım alanlarını ayırmak için de kullanmışlar. O dev gibi taşları nasıl taşıdılar, nasıl yonttular, üst üste nasıl dizdiler orası muamma. Çünkü bazı taş blokların ağırlığı 125 tonu buluyor. O eğimli arazide bu ağırlıkta taş blokları hangi güçlü eller, hangi yöntemlerle taşıdı kim bilir? Cusco'nun en önemli antik kenti Machu Picchu. Şehirden 90 kilometre aşağıda dağların arasında uzun süre gizli bir cennet olarak kaldı bu kent. Ne İspanyol sömürgeciler ne de başkaları keşfedebildi onu. 1900'lerin başında yerli rehber Arteaga, Amerikalı arkeolog Hiram Bingham'ı bu gizli kente götürünce dünyayı hayrete düşürecek bir kültür varlığı ortaya çıktı. Machu Picchu 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlanmış taş yapılardan oluşuyordu. Onca büyük depreme rağmen yapıların çoğu ayaktaydı. Taş yapılar ve aralarındaki yaklaşık 3000 basamak bugün hala sağlam durumda. Dağların doruğundaki bu kente taşların raylı bir halat sistemiyle taşındığını tahmin ediyor bilim insanları. Machu Picchu, İnkaların konuştuğu Keçuva dilinde eski zirve anlamına geliyor. Yakınlarda bir de genç zirve adı verilen Huayna Picchu tepesi var. Machu Picchu'yu yukarıdan 360 derecelik açıyla görebilmek içinse en yüksekteki Huayna Picchu zirvesine tırmanmak gerekiyor. Cusco şehrinden Machu Picchu'nun eteklerindeki Aguas Calientes köyüne dek gelen bir raylı sistem kurulmuş. Buradan da 8 kilometrelik otobüs yolculuğuyla antik kentin kapısına kadar çıkılabiliyor. Fakat çoğu ziyaretçi bu yolu muhteşem manzaralar eşliğinde yaya olarak tırmanmayı tercih ediyor. Aslında turizmciler aşağıdaki köyden antik kente kadar uzanan bir teleferik sistemi kurmayı da düşünmüşler. Fakat böyle bir hattın turist yoğunluğunu daha da artıracağını, toprak kaymalarına sebep olacağını öne sürerek UNESCO ve Aklı Selim yerel örgütler projeye karşı çıkmış. Çünkü sonuncusu 2024'te olmak üzere meydana gelen toprak kaymalarında raylı sistemin bir bölümü kullanılamaz duruma gelmiş. Yolun tekrar kullanılabilir hale gelmesi ise zorlu koşullarda uzun ve meşakkatli bir çalışma istiyor. Domates ve patatesin dünyaya Güney Amerika'dan yayıldığını biliyorsunuzdur. İnkalar tarım alanları yeterli olmadığı için günlerce uğraşarak patatesin suyunu sıkar ve kurutarak tüketirlermiş. Kurutulmuş patates 10 yıl kadar bozulmadan kalırmış. Ant dağlarının zorlu koşullarında geliştikleri bir alanda dokumacılık sanatıymış. Estetik ve işlevselliği birleştiren dokumalarında özellikle alpaka ve lama yünlerini kullanarak ahşap çerçeveli tezgahlarda karmaşık desenli, iki yönlü kullanılabilen rengarenk giysiler ve örtüler üretmişler. Tarihi dokuma teknikleri Peru'da hala kullanılıyor.
İspanyolca ponçodan dilimize panço olarak geçen pelerin tarzı kıyafeti Avrupa

Avrupalılara öğreten de yine onlar. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Machu Picchu'dan panflüt sanatçısı Oscar Andres Morales Vega ve kardeşi gitarist Pablo Santiago'dan oluşan Inca Gold'dan dinleyeceğimiz yerel bir ezgiyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Gönül Sultanları programını hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Asırlar öncesinden bugüne ulaşan

Kur'an hikmetli sözler, gönüllere dokunan mısralar ve medeniyetimizi şekillendiren büyük şahsiyetlerle çıktığımız yolculuğumuzda bu akşam 14. yüzyılın önemli şair ve mütefekkirlerinden Ahmedi'yi konu edeceğiz. İlmiyle, güçlü kalemiyle ve geride bıraktığı kıymetli eserleriyle önemli bir yere sahip olan Ahmedi'nin hayatını, edebi kişiliğini ve kültür dünyamıza kazandırdığı eserleri konuşacağız. Sizleri asırları aşarak günümüze ulaşan mısraların ve hikmet dolu sözlerin izinde keyifli bir gönül yolculuğuna davet ediyoruz. Gönül Sultanları başlıyor. Ahmedi, 14. yüzyılın en önemli divan şairlerinden ve ilim adamlarından biridir. Kaynaklarda ismi farklı şekillerde zikredilse de, genel kabul gören görüşe göre asıl adı Taceddin İbrahim, babasının adı ise Hızır'dır. Şiirlerinde Ahmedi mahlasını kullanmış ve bu isimle tanınmıştır. Şairin doğum yeri ve çocukluk yılları hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. İlk eğitimini nerede aldığı bilinmese de daha ileri bir eğitim görmek amacıyla dönemin en önemli ilim merkezlerinden biri olan Mısır'a gitmiştir. Burada devrin seçkin alimlerinden ders almış, dini ilimlerin yanı sıra tıp, matematik ve geometri gibi alanlarda da kendisini yetiştirmiştir. Böylece sadece güçlü bir şair değil, farklı ilim dallarında bilgi sahibi, çok yönlü bir alim olarak öne çıkmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'ya dönen Ahmedi, çeşitli Anadolu beyliklerinin himayesinde bulunmuş, daha sonra Osmanlı çevresinde de saygı görmüştür. Geniş kültürü, güçlü kalemi ve ilmi birikimi sayesinde yaşadığı dönemin en seçkin şairleri arasında yer almıştır. Şiirlerinde tarih, ahlak, din, tasavvuf ve insan hayatına dair pek çok konuyu işlemiş, sade anlatımıyla sanatlı söyleyişi başarılı bir şekilde bir araya getirmiştir. Ahmedi'nin en önemli eserlerinden biri İskendername'dir. Bunun yanında divanı ve diğer mesnevileriyle de klasik Türk edebiyatının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Eserleri yalnızca edebi değerleriyle değil, döneminin tarihi ve kültürel hayatını yansıtması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu yönleriyle Ahmedi, Osmanlı öncesi Türk edebiyatından klasik divan şiirine geçiş sürecinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Şairin bir diğer önemli eseri Cemşid-i Hurşid, aşk konusunu işleyen başarılı mesnevilerden biridir. Tervihül Ervah ise tıp alanında kaleme alınmış olup Ahmedi'nin yalnızca edebiyatla değil farklı ilim dallarıyla da yakından ilgilendiğini göstermektedir. Bunun yanında divanında yer alan gazel, kaside ve diğer nazım şekilleriyle dönemin şiir anlayışını yansıtan önemli örnekler ortaya koymuştur. Kıymetli dinleyiciler, Ahmedi yalnızca güçlü bir şair değil, aynı zamanda insanın gönül dünyasına ışık tutan bir gönül eridir. Şiirlerinde okuyucusunu iyiliğe, tövbeye ve nefis muhasebesine davet eder. Şimdi paylaşacağımız beyitte de gönlün günahlarla nasıl karardığını ve samimi bir tövbenin bu karanlığı nasıl aydınlattığını zarif bir benzetmeyle anlatıyor. Gönlünü tevbe saykalıla ört, dut dıyasa günahtan cengar. Ahmedi, günahı gönülde oluşan bir pas olarak tasvir eder. Nasıl ki pas tutan bir eşya cilalanarak eski parlaklığına kavuşursa, günahlarla kararan gönül de samimi bir tövbeyle yeniden arınır. Şair, cengar yani pas benzetmesiyle kalbin manevi kirlenişini anlatırken, tövbeyi de o kiri temizleyen en güçlü vesile olarak gösterir. Böylece insanı ümitsizliğe değil, her zaman Allah'a yönelmeye ve gönlünü temiz tutmaya davet eder.
Tasavvuf geleneğinde insanın en büyük mücadelesi.

dışarıdaki düşmanlarla değil, kendi nefsiyle verdiği mücadeledir. Ahmedi de bu anlayışı şiirlerine taşıyarak gerçek kahramanlığın nefsi yenebilmek olduğunu hatırlatır. Şimdi dinleyeceğimiz beyitler de bu hakikati güçlü bir dille ifade ediyor. Bu nefsi emmare, canun düşmenidir. Anun defini itkil kim gazadır. Gider ol kafiri ya mümin eyle. Ki ideler adını Gazi Bahadur. Ahmedi bu beyitlerde insanın en büyük düşmanının nefsi olduğunu dile getirir. Özellikle insanı kötülüğe sürükleyen nefsi emmare, kişinin manevi yolculuğunun önündeki en büyük engel olarak görülür. Şaire göre asıl cihat bu kötü eğilimlerle mücadele etmektir. Bu mücadelede başarılı olan kimse sadece nefsine hakim olmakla kalmaz, gerçek anlamda yiğitlik ve kahramanlık da kazanmış olur. Ahmedi'nin gazi ve bahadır ifadelerini kullanması nefsini terbiye eden insanın manevi zaferini yüceltmek içindir. Çünkü insan öfke, kibir, hırs ve bencillik gibi nefsin kötü yönlerini aşabildiği ölçüde olgunlaşır ve hakiki kulluğa yaklaşır. Ahmedi'ye göre hakikat, Hakk'ın kendisidir. Tasavvufta hakikate ulaşmanın yoluysa ilahi aşktan geçmektedir. Bu sebeple şair, aşkı yalnızca bir duygu olarak değil, insanı Hakk'a ulaştıran ve ilahi sırları kavramasını sağlayan en önemli vasıta olarak görmektedir. Bu anlayışı şu beyitte dile getirir. Hakayık sırrıdır ışkun kelamı. Dahı her söz ki var cümle hurafat. Aşkın sözü hakikatlerin sırrıdır. Onun dışında söylenen bütün sözlerse boş ve asılsızdır. Ahmedi şiirlerinde Allah'ın mutlak kudretini ve ilahi tasarrufunu ön plana çıkarmaktadır. Ona göre gönüllere feyiz veren, kullarına manevi haller bahşeden ve bütün varlığı idare eden yalnızca Allah'tır. Bu sebeple şiirlerinde Allah'ın rahmetini, lütfunu ve kudretini sıkça işlemektedir. Kamu bilir seni, lakin kamu senden bir haber. Anun için şerh edemez vasfunu, nutku makal. Herkes senin varlığını bilir, fakat hiç kimse seni gereği gibi tanıyamaz. Bu yüzden hiçbir söz ve hiçbir anlatım senin yüceliğini tam olarak açıklayamaz. Akılu makulu, aklu aşıku, maşuku ışk. Cümle sensin, pes nireden geldi bunca kirli kal. Cümle sensin, pes nireden geldi bunca kirli kal. Akıl, akleden, akledilen, aşık, maşuk ve aşk hepsi sensin. Öyleyse bütün bu ayrılıklar, tartışmalar ve söz kalabalığı nereden çıkmıştır? Sensin İbrahim'e viren cazm-ı İsmail'e sabr. Hem viren Yaçkub'a hüznü, Yusuf'a hüsnü cemal. Hazreti İbrahim'e kararlılığı, Hazreti İsmail'e sabrı veren sensin. Hazreti Yakub'a hüznü, Hazreti Yusuf'a ise güzelliği ve cemali veren de sensin. Tasavvufi anlayışta terk, Allah'a yakınlık uğruna dünya ve cennet nimetlerine gönül bağlamamayı ifade eder. Ahmedi de bu şiirinde Allah sevgisini her şeyin üzerinde tutan derviş anlayışını işlemektedir. Piri rehrev uşbenem, ben kim cihan terk etmişem. Hızr canın sevdi, ben canı revan terk etmişem. Hak yolunun olgun yolcusu benim, çünkü dünyayı terk ettim. Hızır kendi canını sevdi, bense akıp giden canımdan bile vazgeçtim. Malı sarf eder ganiler, varlığı için ben fakir. Yokluk için varlığımı raygan terk etmişem. Zenginler servetlerini daha fazla varlık elde etmek için harcarlar. Bense fakr, Allah karşısında hiçbir şeye sahip olmama makamına erişmek için bütün varlığımı karşılıksız terk ettim. Baylarun

0: Pürrenç gencine nice ideyim nazar. Ben ki fakra bunca genci bir keran terk etmişem. Zenginlerin büyük emeklerle elde ettikleri servete nasıl değer verebilirim? Ben fakr yolunda sonsuz hazineleri bile terk ettim. Ne kayu ayrıldım ise bu hevalu vadiden. Ben ki bagi, hult, gülzarı, cinan terk etmişem. Heveslerle dolu bu dünyadan ayrılmak bana neden zor gelsin? Ben ebedi cennet bahçelerini ve onların güllük gülistanlık nimetlerini bile terk etmişim. Kıymetli dinleyiciler, programımızın röportaj bölümünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Özköse bizlerle birlikte olacak. Kendisinden Ahmedi'nin hayatını, tasavvuf anlayışını ve Türk İslam düşüncesine bıraktığı mirası dinleyeceğiz. Hocam, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Hocam, Ahmedi hakkında bize neler söylersiniz?
1: Ahmedi 1329-1330, farklı bir tarihte 1333-1334 yılları arasında doğduğu ileri sürülen bir şahsiyettir. Tam adı Taceddin İbrahim bin Hızır'dır. Asıl isminin İbrahim, lakabının Taceddin, babasının adının Hızır olduğu bilinmektedir. Şiirlerinde kullandığı mahlası Ahmedi'dir. Ahmedi hakkında Kütahyalı, Tokatlı, Amasyalı, Sivaslı veya Uşak ilinin Sivaslı köyünden olduğuna dair iddialar bulunmaktadır. Ahmedi'nin Germiyanlı Beyliği döneminde yaşaması, ömrünün büyük bir kısmını Germiyanoğlu Beyliği'nin sınırlarında geçirmiş olması, Germiyanoğlu beylerine eser yazıp sunması gibi nedenlerle onun Germiyanlı olduğu ileri sürülmüştür. Fakat o meşhur meçhullerden biridir. Temel eğitimini Kütahya'da alan Ahmedi, Mısır'a gidip ihtisas eğitimini orada tamamlamış ve Mısır'da farklı ilimlerden icazet almıştır. Mısır'da Hanefi fıkhını Şeyh Ekmeleddin Baberti'den alan Ahmedi, Mısır'da tefsir, hadis, fıkı, tasavvuf eğitimlerinin yanı sıra tıp, astronomi ve geometri gibi ilimleri tahsil eden bir bilge şahsiyettir. Ahmedi, Mısır'dan Anadolu'ya devrinin şairi pür marifi ünvanını alarak dönmüştür. Ahmedi, klasik Türk şiirinin kurucusu sayılmaktadır. Ahmedi etkileyen klasik Türk edebiyatının kurucu isimleri Yunus Emre, Aşık Paşa, Gülşehri, Hoca Dehani ve Hoca Mesud olmuştur. Türk edebiyatı kadar İran edebiyatını da iyi bilen Ahmedi, Nizami Gencevi, Selman Saveci, Kemal Hucendi, Ömer Hayyam gibi İran şairlerinden de ileri düzeyde faydalanmıştır. Ahmedi, edebi zevki yüksek bir şairdir. Yaşadığı dönemin tarihini ve dil hususiyetlerini en güzel şekilde yansıtmaktadır. Sağlam bir tekniğe sahiptir. Aruza hakim, şiirde uyum ve ahengi yakalamış bir şairdir. Ve de belagat sahibi, usta bir şairdir. Sevgili dinleyenler, Ahmedi'nin Yunus Emre, Aşık Paşa ve Nesimi gibi şairlere nazireler yazdığı bilinmektedir. Onun şu şiiri, Yunus Emre etkisinde yazılmış nedenli güçlü bir şiir olduğunu açıkça göstermektedir. Cihandan ben usanmışam, bana seni gerek seni. Kamulardan usanmışam, bana seni gerek seni. Ni derem bu tenü canı, ya sensiz ab-ı hayvanı, veya hud din-i imanı, bana seni gerek seni. Gerekmez ruh ile reyhan, gerekmez hur ile vildan, gerekmez ravza-i rıdvan, bana seni gerek seni.

gerekmez gönlüme selvet, gerekmez ruhuma rahat, gerekmez canıma işret, bana seni gerek, seni. Gerekmez milketi dünya, gerekmez devleti ukba, gerekmez Kevser-i Tuğba, bana seni gerek, seni. İçim sensiz cehennemdir, yaşım ile cihannemdir, benim sensiz cihannemdir, bana seni gerek, seni. Dilemez Ahmedi işe ki anun ola mihrime, bu iki kevnde billah, bana seni gerek, seni. İşte böylesine Yunus kokan, Yunus tadını yansıtan, Yunus şiirine nazireler yazan Ahmedi, 80 yaşını aşkın olduğu 1413 yılında memleketi Sivas'a giderken Amasya'da yolda vefat etmiştir. Ahmedi ömrünün sonlarında Şelibi Mehmet tarafından Amasya Divan Katipliğine de getirtilmiştir. Onun çok sayıda eseri bulunmakta. Ben burada bir 10 tanesinin ismini zikretmeyi gerekli görmekteyim. Divanı İskendername isimli eseri, Cemşid-i Hurşid isimli eseri, Tervihül Ervah isimli eseri, Mirkatül Edeb isimli eseri, Mizanül Edeb isimli eseri, Mi'yarul Edeb isimli eseri, Bedai'us Sir fi Senayi Şiir isimli eseri, Dastan-ı Tevarih-i Muluk-ı Ali Osman isimli eseri, Miraçname isimli eseri ve Mevlidi ile Türk tasavvuf edebiyatının öncü tek edebiyatının zirve isimlerinden biri olarak dikkatimizi çekmektedir. Ahmedi'nin edebi geleneğimizde, manevi hayatımızda ve İslami serüvende çok önemli tesirleri bulunmaktadır. Onun en önemli eseri meşhur şairimiz Şeyhi'dir. Ahmedi Rıdvan'dır ve de Fuzuli'dir. Ahmedi Türk edebiyatının kurucu şairi olması sebebiyle kendisinden sonra Türkçe divan kaleme almış her bir şahsa dolaylı veya dolaysız yönden önemli bir tesiri bulunmaktadır. Kimi şairler bizzat onu anarak taltif etmiş, kimi şairler de onun açmış olduğu bu yolu daha genişleterek divan şiirinin oturmasına katkı sağlamıştır. Tasavvufi yönü kuvvetli bir şair olması sebebiyle vahdet-i vücut, aşk, ahlak, eşyanın hakikati gibi pek çok konuyu ele alması tekke edebiyatına olan tesirini yansıtmaktadır. Tasavvuf edebiyatının usta şairlerinden olan Niyazi Mısri şüphesiz bunun en güzel örneklerindendir. Konuşmamı onun birkaç şiirinden örnekler vererek tamamlamak istiyorum. Diyor ki Hazret beytinde, şeriatı, dini, Allah'ın buyruklarını rehber edinmenin nedenli önemli olduğuna dair seslenerek, İlişmeye ana yol, müşkülü perişandır, hemin şeriatı Kur'an'dur, ona rahnumuan diye, İslam'ın ölçülerinin yegane çıkış yolumuz, güzel ana caddemiz, güzergahımız olduğunu ifade ediyor. Tasavvuf yolunda kemal ehlini, seçkin şahsiyetleri, hak dostları, refik edinmemizin, yoldaş edinmemizin nedenli önemli olduğuna dair seslenir, der ki, tarik varmaya bir piş bin refik gerek, bu ince yolu nice varu bile her fertu der. Ve bize hakikat kapısının sırrını beyan ederken şöyle seslenir. Hakayık sırrıdur üşkun kelamı, dahi her köz, her söz ki var cümle hurafat der. Ve de en büyük mürşidin, en güzel önderin, en büyük rehberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem

0: sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna dair seslenir bize beytinde. Der ki, çün itti Ahmedi sana mensup adını, mahşerde sen şefaat ile itti anı bul, der o doğrultu içerisinde. Ve de peygamberin yolundan giden, peygamberin yaşadığı İslami hayatı yaşatmanın, İslami hayatı benimsetmenin, İslam'ın güzelliklerini temsil etmenin gayreti içerisinde bulunan bir mürşid-i kâmilin ettiği nazarın nedenli iyileştirici bir güce sahip olduğunu ise başka bir beytinde şöyle dile getirir bizlere. İçim yanaru yaşum erir şem bir gizar, kanı tabip ki ide nazar bu selamete. Gözlerime nuru ruşinayı senden nazarı safadır iyi dost. Gel dilersen ki ide günahım mah, tövbe et innehu huvet tevvah diye Allah-u Teala'ya günahlarından dolayı istiğfar dileğinde bulunarak hayatı boyunca tövbe ile, istiğfarla, kullukla, niyaz ile yaşam sürmüş bir edebi şahsiyettir Ahmedi.
1: Kıymetli bilgi ve değerlendirmelerini bizlerle paylaştığı için hocamıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Programımıza katılarak dinleyicilerimizi aydınlattığınız için şükranlarımızı sunuyor, çalışmalarınızda sağlık, huzur ve başarılar diliyoruz. Şimdi kısa bir musiki arası veriyoruz.

0: Kıymetli dinleyiciler, Ahmediye'nin ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş gönül dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Programımız sona erdi. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bir başka Gönül Sultanları programında yeniden buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Gönül Sultanları.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Radyo 1'de salı akşamları İrfan Meclisi'nde buluşalım. Manevi dünyamıza ışık tutacak konular. 21. yüzyıl iletişim çağını aydınlatan kavramlar ve düşünürler. Ömer Korkmaz'ın sunumuyla İrfan Meclisi her salı 21 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Sonra günün birinde horozumu çaldı. Aslında horozumu kimin çaldığını hala bilmiyorum. Ama çevrede ondan başka kimse yoktu. Horoz yüzünden tartıştık onunla. Ama büyük bir tartışmaydı bu. Sonra ilk başvurum üzerine kentin öbür yanında başka bir eve aldılar beni. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Kalabalık bir ailesi olan kocaman sakallı bir tüccarın eviydi yeni taşındığım. Yaşlı kadını nefretle yalnız bırakıp Nikifor'la birlikte sevinç içinde yeni evimize taşındık. Aradan 2-3 gün geçti. Talimden eve döndüğümde Nikifor rapor verdi. Çorba kasemizi eski ev sahibinize bırakmanız hiç iyi olmadı komutanım. Çorbanızı koyabileceğim kabımız yok. Şaşırdım kuşkusuz. Çorba kasemiz neden eski ev sahibimizde kaldı dedim. Şaşıran Nikifor anlatmayı sürdürdü. Eşyalarımız arabaya yüklenirken kaseyi Nikifor'a vermemiş. Kırdığım bir çömleğine karşılık kasemize el koyduğunu söylemiş. Sözde bunu ben önermişim ona. Yaşlı kadının bu alçaklığı karşısında kuşkusuz çok sinirlendim. Tepem attı. Fırladım çıktım evden. Doğruca yaşlı kadının evine gittim. Karşısına dikildiğimde sinirimden kendimde değildim. Baktım güneşten kaçmış gibi holün bir köşesine sinmiş, eli yanağında yapayalnız oturuyor. İnanır mısınız, birden ağzıma geleni söylemeye, bağırıp çağırmaya başladım. Ne aşağılık şeymişsin sen gibi şeyler işte. Anlayacağınız tam bir Rus gibi. Ama baktım bir tuhaflık var kadında. Oturduğu yerden gözlerini bana dikmiş, bir şey söylemeden tuhaf tuhaf gözlerimin içine bakıyordu. Sonra hafifçe sallanıyor gibiydi de. Sonunda sakinleştim, yüzüne baktım, bir şeyler sordum ama cevap alamadım. Kararsız bir süre bekledim. Sinekler vızıldıyordu. Güneş batmak üzereydi. Etraf sessizdi. Şaşkın bir durumda uzaklaştım oradan. Eve varmamıştım ki binbaşının beni çağırdığını söylediler. Sonra bölüye uğramam gerekti. Öyle ki eve gittiğimde hava iyice kararmıştı. Beni görünce Nikifor'un ilk söylediği şu oldu. Duydunuz mu efendim? Bizim eski ev sahibimiz ölmüş. Ne zaman? Bugün akşam üzeri, 1,5 saat önce. Yani tam ben ona bağırıp çağırırken kadıncağız ölüyormuş. İnanın derinden etkilenmiştim. Bir an kendimi kaybettim sandım. Bir an rüyadaydım sanki. Kör inançları olan biri değilimdir. Ama 2 gün sonra kiliseye yaşlı kadının cenaze törenine gittim. Sonrasındaysa zaman geçtikçe daha çok düşünmeye başlamıştım onu. Öyle değil de hani bazen bir şey aklınıza gelince fena olursunuz ya. Sonunda neyim olduğunu anladım. Öncelikle o kadın da bir insan. Günümüzün deyimiyle duyguları olan bir varlıktı. Yaşamıştı. Çok uzun süre yaşamış, hatta dünyaya kazık çakmıştı. Bir zamanlar çocukları, kocası, bir ailesi, akrabaları vardı. Kısacası çevresi kalabalıktı. Çevresinde herkesin yüzü gülüyordu. Sonra birden hepsi yok oldu. Uçup gitti. Kadın yapayalnız kaldı. Yüzyılın lanetini üzerinde taşıyan bir sinek gibi. İşte şimdi de ölüm çalmıştı kapısını. Sakin, sessiz bir yaz akşamı gün batımıyla birlikte benim ihtiyacık da uçup gitmişti. Bunda insanın öğreneceği çok şey var kuşkusuz. Kadıncağızın gözyaşlarıyla uğurlanması gerekirken kendini bilmez genç bir asteğmen kaybolan kasesi için karşısına dikilmiş, elleri belinde kaba küfürlerle toprağın üstünden altına yolcu ediyordu zavallıyı. Hiç kuşkusuz suçluyum. Çok eskiden yapmış olduğum bu davranışıma şimdi yılların ardından, bu arada da çok değiştiğim için bir yabancı gibi bakıyor olsam da elimde olmadan yine de üzülüyorum. Tekrar söylüyorum, suçlu olmasına suçluyum. Ama kendimi tam suçlu hissetmiyor olmam tuhaf geliyor bana. Yaşlı kadın neden tam da o anda tutup ölüvermişti sanki? Sanırım bu davranışımı aklamak için de bir bakıma psikolojik bir olay tabii şunu yaptım. Bundan 15 yıl önce yatalak iki yaşlı kadını bu dünyada son günlerini biraz olsun rahatlatmak amacıyla ücretlerini cebimden ödeyerek bir bakım evine yatırdım ve ancak o zaman biraz huzur buldum. Belli bir para ayırarak bu işin sürekli olmasını sağlamak istiyorum. Hepsi bu kadar işte. Tekrar söylüyorum, hayatımda belki de çok yanlış yaptım. Ama bu olay benim gözümde en iğrenç davranışımdır. Ferdişenko, ekselansları dedi.
Hayatınızda en iğrenç davranışınız yerine en iyi davranışlarınızdan birini anlatarak alt ettiniz Ferdişçenko'yu. Nastasya Filipovna pek hafifsel bir tavırla, sizin bu kadar iyi kalpli olduğunuzu tahmin etmiyordum general dedi. Doğrusu çok yazık. General tatlı tatlı gülümseyerek, yazık mı? Nedenmiş dedi. Ve kendinden hoşnut bir tavırla kadehindeki şampanyayı yudumladı. Sıra anlatmaya hazır olduğu belli Afanasi Ivanoviç'e gelmişti. Onun Ivan Petrovich gibi anlatmaktan vazgeçeceğini hiç kimse düşünmüyordu. Ayrıca bazı nedenlerden ötürü öyküsünü özel bir merakla bekliyorlardı. Bu arada herkesin gözü Nastasya Filipovna'nın üzerindeydi. Afanasi Ivanoviç gösterişli dış görünümüyle tam uyumlu, sakin, sevecen ses tonuyla olağanüstü mağrur, sevimli öykücüklerinden birini anlatmaya başladı. Sırası gelmişken belirtmeli, etkileyici bir havası vardı Afanasi Ivanoviç'in. Uzun boyluydu, saçları hafif kırlaşmış, tepesi açılmıştı. Epeyce şişmandı. Biraz sarkık, yumuşak yanakları kırmızı, dişlerinin çoğu takmaydı. Çok zengin, şık giyinirdi. Gömlekleri de her zaman göz alıcıydı. Tombul, beyaz ellerinden gözünü ayıramazdı insan.

Sağ elinin işaret parmağında her zaman pahalı pırlanta bir yüzük olurdu. Afanasi Ivanoviç öyküsünü anlattığı sürece Nastasya Filipovna giysisinin kol ağzındaki dantelli süslemelerden gözünü ayıramamış, sol elinin iki parmağıyla danteli didikleyip durmuş, başını bir kez olsun kaldırıp Afanasi Ivanoviç'e bakmamıştı. Afanasi Ivanoviç, görevimi yerine getirmemi en çok kolaylaştıran başka bir şey değil de hayatımda yaptığım en kötü şeyi anlatmak zorunda olmam diye başladı. Bu konuda herhangi bir kuşku söz konusu olamaz. Çünkü vicdanım da kalbim de özellikle neyi anlatmam gerektiğini söylüyor bana. Hayatımda yaptığım düşüncesizce, saçma, belki de sayısız davranışım arasında biri var ki her hatırladığımda içim sızlar. Yaklaşık 20 yıl öncesinin olayıdır bu. Platon Ordinsev'in köyüne uğramıştım. Başkanlığa yeni seçilmiş ve genç karısıyla kış tatilini geçirmek için köyüne gelmişti. Anfisa Alekseyevna'nın doğum günü yaklaşmıştı. İki balo için hazırlıklar yapılıyordu. O sıralar Duma Filz'in harika romanı La Dame aux Camélias yüksek sosyetede pek modaydı. Bence hiçbir zaman ölmeyecek, eskimeyecek bir yapıttır bu. Taşra'da bütün kadınlar, en azından bu yapıtı okumuş olanlar büyük heyecan içindeydiler. Öykünün büyüsü, baş kahramanın anlatılışının orijinalliği, her türlü inceliğiyle anlatılan o çok çekici dünya ve nihayet kitabın içine serpiştirilmiş bütün o büyüleyici ayrıntılar. Örneğin beyaz ve kırmızı kamelyaların yerine göre kullanılmasının gerektiği durumların sıralanışı. Kısacası bütün bu harika ayrıntılar hepsi birlikte sosyetenin neredeyse tümünü sarsmıştı. Kamelya en gözde, en moda çiçek olmuştu. Herkes kamelya istiyor, herkes kamelya arıyordu. Sorarım size, balolar için düzenlenen balo sayısı çok olmasa da herkes kamelya arıyorsa taşrada yeterince kamelya bulmak mümkün olur mu? Petya Vorhovski o sıralar Anfisa Alekseyevna'ya fena tutulmuştu. Doğrusu aralarında bir şey var mıydı bilmiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Petya'nın küçücük olsun bir umudu olup olmadığından haberim bile yoktu. Zavallıcık balo için Anfisa Alekseyevna'ya kamelya bulacağım diye çıldırıyordu. Petersburg'dan valinin eşine konuk gelmiş Kontes Soskaya ile Sofya Bespalova'nın baloya beyaz kamelyalarla geleceğini herkes biliyordu. Anfisa Alekseyevna değişik bir etki yaratsın diye baloya kırmızı kamelyalarla gitmek niyetindeydi. Anfisa Alekseyevna'nın zavallı kocası Platon da kırmızı kamelya bulmaya söz vermişti. Kocaları bilirsiniz. Peki ne oldu dersiniz? Anfisa Alekseyevna'nın her alanda kanlı bıçaklı rakibesi Katerina Aleksandrovna Mitchevna, Anfisa Alekseyevna'nın doğum günü balosuna bir gün kala kentteki bütün kamelyaları toplamasın mı? Anlaşılacağı gibi sinir krizleri, ayılıp bayılmalar. Platon'un durumu felaketti. Anlaşılacağı üzere bizim Petya bu pek kritik zamanda bir yerlerden bir demet kamelya bulmayı başarırsa Anfisa Alekseyevna konusunda hayli ilerleme kaydedebilirdi. Böyle durumlarda kadınların minnet duygusu sınırsızdır. Üstü başı tutuşmuş gibi sağa sola koşuşturup duruyordu. Ama olacak gibi değildi. Tek kamelya yoktu kentte. Doğum günü ve balodan bir gün önce gece saat 11'de Ordinsev'in komşusu Bayan Maria Petrovna Zubkova'nın evinde karşılaşmayayım mı Petra'yla? Gözlerinin içi parlıyordu. Ne bu sevinç? Buldum, Evreka. Doğrusu şaşırttın beni kardeş. Nerede, nasıl? Yekşayskaya'da. 20 verste uzakta. Bizim kente bağlı olmayan bir kasabaydı burası. Trepalov adında bir tüccar var. Yaşlı ve çok zengin biri. Yaşlı karısıyla yaşıyor. Çocukları yok. Onun yerine kanarya besliyorlar. Karı koca çiçek yetiştirmeye merak sarmışlar. Bahçelerinde kamelya varmış. Peki ama garanti değil ki bu. Ya vermezse adam?

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday

kimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme de gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde. Kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Genel merkez kaynakları belediye başkanlarının büyük bir kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimlerin arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi yaz takviminde yoğun bir gündemle çalışmalara devam edecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibarıyla da kurultay takvimi işlemeye başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. İddiaya göre yüzlerce kişi para karşılığı modellik ajansları üzerinden törene götürüldü. Tören öncesi ajanslar üzerinden çağrılan katılımcılara slogan çalışması yaptırıldığı da belirtildi. CHP Genel Merkez kaynakları ise partiye katılım törenine figüran getirildiği iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada bu organizasyonu biz yapmadık ifadelerine yer verildi. Genel merkez olarak oraya gidildiğini, organizasyonu il başkanlığının yaptığı belirtildi. Hukuk birimlerinin gerekli değerlendirmeyi yapacağına da dikkat çekildi. İstanbul İl Başkanlığı görevine de 16 Ekim'e kadar Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla atandığı belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığını ve bir kumpasla karşı karşıya olduklarını öne sürdü. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunacaklarını da iletti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı ifade edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı daha önce aydınlatılamamış 680 dosyayı incelemeye aldı. Dosyalardan 28'inin failleri ortaya çıkarıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, büroda olan önemli dosyalar var. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Fahriye Üçok gibi dosyalara da bakılıyor. Profesyonel bir ekip var. Buradaki arkadaşlar tamamen farklı bir gözle, farklı bir bakış açısı sağlıyorlar. Başsavcılığımızla sürekli olarak istişare halindeler. Delilleri beraber tartışıyorlar, beraber gözlemliyorlar dedi. LGS'de 13 Temmuz'da başlayan tercih maratonunda sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler tercihlerini yarın saat 17'ye kadar yapabilecek. Öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken detaylar var. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercihler tek başına geçerli sayılmıyor. Tercih işlemlerini sistem üzerinden tamamlayanların sürecin resmiyet kazanması için herhangi bir ortaokul müdürlüğüne şahsen başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Liselere geçiş sınavı, tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Yükseköğretim

Eğitim Kurumları Sınavı'nın tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre üniversite adayları için yüksek öğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan belirlendi. Kontenjanın 371.476'sı ön lisans, 407.080'i lisans, 27.191'i ise özel yetenek programlarına ayrıldı. Devlet üniversitelerine 602.117, vakıf üniversitelerine 184.914, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan üniversitelere ise 318.716 öğrenci alınacak. Birçok alanda kontenjanlar 2022 yılına göre artış gösterdi. Ön lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanına bağlı programların kontenjanı %107 artarak 62.104'e yükseldi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanları %70'lik artışla 4.245 olarak belirlendi. Lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki programların kontenjanında da %23 oranında artış yaşandı. Yeni kontenjan 53.817 oldu. Ayrıca siber güvenlik alanının programlarında da kontenjanlar artırıldı. YÖK bu programlara toplam 772 kontenjan tanımladı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine hak kazanacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Meteorolojiye göre birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar gücünü yitirecek. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Hafta başında Edirne ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar sonraki günlerde Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerine kayacak. Hafta boyunca rüzgar da etkili olacak. Hafta ortasında batı ve iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da saatte hızı 60 kilometreye çıkacak rüzgar nedeniyle dikkatli olunması isteniyor. Türkiye, Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Zelenski, Rusya'nın Tahran'a Körfez'deki Amerikan üslerinin yerlerini gösteren uydu desteği sağladığını da iddia etti. İran ise saldırıyı kınadı. Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulundu. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılara devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları sürerken Kazakistan'dan dikkati çeken bir İstanbul önerisi geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde savaşın artık dondurulması gerektiğini belirtti. Tokayev, İstanbul'da yürütülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini hatırlattı. Müzakerelerde İstanbul Formülü 2.0'a geri dönmenin zamanı gelmiştir dedi. Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları hep bir ağızdan yükseldi. Polis göstericilere sert müdahale

Halep'te bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentinden de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki sesleri yükseldi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Filistin'e destek olmak ve Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek amacıyla toplanan Filistin konvoyu oluşturan aktivistler de Bosna Hersek'te bir araya geldi. Birçok ülkeden yola çıkan aktivistler Saraybosna'da. 25 ülkeden 500 aktivistin bir araya gelmesi beklenen Filistin konvoyu Bosna Hersek'in ardından Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. Konvoy gönüllüleri Gazze'deki saldırılara dikkati çekmek ve geçmişte yaşanan acıları hatırlatmak amacıyla anlamlı bir durağa da uğrayacak. Filistin ve Bosna şehitleri Srebrenica'daki soykırım şehitliğinde anılacak. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırımlara karşı ortak bilinç çağrısı yapılacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Filenin sultanları bir kez daha şampiyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan Amilli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası, Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle yarına ertelendi. Mücadeleler yarın saat 10'dan itibaren TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise üçüncü oldu. Tadej Pogacar tarihe geçti. Sloven bisikletçi 2026 Tour de France'ı kazanarak kariyerindeki 5. Fransa bisiklet turu şampiyonluğunu elde etti. 27 yaşındaki yıldız bu başarıya ulaşan 5. sporcu oldu. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 12, İstanbul 20, İzmir ve Gaziantep 22, Bursa 17, Adana 23, Antalya 24, Kayseri 11, Samsun 18, Trabzon ve Diyarbakır 20, Malatya 16 ve Erzurum 10 derece. Yol durumu. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 744/26. Akdeniz. Atış eğitimi 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 26 dakika 15 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 49 saniye doğu, 36 derece 28 dakika 36 saniye kuzey, 28 derece 46 dakika 28 saniye doğu, 36 derece 20 dakika kuzey, 28 derece 43 dakika 48 saniye doğu, 36 derece 9 dakika kuzey, 29 derece 19 dakika doğu, 36 derece 14 dakika

56 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 747/26. Karadeniz. Atış eğitimi 27-28 Temmuz 2026 tarihinde saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 2 dakika kuzey, 33 derece 2 dakika doğu, 42 derece 16 dakika kuzey, 32 derece 54 dakika doğu, 41 derece 55 dakika kuzey, 32 derece 8 dakika doğu, 41 derece 43 dakika kuzey, 32 derece 14 dakika doğu, 41 derece 42 dakika kuzey, 32 derece 20 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 748/26. Ege Denizi. Askeri eğitimler 27 Temmuz 2026 tarihi saat 20'den 30 Temmuz 2026 tarihi saat 9'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 11 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 5 saniye doğu. 40 derece 12 dakika 42 saniye kuzey, 26 derece 16 dakika 31 saniye doğu. 40 derece 9 dakika 34 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 29 saniye doğu. 40 derece 3 dakika 13 saniye kuzey, 26 derece 10 dakika doğu. 40 derece 47 saniye kuzey, 25 derece 42 dakika 38 saniye doğu. 40 derece 3 dakika 37 saniye kuzey, 25 derece 44 dakika 27 saniye doğu. 40 derece 6 dakika 22 saniye kuzey, 25 derece 45 dakika 5 saniye doğu. 40 derece 7 dakika 34 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 26 Temmuz 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul'la Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Önder Arıcan ve ben Emre Şimşek. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bilim tarihi alanında kaleme aldığı eserlerle dünyanın önemli otoritelerinden biri olarak kabul edilen ve ömrünü bilimin ve teknolojinin ilk kez Doğu toplumlarında ortaya çıktığını kanıtlamaya adayan Profesör Doktor Fuat Sezgin'in vefatının üzerinden 8 yıl geçti. Geride çok büyük bir ilmi miras bırakan Profesör Doktor Fuat Sezgin, hayatı boyunca dünyanın her yerinden kendi imkanlarıyla aldığı 45 bin ciltli kitap, 10 bin civarında mikrofilm arşiviyle bilim tarihi sahasında dünyanın tek olma özelliğine sahip özel koleksiyon bir kütüphaneyi kurdu. Bu değerli ismi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Gürsel Aksoy'la konuşacağız. Kültürel diplomasinin önemli bir ayağı olan gastro diplomasi, ülkelerin mutfak kültürlerini diğer ülkelerle ikili ilişkilerde ve kültürler arası etkileşimde bir araç olarak kullanılıyor. Türkiye'nin sahip olduğu köklü mutfak kültürü yalnızca gastronomik bir zenginlik değil, aynı zamanda kültürel mirasın, toplumsal hafızanın ve medeniyet birikiminin önemli bir taşıyıcısı olarak öne çıkıyor. Uluslararası platformlarda protokol yemekleri ve davetler aynı zamanda birer gastro diplomasi platformuna dönüşüyor. Ankara'da düzenlenen 16. NATO zirvesi de Türk mutfağının uluslararası platformda tanıtımı için büyük bir fırsat oldu. Türkiye'nin diplomasi çıtasını da daha ileri seviyeye taşıdı. Gastro diplomasi

konusunu, Türkiye'nin bu konudaki başarılarını Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan'la ele alacağız. Gecenin sonunda Amasya'ya doğru uzanacağız. Şair, yazar ve ressam Aslı Çuhadar bizlerle birlikte olacak. Düşündüren Mısralar şiir kitabıyla tanınan Çuhadar, yeni romanı da yakın zamanda okurlarla buluşacak. Edebiyat hayatına ressamlığı da etkileyen Aslı Çuhadar, atık eşyalardan oluşturduğu tasarımlarının yer aldığı sergiyle büyük ilgi gördü. Tasarımlarında Amasya'nın tarihi dokusuna da yer veren Aslı Çuhadar'la yazı hayatını, resim çalışmalarını, ilham kaynaklarını ve yaşadığı coğrafyayı konuşacağız.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim, Levent Yüksel'le başladı programımız. Programımız çok önemli bir kişiyi anacağız ve konuşacağız programımızın bu dakikalarında şimdi. Belki daha fazla konuşmamız gerekiyor kendisini. Belki Türkiye geç tanıdı ve daha fazla konuşması, anlaması, tanıması gerekiyor. Vefatının 8. seneyi devriyesinde rahmetle andığımız Profesör Doktor Fuat Sezgin'i konuşacağız efendim. Kimiyle konuşacağız? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Gürsel Aksoy'la konuşacağız ki kendisi şu anda telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz efendim öncelikle?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. Profesör Doktor Fuat Sezgin'i dediğim gibi belki biz geç tanıdık. Daha fazla konuşmamız gerekiyor. Önemini, kıymetini daha fazla anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sizden dinleyeceğiz. Ama öncesinde sizi biz kısaca tanımak isteriz efendim.
2: Tabii, ismim Gürsel Aksoy. Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nda çalışıyorum. Hı hı. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde de bilim tarihinde yüksek lisans ve doktora yaptım. Hı hı. Benim çalışma alanım bilim tarihinde İslam medeniyetinde doğa bilimleri ve doğa felsefesi. Hı hı. Tabii doğa felsefesi ve doğa bilimleri derken de daha çok mineraloji tarihi, botanik tarihi, meteoroloji tarihi ve zooloji tarihi. Bu alanda iki yüksek lisans tezi ve bir doktora tezi yaptım. Hı hı. Tezlerim Aristoteles'e atfedilen Taşlar kitabı, Aristoteles'e atfedilen Bitkiler kitabı ve İbn Sina'nın meteorolojisi hakkındaydı.
1: Evet.
2: Çalışmalarım bu şekilde kısaca. İlk tezim de Aristoteles'in Taşlar kitabı adıyla.
1: Evet.
2: Yayınlandı. Evet.
1: Evet, şu anda böyle bir kitabınız da var ki ekranda ben de yapımcımız sağ olsun ekrana yansıttı. Onu görebiliyorum. Aristoteles'in Taşlar kitabı ismi kitabınız. Evet. Arapça metin ve çeviri aynı zamanda yanlış görmüyorsam. Bu da şu anda satışta ulaşılabiliyor değil mi?
2: Evet, tabii.
1: Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz. Fuat Sezgin'i konuşacağız. Çok kıymetli bir isim. Hem dünya için, bilim dünyası için hem de tabii ki Türk olduğu için bizim için çok kıymetli bir isimden bahsediyoruz. Öncelikle ki bu arada şunu da söyleyeyim. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Kütüphanesi'nin ismi de Fuat Sezgin Kütüphanesi. Bunu da İzmir'den yayın yaptığımız için ifade edeyim. Vefatının 8. yılını şu anda 8. yılında anıyoruz. Nasıl bir miras bıraktı bilim dünyasına diye sorsam neler söylersiniz efendim?
2: Tabii şimdi Fuat Sezgin bizim dünyaca tanınan bir bilim insanımız. Dünyaca tanınan derken de burada daha çok aslında bilim çevrelerini kastediyoruz. Hı hı. Bilim tarihi çevrelerinde, kültür tarihinde, medeniyet tarihinde dünyadaki araştırmacıların tanıdığı, kendi çalışmalarında eserlerine başvurdu. Dünya cümlesi bir ismimiz. Evet. Fuat Hocam. Onun mirası da elbette ortaya koymuş olduğu bilimsel çalışmalar öncelikle. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz zaten. Hı hı. 17 ciltlik yazdığı bir İslam bilim tarihi eseri var Fuat Hocam'ın. Devasa bir eser. Hı

0: 5 ciltlik İstanbul'da bilim ve teknik adıyla yazdığı başka bir eser var. O da İstanbul bilim tarihini görseller eşliğinde anlatan çok önemli bir çalışma. Bu çalışmaları var öncelikle Fuat Hoca'nın bilim dünyasına miras bırakmış olduğu.
1: Evet.
0: Tabii Fuat Hoca'nın şöyle bir özelliği var. Yalnızca akademik çalışmalar yapan, bilimsel eserler üreten bir insanla kalan biri değil. Yaptığı çalışmaların hem bilim dünyasına hem de geniş kamuoyu kitlelerine ulaştırılması için de kurmuş olduğu kurumlar mevcut.
1: Evet.
0: Bunlardan da bahsedeceğiz. Mesela Almanya'ya gittiği dönemde 2000 öncesinde 1960 sonrası Almanya'ya gitmek zorunda kalıyor. Askeri darbeden dolayı. Orada Frankfurt şehrinde açmış olduğu bir İslam Bilim Tarihi Müzesi var Fuat Hoca'nın.
1: Evet.
0: O müzede Müslüman bilim insanlarının icat ve keşiflerini 600 kadar obje üzerinden ziyaretçilere tanıtıyor.
1: Evet.
0: Yani demek istediğim bilimsel çalışmalarını böyle somut örnekler üzerinden öğrencilere, halka, bilim çevrelerine de tanıtmaya, anlatmaya gayret eden bir insan. Salt bir akademisyen değil. Eserlerin var dedik işte.
1: Evet,
0: 17. Ciltlik ve 5 ciltlik bir eseri var. Almanya'da kurmuş olduğumuz var. Sonra o müzenin aynısını İstanbul'da da kurdu Fatih Bey. 2008 yılında.
1: Evet.
0: Ve açmış olduğu başka kurumlar da var. Türkiye'de Fasıl Mehmet Okunas bünyesinde bir İstanbul'un tarih bölümü açılmasını sağladı ve orada kendi çalışmalarının devam ettiriliyor. Fuat Hoca'nın ekolünde yapılmış olan militer çalışmaları devam ettiriliyor ve vefatından önce de 2018 yılında Almanya kütüphanesini Türkiye'ye getirmeye çalışmıştı. O kitapların bir kısmı geldi ve sonuçta gelen kitaplarla Profesör Doktor Fuat Sezgin ve Doktor Ursula Sezgin, onun eşidir. İslam Bilim Tarihi Kütüphanesi açıldı. Böyle de bir kurucu tarafı var Fuat Hocam. Yani sadece bir akademisyen değil, dünyaca tanınan bir bilim insanı değil. Aynı zamanda somut örneklerle yapmış olduğu, açmış olduğu müzeyle, kurmuş olduğu kütüphaneyle, bilim tarihi bölümü ve bilim tarihi enstitüsüyle de bu çalışmaların daha geniş kitlelere tanıtılması için çok gayret etmiş bir insan.
1: Evet. Şimdi hayatındaki dönüm noktalarına baktığımızda kendisi bir mühendis olmak istediğini gençliğinde ben görüyorum. Fakat sonrasında karşısına Alman şarkıyatçı Helmut Ritter çıkıyor ve bilimin kaynağının doğuda ya da daha doğrusu İslam'da olduğunu ifade ediyor ve buraya doğru bir dönüş. Burası çok mantıklı, çok böyle bereketli geliyor kıymetli hocamıza ve bu alanda ilerliyor. Bu süreci de sizden dinlemek isterim.
0: Dediğiniz gibi Fuat Hoca liseyi bitirdikten sonra kısa bir hayat hikayesinde böyle bir anekdot var. İstanbul'a geliyor mühendis olmak amacıyla. Tabii başarılı öğrenciler biliyorsunuz her zaman iyi bölümler isterler mühendislik tıp gibi. Fuat Hoca da böyle bir insan. İstanbul'a geliyor mühendis olmak amacıyla. Fakat bir akrabasının tavsiyesiyle bahsetmiş olduğunuz Helmut Ritter'in, Alman bir oryantalisttir. Yani doğu bilimcidir. Bir konuşmasını dinliyor ve Helmut Ritter orada sizin de ifade ettiğiniz gibi bilim ve teknolojinin gelişmesinde Müslümanların çok önemli bir yere sahip olduğunu isim isim anlatarak bahsediyor bundan. Ve Fuat Hoca çok etkileniyor. Çünkü etkilenmesinin sebebi bunu da anlatırken o güne kadar öğrendiği şeyleri ters olması. Helmut Ritter'den, bir Alman'dan, bir Alman üniversite hocasından duymuş olduğu şeylerin o güne kadarki bilgilerine ve algısına ters olması ve çok şaşırıyor o konuşmadan sonra. Bütün kariyerinin yönü değişiyor. Yunanistan vazgeçip İstanbul bilim tarihine yöneliyor. Helmut Ritter'in öğrencisi oluyor. Ve bu doğrultuda çalışmaya başlıyor Fuat Sezgin.
1: Hocam ben şunu görüyorum bu arada, sözünüzü balla kesiyorum. Batı bir yandan İslam'ı araştırırken, İslam'dan gelen bilimi araştırırken bir yandan da İslam'ın terakkiye mani olduğu algısını toplumumuza yöneltiyor. Yani görmememizi sağlıyor, bir yandan kendisi araştırıyor. Böyle bir ikilemde de ikilem var aslında.
0: Böyle bir paradoks var.
1: Paradoks var, evet.
0: Ben bundan da bahsetmek istiyordum.
1: Evet, evet.
0: Şimdi şöyle, genel kamuoyunda böyle bir algı

0: Evet, mevcut.
1: Hı-hı.
0: Klişeler var, belli klişeler var, yanlış bilgiler var.
1: Hı-hı.
0: İslam medeniyeti hakkında, Müslümanların bilim ve teknoloji tarihindeki yeri hakkında.
1: Evet.
0: Ama araştırmacılar bunun böyle olmadığını farkında. Özellikle de batılı araştırmacılar bunun böyle olmadığını farkında. Ki zaten Fuat Sevgin'de aynı Twitter'dan duymuştu bu gerçekleri.
1: Hı-hı.
0: Bilim dünyasında bunlar az çok biliniyor. Batıda. Fakat bunun maalesef kamuoyuna yansıması yeterli olmuyor. Yani bilim adamları Müslümanların yaptığı şeyleri, bilimle teknolojide yaptıklarını araştırıyor ve bunlar zaten batılı insanlar, bu araştırmaları yapan kişiler. Bu kişiler neyin ne olduğunu pekala az çok farkında. Hı-hı. Ama batı kamuoyuna bunun yansıması ne yazık ki çok az oluyor ve o yanlış bilgiler, klişeler, karikatürize eden yorumlar maalesef devam ediyor. Fuat Hoca'nın amacı da bunu kırmaktı zaten.
1: Evet.
0: Yalnızca bir üniversite hocası, bir bilim insanı olarak değil, dediğim gibi kurmuş olduğu iki müze, açmış olduğu bilim tarihi bölümü, kurmuş olduğu yine İstanbul'da kütüphane ile bu algıyı, bu yanlış bilgileri gidermek mi onun amacı?
1: Evet.
0: Ve çalışmalarıyla ve bunu başardığı ortada.
1: Evet, evet. Gençliğe de bu arada büyük bir mesaj Fuat Hocamızın çalışmaları ve mücadelesi. Çünkü ölü toprağını atan, sizin aslınızda, damarlarınızda böyle bir kan mevcut. Bunu devam ettirmek de size düşüyor diyen, bilim dünyasına bir mesaj da veren bir isim aslında. Bu açıdan oldukça kıymetli. Almanya'ya gittiğinden bahsettiniz. Almanya'ya gidişi belki çok hoş değil ama her şerde bir hayır var. Orada yapmış olduğu çalışmalar da çok kıymetli görünüyor hocam. Bilmiyorum o süreç için neler söylersiniz?
0: Evet, ona da değinelim. Şimdi dediğim gibi Fuat Hoca ortaokulda, lisede zaten başarılı bir öğrenci.
1: Hı hı.
0: Önce İstanbul'a geliyor. Orada Helmut Ritter'in öğrencisi oluyor. Alman doğu bilimci. Ve üniversite hocası oluyor. Çok genç bir yaşta. 36 yaşında profesör oluyor.
1: Hı.
0: Fuat Sezgin. İstanbul Üniversitesi hocalık yapıyor. Fakat 1960 askeri darbesiyle maalesef üniversiteden uzaklaştırılıyor. Görevinden alınıyor. Ve Almanya'ya gitmek zorunda kalıyor. O hayatını anlattığı konuşmalar var. Orada bunlardan bahsediyor. Çok da ayrıntıya girmek istemiyorum.
1: Hı hı.
0: Almanya'ya gittiği zaman Frankfurt şehrinde orada İstanbul'un tarihi hocası olarak dersler veriyor.
1: Hı hı.
0: Ve 17 ciltlik Arapistan Bilimler Tarihi adlı eserini yazmaya başlıyor. Bu eser Almanca yazılmış bir eser.
1: Hı.
0: Şimdi dediniz ya, belki her hayırda bir şer vardır.
1: Evet, evet.
0: Bir kırılma noktası hayatında, yani Türkiye'den ayrılmak zorunda kalması, alıştığı sevdiği ülkesinden kopması.
1: Hı hı.
0: Onun için gerçekten bir dönüm noktası, kırılma noktası. Almanya'da yaşamak, çalışmak zorunda kalmak elbette kolay olmamıştır. Fakat Almanya'ya gittikten sonra 17 cilt bu eserini yazmaya başlaması, bu eseri Almanca olarak kaleme alması, belki de Türkiye'de olsaydı, hı hı, yapabileceği şeylerden daha fazla yapmasını da sağlamıştık diyebiliriz.
1: Hı hı.
0: Çünkü bir batı dilinde bir eser yazıyor. Çok büyük bir eser yazıyor. Hı hı. Ve elbette dolayısıyla bu eser daha geniş bir kitleye yayılıyor. Daha geniş bir bilim insanları çevresi tarafından,
1: evet,
0: takip edilebiliyor. O yüzden böyle hayır olan tarafları da var. Şer olan şeylerin.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Bu batıdaki, Almanya'daki çalışmaları tabii uzun yıllar yurt dışında, özellikle Almanya'da kalıyor ama hocamızla alakalı yayınlara, programlara baktığımızda, kıymetli hocam, şu da geçiyor. Kendisi uzun yıllar batıda, Almanya'da kaldı ama batılılaşmadı. Yani ayağı bu topraklara sağlam basıyordu ve her zaman bu toprağın insanı kaldı deniyor. Bilmiyorum, bu konuda sizin yorumunuz ne olur?
0: Doğru, yani şöyle, zaten Almanya'ya gittikten sonra ara ara Türkiye'ye gelip gidiyor yine. O burayla bağını koparmıyor.
1: Hı hı.
0: Ve mesela dediniz ya, kendi özümü kaybetmek.
1: Hı hı.
0: Almanya'da Fuat Hoca'nın bir müze kurduğunu söylemiştim.
1: Hı hı.
0: Müzenin dışında aslında orada da bir enstitü kuruyor. İstanbul Bilim Tarihi Enstitüsü kuruyor.
1: Hı hı.
0: Bir vakıf kuruyor İstanbul Bilim Tarihi Enstitüsü'nün faaliyetini desteklemek için. Mesela kurmuş olduğu enstitüde mescit var Fuat Hoca'nın.
1: Hı hı.
0: yani o şeyden

0: kopmuyor. Kendi gelmiş olduğu köklerden elbette kopmuyor. Zaten bir İstanbul'un tarihi araştırmacısı. Ve orada evlendiği kişi de Doktor Usta Sezgin Fuat Hoca'nın. Bir Alman fakat Müslüman olmuş bir Alman.
1: Evet.
0: Onunla evet öyle bir şey var. Devam ettiği bir camide tanışıyor.
1: Evet.
0: Almanya'da devam ettiği bir camide. Müslüman olmuş bir bayan olan Doktor Mustafa Sezgin'le tanışıyor ve onunla evleniyor. Hiçbir zaman Türkiye'de aslında gönül bağı kopmuyor. Zaten çalışmaları sırasında da ara ara Türkiye'ye gelip gidiyor.
1: Evet. Hocam az önce eserlerinden bahsettiniz. Birçok eseri var. Belki ben ilerleyen dakikalarda o eserleri de tek tek okurum ama çok kıymet verdiğimiz eserlerinden biri ilk cildi 1967'de yayımlanan 17 ciltlik Arap İslam Bilimler Tarihi oldu. Sezgin bu eseri için yaklaşık 300 bin yazma eseri yerinde inceledi.

0: Dördüncü cilt simya, kimya, botanik ve tarım. Beşinci cilt matematik, altıncı cilt açılım. Bu şekilde devam ediyor. Yani her ciltte İstanbul'un tarihinde belli bir alanda yapılmış çalışmalar ele alınıyor. Almanca olarak yazılmış bir eserdir dediğim gibi. Almanca olarak yazılması da elbette bu eserin daha geniş bir çevrede tanınmasını sağlayan bir faktör. Fakat vakfımız 2023 senesinde bu eseri Türkçe'ye tercüme ettirdi. İstanbul Üniversitesi'nden bir bilim heyetinin desteğiyle bu eser yayınlanmış durumda Türkçe'de de. 300 bin yazma eseri incelediğini söylemiştiniz.
1: Evet, hocam.
0: Şimdi bir İstanbul'un tarihi eseri olduğu için Müslüman bilim insanlarının çalışmalarını yazma eserler temeline ele alan bir kitap. Arapistan Bilimler Tarihi. O yüzden Fuat Hoca mesela Türkiye'ye gelip gittiğini söylemiştim. Almanya'ya gittikten sonra bile. Gelip gitme sebebi Türkiye'deki yazma eser kütüphanelerinde araştırmalar yapmak. Sadece Türkiye değil gittiği ülkeler bu amaçla. İslam ülkeleri de başka işte Mısır'dır, İran, Hindistan. Buralara da yazma eserler kütüphanelerine giderek bu eseri için sürekli araştırma yapıyor. Elbette hayatın büyük bir kısmını alan bir çalışma. Ve bu çalışma, bu 17 ciltlik eser, bilim tarihinde Müslümanların bilim ve teknolojinin gelişimindeki yeri konusunda o yanlış bilgileri, algıları kıran, dağıtan bir eser gerçekten.
1: Evet.
0: Alanının temel başvuru kaynağıdır.
1: Evet.
0: Bütün bilim tarihçileri kendi çalışmalarını yaparken ilk önce bu esere bakarlar. Yani nereden başlaması gerektiği hakkında Müslümanların belli bir bilim dalında neler yaptığını topluca görmek için önce bu esere bakarlar, daha sonra kendi çalışmalarını devam ettirirler. Bu nitelikte olan bir eser.
1: Evet. Aynı zamanda bu eserin Suudi Arabistan'da özel bir ödül aldığını ben duymuştum. Bilmiyorum, doğru mu hatırlıyorum
0: evet,
1: hocam?
0: Evet, doğru. Kral Faysal ödülünü kazanıyor bu
1: evet,
0: eser.
1: Evet. Tabii ki bu eserle ya bu kadar büyük bilime hizmet etmek, ilmi faaliyetlerde bulunmak için yine hocamızın bir rivayete göre 27 dili okuyup yazabildiği konusunda bir rivayet var. Açıkçası bu da dahiyane bir durum. Bu konudaki bilgiyi sizden rica ederim. Bir de tabii ki bu da günün uzun bir zamanını alan bir durum. Yine bir röportajında ya da yine bir bilgilendirme, bir belgeselde belki günde 17 saat kadar çalıştığını duymuştum, görmüştüm. Bu konudaki açıkçası durumu da sizden dinlemek isterim.
0: Fuat Sezgin çok dil bilen bir insandı. Poliglot deniyor bu insanlara. Çok dil bilen bir insandı ve yazmış olduğu bu 17 ciltli eserde de farklı dillerde yapılmış olan çalışmalara başvurarak yazdığı bir eser bu. Doğrudur. Hatta şöyle bir anekdot var. Onun bu çok dil bilmesiyle ilgili. Fuat Hoca bu eseri yazarken Biruni hakkındaki çalışmaların en çok Rusça'da yapıldığını fark ediyor.
1: Evet.
0: Dünyada en çok Rusça'da birinin hakkında bilimsel çalışma yapılmış ve Rusça öğrenmeye karar veriyor sırf bu sebeple. Hemen kurslara başlıyor, kasetleri alıyor Almanya'da. Rusça öğrenmeye başlıyor ve eserini yazarken birinin hakkındaki bölümleri de bu Rusça eserlere atıflar yaparak yazıyor. Yani böyle bir insan, çok dil bilen bir insan, eserinde yani onun üstünde dilde yazılmış eserleri atıflar var Arapistan Bilimler Tarihi'nin.
1: Evet.
0: Bu elbette bir çalışma disiplini olmadan yapılamayacak bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Çok fazla çalışan bir insan. Yani mesai kavramı onun için 9-5 ile sınırlı değil.
1: Değil, evet. Evet.
0: Hafta sonu bile çalışan, mesela Türkiye'de bir müze kurduğunu söylemiştim.
1: Evet.
0: İstanbul Bilimler Tarihi Müzesi. Şöyle mesela onun kuruluşu. Hafta içi Almanya'da ders veriyor üniversitede. Oradaki çalışmalarını yapıyor. Müzeyi hafta sonu Türkiye'ye gelip giderek cumartesi pazar günleri bu çalışmaları gözetleyerek başkanlık ederek o çalışmalara bu şekilde kuruyor. Hafta sonları gelip gidiyor Türkiye'ye.
1: Evet, evet.
0: Hafta sonu bile yok yani.
1: Hayatındaki en büyük lezzet, en büyük tat tamamen dediğim gibi hakka, hakikate, bilime faydalı olmak, bu konuda

0: Ürünler sunmak. Yani yine bir belgeselde ben gördüğümü hatırlıyorum. Bir parça ekmek ve peynirle hayatının büyük bir kısmını idame ettirdiği, dediğim gibi çok az uyuduğu ve bu şekilde bu çalışmaları yürüttüğünü duymuştum. Açıkçası kesinlikle muhteşem, çok özel bir isimden söz ediyoruz. Peki hocam, 2008'de Gülhane Parkı'ndaki yapımcımız da bu müzenin kuruluşuna şahit olmuştu ve hatta orada kendisiyle Gönül Gezbul bir röportaj yapmıştı bu özel müzede. Böyle bir müze kuruldu ve aynı zamanda Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı da faaliyetlerine başladı. Hem bu müzeyi hem de vakfın çalışmalarını sizden dinlemek isteriz.
1: İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi İstanbul Gülhane Parkı'nda kuruldu ve dediğim gibi Fuat Sezgin'in daha önce Frankfurt şehrinde kurmuş olduğu müzenin bir benzeridir. O müzede Müslüman bilim insanlarının icat ve keşiflerinin 600 kadar obje üzerinden anlatıldığı bir müze burası. Hı hı. Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Şimdi bu müzeye öğrenciler geliyor öncelikle, lise öğrencilerin, İstanbul'daki liselerden sürekli öğrenci grupları geliyor ve bu müzeyi gezerek eğer Müslümanların bilim ve teknoloji tarihindeki yerine dair eksik bilgileri varsa, yanlış bilgileri varsa onların böyle olmadığını görme imkanı buluyorlar. Turistler geliyor, çok İstanbul'da merkezli bir yerde olduğu için Gülhane Parkı'nın içinde turistler geliyor. Onlar da aynı şeyleri burada görme fırsatı buluyorlar. Müze tarafı bu şekilde. Hı hı. Bizim vakfımız da zaten kuruluş amacı aslında müzenin faaliyetlerini desteklemek. Orada yapılması gereken bir şey varsa, bazı eksikler varsa onların giderilmesini sağlamak. Fakat vakfımız Fuat Sezgin'in bir enstitü ve bilim tarihi bölümü kurduğunu söylemiştim. Fas Fanlı Toplum Üniversitesi'nde.
0: Evet.
1: Oradaki öğrencileri de burs veriyor aynı zamanda. Böyle bir misyon da var. Ve Fuat Hoca'nın çalışmalarını, hayatını insanlara, işte öğrencilere, üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine, Türk halkına anlatmak için de biz seminerler yapıyoruz. Yurt içinde seminerler yapıyoruz. Yurt dışında da bizim faaliyetlerimiz oluyor. Sempozyumlarda, uluslararası sempozyumlarda, Türk Cumhuriyetlerindeki veya Arap ülkelerindeki ya da Avrupa, Batı ülkelerindeki sempozyumlarda da bizim bir akademik kurulumuz var. Oradaki hocalarımız Fuat Hoca'yı, onun hayatını, yaptıklarını, çalışmalarını buralarda anlatıyorlar. Böyle bir faaliyetimiz var bizim ayrıca. Yine dediğim gibi Fuat Hoca'nın 17 ciltlik eseri vakfımızın öncülüğünde İstanbul'un tarihinden bir tercüme heyetiyle birlikte 3 sene önce Türkçe'ye kazandırıldı.
0: Evet.
1: Ki bu çok önemli. Yani sadece Almanca ve bazı ciltleri Arapça'ya tercüme edilmiş haldeydi. Artık Türkçe'de de tamamı bu eserin ulaşılabilir durumda ve bunun biz verimlerini de elbette Türk bilim dünyası olarak yakında almaya başlayacağız.
0: Kesinlikle. Hem Fuat Sezgin'i hem de Fuat Sezgin'in hayattaki amacını anlatmak oldukça kıymetli ve önemli. Vakfımız da bu amaçla büyük çalışmalar yapıyor. Bunu anlamış olduk. Fuat Sezgin'in Buhari'nin kaynakları, İslam'da bilim ve teknik, İslam uygarlığında mimari, geometri, fizik, kimya, tıp, saatler, optik, mineraller, savaş tekniği, antik objeler, İslam uygarlığında astronomi, coğrafya ve denizcilik, bilim tarihi sohbetleri, tanınmayan Büyük Çağ İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinden, Amerika kıtasının Müslüman denizciler tarafından Kolomb öncesi keşfi ve Piri Reis, İslam bilim tarihi üzerine konferanslar ve İslam kültür dünyasının bilimler tarihindeki yeri kitapları da Türkçe olarak basılmış ve Türk bilim dünyasına hediye edilmiş. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Hocam, yani programımızın başından itibaren bahsettiğimiz ve Profesör Doktor Fuat Sezgin'in de hayattaki amacı aslında İslam dünyasının bilim açısından bir kök olduğunu, bizim topraklarımızda bilimin yeşerdiğini anlatmak açısından büyük çaba sarf etti. Yine bunun tam tersi bir algının da var olduğunu yıllarca söylemiştik. Bundan sonra açıkçası bilim ve teknoloji konusunda Doğu toplumları, İslam dünyasının yeri, önemi ve eski ihtişamına kavuşması noktasındaki öngörülerinizi de merak ederiz.
1: Şimdi

0: Yani bu konuda şöyle konuşabilirim. Şimdi bilim ve teknoloji beşeri faaliyetler. Yani bunlar mistik, esrarengiz, kimsenin akılsız erdiremeyeceği alanlar değil. Bunlar insan faaliyetleri. Ve gerekli donanıma sahip, kendini yetiştirmiş, toplum yapısını buna göre düzenlemiş insanların üstesinden gelemeyeceği konular değil. Hı hı. Elbette. Müslümanların evet, Fuat Hoca geçmişteki bilim ve teknoloji alanında nasıl bir yere sahip olduğunu göstermişti ve amacı bunun sürdürülebilirliği yönündeydi zaten. Hı hı. Yani eğer bu geçmişte yapılabilmişse bugün de yapılabilir. Yani yapılmaması için hiçbir sebep yok. Dediğim gibi tamamen beşeri bir faaliyet, bir insan etkinliği bilim ve teknoloji. Hı hı. Yeter ki Fuat Hoca'nın önemsediği şey şuydu. Yani bunun için siz gerekli kararlılığa, çalışma disipline ve özgüvene sahip olmanız gerekir. Ve tabii ki ona göre bir vizyonunuz, ufkunuz olmalı. Hı hı. Bunlar olduktan sonra yapılabilecek şeyler değil. Zaten öyle olduğunda biz bugünlerde zannımca görüyoruz.
1: Doğru.
0: Türkiye'de askeri teknolojide mesela yapılan şeyler.
1: Kesinlikle doğru.
0: Yerli otomobil konusunda yapılanlar. Hı hı. Bunlar kesinlikle bu işin kararlılık, kendini hazırlama, ona göre toplum yapısında gerekli olan düzenlemelere gitmiş olduğunu gösteriyor. Hı hı. Sadece İslam dünyası da değil. Yani işte çok açık bilinen, herkesin gözünün olduğu, önünde olan bir Çin örneği var. Hı hı. Yani Fuat Hoca'nın anlatmak istediği şey de buydu zaten. Bilim ve teknoloji belli bir ırka, dine veya medeniyete ait değildir. Yani özellikle belli bir ırka, dine ve medeniyete ait değildir. Hı hı. Değer gördüğü yerde insanlar üstüne düştükçe bunun yapılabilen bir şeydir. Yani hiçbir sebep yok dolayısıyla. İşte bir milletin, bir medeniyet çevresinin, İslam dünyası olabilir bu. Batı dünyası olabilir. Yapmak istedikten sonra bu konularda yapılmayacak şey yoktur. Kesinlikle. O yüzden ben iyimserim bu konuda. Hı hı. Yani özellikle İslam dünyası özelinde öyle değil. İyimserim ve Fuat Hoca'nın yapmış olduğu çalışmalarla da zaten o psikolojik olarak insanı engelleyen, işte herkes her şeyi yabancılar yapıyor, işte biz her şeyi onlardan alıyoruz. Bu algıyı kıran bir şeydi zaten Fuat Hoca'nın yaptığı çalışmalar. Bu doğrultuda devam edildiği sürece ben açıkçası bu konuda kesinlikle iyimserim. Yani Batı medeniyetine, Avrupa'ya özgü bir şey değildir kesinlikle bilim ve teknoloji. Tarih de zaten bunun böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü onlarda da, onlar da bunu Müslümanlardan öğrenerek başladılar bu işleri. Hı hı. Müslümanlar da, elbette onların da hocaları vardı. Onlar da Helenistik medeniyetten, eski Yunanca eserlerden bu bilim ve teknolojiyi öğrenerek başlamışlardı. Yani yapılamayacak bir şey değildir. Bir insan faaliyeti, beşeri bir faaliyet bilim ve teknoloji. Dolayısıyla yeterli çabayı gösteren, yeterli donanıma sahip olan insanlar kesinlikle üzerine gittiği sürece bu konuda başarılı olurlar.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Biz de bu vesileyle yeniden Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızı rahmetle anıyoruz. Sizlere de iyi geceler diliyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Efendim, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Profesör Doktor Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Gürsel Aksoy'la vefatının 8. seneyi devriyesinde Profesör Doktor Fuat Sezgin'i, eserlerini, fikrini, anlayışını, çabasını konuştuk. Hocamıza teşekkür ediyoruz ve Fuat Sezgin'e de rahmet diliyoruz tekrar. Gecenin içinden devam ediyor.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim, kültürel diplomasinin önemli bir ayağı olan gastro diplomasi, ülkelerin mutfak kültürlerini diğer ülkelerle ikili ilişkilerde ve kültürler arası etkileşimde bir araç olarak kullanılıyor. Türkiye'nin sahip olduğu köklü mutfak kültürü yalnızca gastronomik bir zenginlik değil, aynı zamanda kültürel mirasın, toplumsal hafızanın ve medeniyet birikiminin önemli bir taşıyıcısı olarak öne çıkıyor. Uluslararası platformlarda protokol yemekleri ve davetler aynı zamanda birer gastro diplomasi platformuna dönüşüyor. Ankara'da düzenlenen 16. NATO zirvesi de Türk mutfağının uluslararası platformda tanıtımı için büyük bir fırsat oldu. Türkiye'nin diplomasi çıtasını da daha ileri seviyeye taşıdı. Peki bizler ne yapacağız gecenin bu saatinde? Gastro diplomasi konusunu, Türkiye'nin bu konudaki başarılarını Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan'la konuşacağız. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum Merve Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam. İyi misiniz öncelikle? Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Tabii uluslararası gündem ne kadar iyi olmamıza izin veriyor bilmiyorum ama...
1: Biraz daha biz bunu soft hale getirdik hocam. Sizinle uluslararası gündeme diplomasiyi konuşuyorduk ama programımızın içeriğine de uygun olarak gastro diplomasi konuşacağız.

0: Şimdi açıkçası daha önce çok fazla bizim yani benim dağarcığımda böyle bir şey yoktu ama son NATO zirvesinde bunun çok önemli olduğunu, çok kıymetli olduğunu, yemeklerin dahi bir mesajı belki ya da ülkenin tanıtımı açısından çok önemli bir detay olduğunu fark ettik bizler vatandaş olarak. Ama sizler tabii ki diplomasiye haiz olan insanlar bunun farkındaydı. Öncelikle gastro diplomasiyi konuşacağız ama diplomasi ne diye şöyle genelden özele doğru gitsek, diplomasi ne? Biz sadece işte liderlerin konuşması, bakışı, duruşunu diplomatik tavır olarak değerlendirdik ama bunun ötesinde sanki bir şey diye düşünüyoruz şu an. Ne dersiniz hocam?
1: Kesinlikle haklısınız. Hani diplomasi dediğimiz zaman bence inanılmaz derecede çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla NATO zirvesinde ben kendim de doğrudan yer aldığım için belki de bunu yorumlarken oradan bir göz olarak da yorumlayabileceğim bir başlık çıkıyor. Sadece gastro diplomasi ekseninde değil, aynı zamanda Türk dış politikasında diplomasinin etkisi, gücü bağlamında da biz bence son derece önemli bir sürece ev sahipliği yapmış olduk. Hep bizim karşımıza çıkan temel durum uluslararası sistemi okumak, uluslararası sistemi doğru okumakla bağlantılı olarak görülse de diplomasiniz ne kadar etkiliyse esasında uluslararası sistemi gündemi güncel o şekilde okuyorsunuz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak diplomasiden bahsediyorsak eğer, diplomasinin aslında devletler arası ilişkileri düzenleyen ve devletler arasındaki ilişkilerle de belki bağlı kalmayan çok geniş bir dış politik eksende okunması gereken bir başlık olduğundan bahsetmemiz gerekecektir. Diplomasi en temel anlamıyla bence bu açıdan uluslararası aktörlerin temsil, müzakere, iletişim, uzlaşma yoluyla yönetme sanatı olarak karşımıza çıkıyor. Hani siz de belirttiniz az önce, daha böyle soft, yumuşak başlıklar üzerinden konuşuyoruz ama diplomasi yalnızca devletler arası görüşmeler ibaret değil. İşte kriz yönetme, karşı tarafın niyetini anlama, çatışmaları önleme, kısacası şu anki dünya algımıza dair ne varsa her birini yönetme mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Bizim açımızdan en önemli belki sözleşmelerden biri de 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi. Evet. Devletin temsili, vatandaşların çıkarları, yani burada her bir başlığı görür. Neticede evet, diplomasi son derece önemli, taraflar arası ilişkileri düzenliyor ama bizde şöyle bir gerçek var. Sizin kendi milli çıkarlarınız ekseninde bunların yapıldığını görüyorsunuz. Ve diplomasi dediğimiz zaman hemen belki kısaca şunu da belirtmek gerekiyor. İkili diplomasi, çok taraflı diplomasi, zirve diplomasi, mekik diplomasi gibi çok farklı başlıklar açıyor. İşte bugün konuşacağımız gastro diplomasi de bence bu bağlamda son derece önemli.
0: Evet, evet. Biraz da belki işte NATO zirvesinde hocam müzik diplomasisi de konuştuk. Biraz Mehter Marşı da açıkçası çok gündem oldu. Bunun da bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz belki. Bilmiyorum diplomasiye girer mi? Bir mesaj vermesi açısından sanki giriyor gibi. Ben öyle anlıyorum. Bu da en az yemek kadar etkili oldu. Yemeklerimiz de yine bunu hakeza açıkçası büyük etki oluşturdu. Belki şaşıranlar oldu. Belki keyifli anlar yaşayanlar oldu ama bir karşılığı oldu kesin. Gastro diplomasi deyince ne anlayacağız? Geçmişte gerçekten bu kadar kıymetli miydi, önemli miydi? Yani biz yeni farkına vardık belki ama herhalde bir karşılığı var bu işin.
1: Kesinlikle haklısınız. Hani müzik diplomasisinden de az önce bahsettiniz. Evet, evet. Bunlar çok önemli şeyler. Hı hı. Coğrafi hafıza ya da siyasi kültür dediğimiz başlıklar zaten burada çıkıyor. Hı hı. Şimdi tarihsel olarak Türk tarihi içerisinde en önemli bağlamlar belki de. Ve yemek dediğimiz zaman bence bizim karşımıza çıkan sadece bunun işte tarihsel olarak masaya konulmuş boyutu değil. Aynı zamanda Türk mutfağının ürünleriyle birlikte yemek kültürünü, mirasını ve bu coğrafya içerisindeki belki de en önemli yumuşak gücünü gösteren başlıklardan biri. Gastro diplomasi bir ülkenin mutfağını yalnızca böyle bir beslenme unsuru olarak karşısına çıkan kültürel, stratejik bir dış politika aracı haline getirir. Ve bence bu açıdan da kamu diplomasinin bir alt alanı olarak belki bunun görülmesi gerekli. Kalplere, zihinlere ulaşıyorsunuz. Bu son derece dikkat çekici bir başlık. NATO zirvesinde de biz bunun gerçek anlamıyla gördük. Çünkü oraya katılan her bir misafirin

0: Sadece devlet liderleri açısından söylemiyorum bunu. Arka planda çalışan işte basın mensuplarının yer aldığı, yorumcuların, analizcilerin yer aldığı kısım da dahil olmak üzere çok geniş bir dünya perspektifiyle hazırlanmış. Uluslararası ilişkilerin belki de ana damarlarından biri haline gelmiş. Ve bence bu açıdan Türkiye inanılmaz bir adım atmış oldu. Bence NATO zirvelerinin hiçbirinde bu kadar güçlü bir gazla diplomatik kullanılmamıştır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ülkenin markalaşması, stratejik iletişim açısından son derece önemli başlıklardan biriydi. Şimdi burada insanlar çoğu zaman bir ülkeyi sadece mutfağıyla tanıyorlar belki de. Hı hı. Biz dünya tarihçesi mesela İtalya dediğimizde aklımıza pizzanın geldiğini, Japonya dediğimizde sushi'nin geldiğini biliyoruz. Türkiye dendiğinde baklavadan kebaba kadar çok zengin bir Anadolu mutfağımıza. Fakat bu Anadolu mutfağını karşı tarafa nasıl verdiğiniz önemli. İşte burada gastrodiplomasi görünür araç haline gelmiş oluyor. Evet. Ve ne yapıyorsunuz siz? Diliniz farklı olsa, diliniz farklı olsa da ya da siyasi görüşünüz farklı olsa da yemek üzerinden ortak bir iletişim kurmuş oluyorsunuz. Bu son derece kıymetliydi ve Türkiye bunu inanılmaz derecede güçlü bir şekilde verdi.
1: Kesinlikle. Şimdi az önce dediğiniz konu oldukça önemli. Türkiye deyince akla kebap gelebiliyor. Bu da Orta Doğu mutfağıyla belki benzerlik de olabiliyor. Fakat özellikle son NATO zirvesinde zeytinyağlılar, Urla'dan enginar, 7 bölgeden 7 lezzetler. Yani Türkiye'nin kebap ülkesi olmadığını, açıkçası her lezzete açık bir halinin, tavrının olduğunu ortaya koyan bir yapıyı bize göstermiş. Biz zaten biliyoruz ama dünyaya göstermiş oldu. Bu da oldukça kıymetliydi sanki hocam.
0: Kesinlikle haklısın. Şimdi hep yani ben verdiğim örnekler de biraz daha böyle uluslararası alanda tanınmış örnekler ama dediğiniz gibi şimdi sizin yemek kültürünüz ne kadar çeşitliyse aynı zamanda siyasi kültürünüz de bence o kadar çeşitli hale gelmiş oluyor. Evet. Bu son derece kıymetli bir şey. Bir istikrar üzerinden ilerleyen Türk dış politikasının şekillendiği bu günlerde de bence gazete diplomasiden bahsederken bu bağlamda Türkiye'nin dış politikasıyla paralel olarak ne kadar çok alternatif olduğunu da sunmuş olduk. Sofralar neden etkili? İşte bu açıdan etkili hale gelmiş oluyor zaten. Resmi müzakere devam ederken siz alternatifleri masaya getirmiş oluyorsunuz. Hmm. Ve bununla birlikte güven ortamı sağlıyorsunuz. Psikolojik yakınlığı sağlıyorsunuz ve iletişim zeminini oluşturuyorsunuz. Sofra anlaşmayı imzalamıyor. Evet. Anlaşmayı imzalayacak atmosferi kuruyor.
1: Oluşturuyor. Hmm. Evet evet. Hocam her zaman şey derler zaten. Yani yemek araç, sofra orada muhabbetin koyulaştığı bir ortamı oluşturmak. Ama muhabbetin iyi geçmesi için, oradaki anlaşmaların elverişli olabilmesi için açıkçası mutfağın da sofranın da güzel olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda NATO'da Fatih Tutak şef Urla sakız enginarı ve asma yaprağı tabağı hazırlarken Sinem Özer klasik bir baklalı zeytinyağlı enginar yemeği, Osman Sezener yemyeşil bir roka sosu ve gambilya fava üzerinde taze bezelye ve Urla bebek enginarı koyuyor. Yani bunlara bakarken, bunları incelerken, bunları tadarken zaten insanın kendini mutlu hissetmemesi mümkün değil. Böyle bir ortamda da güzel şeyler konuşmaması, güzel anlaşmalar yapmaması mümkün değil gibi geliyor, bilmiyorum. Ben yemeği çok seven bir insan olarak bunu söylüyorum tabii.
0: Aynı şekilde ben de aynı şekilde düşünüyorum çünkü yemek bizi mutlu eden bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi şeflerimiz zaten inanılmaz çalışmış ama şeflerimizle birlikte bence arka planda şunu da görmek gerekiyor. Hmm. NATO zirvesi içerisinde yer alan ve bu alanı aslında oluşturan o arka plandaki zihin dünyasını da görüyoruz. Hmm. Çünkü bunların her biri koordineli gitmesi gereken alanlar. Şeflerimizin sunmuş olduğu her bir yemek daha öncesinde düşünülerek zaten oraya gelmiş ki biz bu kadar emek yoğun bir sistemimiz gördük. Ve belki şöyle bir not düşmek gerekecektir burada. Burada sunulan menülerin her biri gerçek anlamıyla hem damak zevkine hem modern dünyaya hem de kimlik üzerinden aslında Türkiye'nin kendini konumlandırdığı alanı gösteriyor. Hani gastro diplomasi dediğimiz zaman bunun doğru kullanıldığında tarihsel hafızayı, kültürel kimliği, devletin stratejik anlatısını o menülerde sunduğunu görüyoruz. Bence çok güçlü bir dış politika aracı haline geldi NATO zirvesinde. döneminde Gazlı diplomasi son derece önemliydi.
1: Evet. Bu arada biz bunu söylüyoruz ama yıllar önce bana iyi aşçılar verin, size iyi anlaşmalar vereyim diyen Fransız diplomat Talleyrand'a atfedilen ünlü bir söz varmış hocam. Çünkü devletler bazen en güçlü mesajları müzakere salonlarında değil, sofralarda veriyorlarmış. Yani sadece ben sofrayı yemeyi sevdiğim için böyle düşünmüyorum. Zaten diplomaside böyle bir şey yıllardır varmış. Ki hatta bürokraside de şunu 3 Z kuralı derler. Zarafet, ziyaret ve ziyafet. Yani ziyafet sadece bizi mutlu eden ve bize gıda olan şeyler değil, aynı zamanda anlaşmalar, yakınlaşmalar açısından da oldukça kıymetli bir yol imiş. Bunu da dediğim gibi NATO zirvesinde görmüş olduk.
0: Kesinlikle. Talleyrand'dan bahsetmişken belki hemen şunu söylemek gerekecek. Hani neden aslında bu kadar önemli bir isim? Fransız devlet adamı ama aynı zamanda Napolyon Fransası'nı da görmüş. Napolyon Fransası sonrası sistemi de görmüş bir isim. Napolyon savaşları sonrasında Fransa'yı yenilince Avrupa Viyana Kongresi'ni oluşturuyor. Ve o dönem içerisinde Fransa mağlup ülke. Ama Talleyrand'ın bu zekasıyla az önce sizin de belirttiğiniz gibi Gazlı diplomasi devreye giriyor ve Talleyrand dönemin en ünlü şeflerini Viyana'da muhteşem akşam yemekleri vermeye davet ediyor. Ve bu ziyafetlerde zaten oradaki diplomatik etki bütün sistemi değiştiriyor. Yani mutfak kültürü yenilmiş mağlup bir ülkenin masadan nasıl zaferle çıkmasa dahi iyice yenilmeden, böyle gurur edilmeden belki çıktığına dair en önemli tarihsel imajlardan birini de bize oluşturuyor.
1: Evet. Bu arada hocam şef Açıkgöz bir açıklama yapıyor. Burada şu da önemli. Bu gastro diplomaside Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın da çok özel bir çabası var. Ki Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığının himayesinde yayımlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı da bu yemek zirvesinde çok etkili oldu ifadesi kullanılıyor. Belki burada bir Emine Erdoğan başlığı da kıymetli hanımefendinin başlığını da atmak lazım. Çünkü onun da bu konudaki çabası, takibi oldukça önemli görünüyor.
0: Kesinlikle haklısın. Yani şunu belki de eklemek gerekecek. Sayın Emine Erdoğan'ın bence son derece önemli adımları var. Sadece işte yemek ya da gastro diplomasi bağlamında değil, bence aynı zamanda çevreyle birlikte, çocuklarla alakalı olarak da dış politika vizyonu ekseninde son derece önemli bir yol haritası ve politik adım attığını söyleyebiliriz. Çünkü ben belki çok alakalı gibi görünmeyebilir ama Gazze konusunda Sayın Emine Erdoğan özellikle daha öncesinde pek çok kez uluslararası alanda bu konuyu dile getirdiğini, Antalya diplomatik forumu kapsamında da yapmış olduğu oturumlarda hep bu bağlamlara dikkat çektiğini gördüğüm için bunu söylüyorum. Şimdi yumuşak güçten bahsediyoruz ve yumuşak güce ya da insani değerleri son derece fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu açıdan da zaten Asırlık Tarihten kitabı içerisinde hani tarihsel geçmişten gelen ve masada insanları sadece ne diyelim hani yemek yedikleri bir alan olarak görmedikleri arka planı oluşturmak son derece önemli. Hani belki şunu da eklemek gerekecek Emre Bey. Tabii hani bir kadın olarak bunu yorumladığımda kadın elinin değmesi de gerçekten son derece önemli. Burada bizim açımızdan kültürel yakınlık oluşturduğumuz, ülke imajını güçlendirdiğimiz bir arka plan çıkmış oluyor. Ve gastro diplomasi ne yapmış oluyor? Bizim kültürel etkileşimimizde diğer aktörlerle kalplere, zihinlere, midelere artık her anlamda o iletişimi vermiş oluyor. Ve bunu yaparken de aslında yine şunu atıp yapmak istiyorum. Müzik diplomasiyle birlikte okumamız gereken o tarihten hafıza daha da netleşmiş oluyor. Yemek diplomasi oluşuyor. Burada ve uluslararası ilişkilerle dış politika perspektifine son derece uyumlu bir arka plan
1: kesinlikle
0: ortaya çıkmış oldu.
1: Yani bir dönemde klasik müzik çok ön plandaydı. Ama bize ait müziğin bir mantığı var, bir tarihi var, bir anlamı var. Bu açıdan biz özellikle son NATO zirvesinde bu müzikleri duymamız açıkçası sadece NATO'ya değil Türk halkına da çok iyi geldi. öyle söyleyeyim. Biz de bundan çok memnun olduk. Bu açıdan da oldukça önemli gibi durdu hocam. Öyle görünüyor benim açımdan. Şunu da ifade edeyim. Bizler güzel gördük. Gastro diplomasi oldukça iyiydi. Müzik diplomasisi oldukça kıymetliydi. Fakat misafirler nasıl baktı bu konuyu açıkçası? Onların yorumunu da, siz oradaydınız, onların yorumunu da merak ederiz. Özellikle genç bir başbakan, İzlanda başbakanı çok şaşırmış ve çok mutlu görünüyordu. Onların açıkçası izlenimlerini de sizden kısaca alsak.
0: Tabii ki de. Öncelikle belki şundan başlamak gerekecek. Birkaç tane yabancı basından katılımcıyla konuştuğumuzda şöyle dediler. Hani hiçbir NATO zirvesi bu kadar geniş, bu kadar güçlü olarak belki de bir yemek kültürüne denk gelmemişlerdi. İnanılmaz derecede zaten hani bizim bulunduğumuz alanda da sürekli olarak Türk mutfağının her anlamıyla kendini gösterdiği bir başlık vardı ve seneye de Türkiye'de olmasını isteyenler vardı. Şimdi bunlar çok olumlu geri bildirimler.
1: Evet evet, kesinlikle. Buyurun hocam.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen şunu da eklemek gerekiyor.
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi burada tariflerin yanı sıra herkesin yemeği beğendiği bir başarı alanı oluştu. Ve arka planda insanlar çalışırken, çünkü hani siz de aslında medya alanında olduğunuz için benden çok daha vakıfsınız. Medya 24 saat uyumayan bir alan. Evet. Ve NATO zirvesi ekseninde de zaten insanlar sürekli çalışıyorlardı. Sürekli haber, sürekli işte yorum takipleri beraberinde geliyordu. Ve belki şunu söylemek gerekiyor. Yani bir akademisyenden ziyade bir birey olarak sizin zihninizi de aslında yediğiniz yemekler orada zinde tutuyor ve dolayısıyla sürekli olarak bir enerji ihtiyacı olduğunda aralıksız olarak bunu görmek de son derece değerliydi. İnsanlar hiç yorulmadılar belki de. İşte kahve, su, çay, ama bir konu daha var bence burada dikkat edilmesi gereken. Az önce Gazze başlığından da konuşmuştum. Yani hani Türkiye'nin bu konuya dikkat etmesi o kadar önemliydi ki orada biz Gazze süreci içerisinde ambargo uygulanan hiçbir markayı görmedik. Kendi milli yerli markalarımızı gördük. Gazze içeceklerde de.
1: Harika.
0: Bence bu son derece önemliydi.
1: Kesinlikle, bu da çok önemli bir mesaj.
0: Kesinlikle, yani ve insanlar bunu hiç yadırgamadılar. Kimse hiç alternatif bir şey aramadı. Doğrudan tüketilebilir hale geldi. Bu da son derece önemli. Demek ki burada birkaç başlığı bir arada görebildiğimiz bir arka plan oluştu. Ve yine demek ki insanlar sadece belli markalar üzerinden gitmeden de belli bir oranda bunun normalleşmesini sağlayabiliyor. Bence gastro diplomasiden konuşuyoruz ama marka diplomasinden
1: kesinlikle
0: de
1: çok
0: konuşmak
1: önemli
0: gerekiyor. Çünkü yani Türkiye bunu çok başarılı şekilde yönetti.
1: Eğer özgüvenli olursanız, bazı konularda dik durursanız, insanların da size olan saygısı kat be kat artıyor hocam. Ben bunu anlıyorum buradan.
0: Kesinlikle haklısınız. Gerçekten. Yani biz bunu da çok güzel bir şekilde yönettik. Sadece işte Türk kahvesi ya da çay değil, aynı zamanda Gazze konusundaki hassasiyetimizi de net olarak ortaya koyduk. Yani tek bir mesaj verilmedi Emre Bey. O kadar çok mesaj verildi ki ve bunları orada görmek, o insanların da onu gördüğünü görmek bence son derece önemliydi.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada NATO zirvesinde bu kadar geniş bir şekilde gastro diplomasiyi yaşadık ama tarihe baktığımızda 1934 yılında Atatürk'ün Ankara Palas'ta İsveç Prensi Gustav Adolf onuruna verdiği yemekte de bir diplomasi görüyoruz. Davet kremalı Çankaya çorbasıyla başlıyor, Stockholm dondurmasıyla son buluyor. Açıkçası Cumhuriyet tarihindeki protokol yemeklerinde de bu tür incelikleri biz görüyoruz. Türkiye'nin diplomasi tarihinde de bir önemi var gastro diplomasinin, öyle anlıyoruz hocam.
0: Kesinlikle, yani hani şimdi biz az önce Fransız ihtilali sonrası sürece gittik ama bakacak olursak bizim mutfağımız da son derece güçlü ve Atatürk dönemi içerisinde Atatürk'ten İsveç veliahtına verilen bu yemek son derece önemliydi. Ne yapıyorsunuz bile küresel sistemdeki sorunları yönetmede ya da burada kurulan masaların sadece sohbet masası olmadığını göstermede her anlamıyla hazır bulunuyorsunuz. Yani Türk siyasi kültürü ve siyasi tarihi son derece birbirini tamamlayıcı, birbirinden beslenen kümülatif şekilde ilerler. Bence bu açıdan Gazze diplomasi dediğimiz zaman üst düzey ziyaretlerin geçmişten bu yana bir akşam yemeği değil, aksine arka planında kültürel olarak kendini gösterdiği ve bunu diplomasi masasında gördüğümüz temellerle ilerlediğini söyleyebiliriz. İşte bu açıdan hani az önce de siz saydınız Çankaya kırılması,
1: evet,
0: çorbasıydı.
1: Evet,
0: çorbası.
1: Evet hocam.
0: Cestur koyun usulü parfe belki de.

0: Evet.
1: Bunlar ne yapıyorlar? Aslında hem Anadolu hem de dünya mutfağı üzerinden verilen mesajlar
0: Kesinlikle.
1: haline geliyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada hocam, İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye'nin Gastro Diplomasi Modeli Sofra ve Miras kitabı yayınlandı. Akademisyenler, araştırmacılar, gastronomi profesyonelleri ve kültürel diplomasi alanına ilgi duyan okuyucular için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Hayatımıza böyle bir şey girdi. Bu konuda da bir kitap var. İçeriği de oldukça geniş. Yani biz şu anda bir 20-25 dakikaya sığdırdık ama 435 sayfalık büyük bir eserden söz ediyoruz. Gastro diplomasi kavramsal bir arayış. Mutfaktan diplomasiye, Türk mutfağının tarihsel gelişimi, küresel imaj, ülke markalaması ekseninde kültürel diplomasi. Tabii ki marka açısından da bir önemi var gastro diplomasinin. Bu açıdan da oldukça önemli. Gastro diplomasi ve gastronomik uygulamalar perspektifinden Türk lokumu gibi o kadar geniş bir içeriği var ki bu kitabının da kaynak niteliği taşıyor. Katkılarını sizden, ne gibi katkılar olur bu kitabın, bunu da duymak isteriz.
1: Tabii ki de İletişim Başkanlığımızın bence yapmış olduğu bu çalışma son derece önemli. Sadece kurumsal ya da kavramsal bir çerçeve değil, aynı zamanda yumuşak güç unsurları üzerinden Türkiye modelini belki de ortaya koyuyor. Türk mutfağı yalnızca yemek çeşitliliği değil, sizle de konuştuğumuz gibi Anadolu'nun tarihsel hafızasını ortaya koyan bir alan. Yaşam anlayışını, stratejik değerlerimizi ortaya koyan bir alan. Bence bu açıdan son derece önemli bir kaynak ve başvuru kitabı olacak. Şimdi sofranın kültürel hafıza alanlarını belki de yeniden kodlanıyor. Aileden, kuşaklar arası aktarımdan, işte mutfağın tarihsel, coğrafi anlatısına kadar pek çok başlık var bu çalışmada da. Bence sadece NATO zirvesi kapsamında değil, eş zamanlı olarak pek çok büyük büyükelçiliğimizde ve yurt dışında diplomasi misyonu ekseninde de gastro diplomasi ile alakalı son dönemde çok fazla adımlar atıldı. İşte Türk kahvesinden tutalım da bunların aslında küresel eksende baktığımızda bir marka haline gelmesinden bahsediyoruz. Ve bunların her biri ne yapıyor? Yaşayan değerler haline geliyor. Evet, imaj açısından son derece önemli ama aynı zamanda coğrafi işaretler merkezi haline gelmiş oluyoruz. Biz ulusal mutfağımızın anlatısı değil bu. Aslında küresel sistem içerisinde Türk mutfağının kendini daha da üst noktalara taşıdığı alanlardan biri haline geliyor. Yani Gaziantep'ten, Hatay'dan bahsediyoruz. İşte bu bölgelerin coğrafi işaretli ürünlerinden bahsediyoruz ama bir yandan da ne yapmış oluyoruz? Bunu yazıya dökerek aslında küresel sistemde bir başvuru kitabı haline geldi. Ben bu açıdan iletişim başkanı attığı bu adamın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Şöyle bir başlık var hocam. Bir yandan da içeriye bakıyorum. Batı tipi gıda emperyalizmine karşı Türk mutfağının stratejik gücü. Yani uzun yıllar az önce bahsettiğiniz bazı markalar üzerinden dayatılan bir asetli içecek emperyalizmi. Ondan sonra fast food alışkanlığı, işte hamburger vesaire gibi bir baskı unsuru, algı unsuru. Bunlar hem zihnimizi hem midemizi yoran şeyler ama bizim kendi özümüzde çok daha sağlıklı, çok daha keyifli, çok daha verimli ürünler olduğunu ortaya koyan bir çalışma, büyük bir başlık. Yine aynı zamanda uzun dönemdir bunun üzerine çalışıldığını gördüğüm bir başlık var. Yunus Emre Enstitüsü'nün, ki Türkiye'nin dünyadaki sesi Yunus Emre Enstitüsü, faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'de gastro diplomasinin son 5 yılı. Demek ki son 5 yılda bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını biz görüyoruz. Bu açıdan oldukça kıymetli içerikler ben görüyorum hocam. Ne dersiniz bilmiyorum.
1: Kesinlikle haklısınız. Hani az önce de belirttim. Yani gastro diplomasi konusunda yurt dışında zaten son derece önemli adımlar atılıyor ve hani bunlar Türk dış politikasında güçlendiren alanlar. Hani programın başında da uluslararası alanda o kadar çatışmadan bahsettiğimiz bir süreç içerisinde bunlar bize istikrar alanları oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi Türkiye için yapmış olduğu çalışmalarda atölyeler, eğitimler, bunlarla birlikte belki okunması gereken bir başlık ortaya çıkacak ve ve Covid dönemi sonrasında zaten eş zamanlı olarak Türkiye'nin dış politikası inanılmaz bir atılım yaptığı dönemi görüyoruz. Evet. Ve uluslararası ölçekte aslında Türkiye Türk mutfağını tekil faaliyetlerle tanıtmıyor. Bu artık bir takvime bağlanmış durumda. Budapeşte'den Washington'a, Dakar'dan Tunus'a kadar dünyanın pek çok yerinde, yani nerede diplomatımız varsa orada Türk mutfağıyla alakalı gastro diplomasinin halkla ilişkiler faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Son derece önemli bir süreç içerisinde. Çünkü bunun dış politika yansımaları da kendini gösteren alanlar oluşturuyor.
0: Kesinlikle. Bu arada aklıma da geldi hocam. Amerikan Başkanı Donald Trump gelirken uçakta hamburger yediğinden çokça söz edilmişti. Açıkçası Türkiye'ye geldiğinde buradaki sofrayı da mutfağı da görünce en çok mutlu olanlardan birisi de Amerikan Başkanı Sayın Trump olmuştur diye de insanın aklına geliyor. Bunu da ifade etmek lazım. Son olarak çok güçlü bir NATO zirvesi ve gastro diplomasi anlamında da çok kıymetli ve önemli bir zirve geçirdiğimizi düşünüyoruz hocam. Son sözlerinizi alalım.
1: Kesinlikle destek atıyorum. Trump örneği bence son derece önemliydi. Çünkü bence Trump'ı mutlu etmek çok zor. Yani son Dünya Kupası'nda da bence bunu görmüş olduk.
0: Doğru.
1: Fotoğraflarda, karelerde kendini gösteren miydi? Bu açıdan evet son derece başarılıydı. Dediğim gibi sadece hani tekil olarak aslında diplomasi açısından mesajlar verilmedi. Anadolu'nun tarifleriyle dünyaya aslında kardeşlik, eşitlik, işbirliği mesajları da verildi. Hani Gazze'den bahsettiğimiz başlıklardan tutalım da NATO içerisinde tarafların bir arada yer aldığı masaların kurulması son derece önemli. Çünkü son dönemde özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrıldığı bir süreçte, Trump'ın özellikle İspanya'yı, İtalya'yı eleştirdiği bir süreçte bu aktörler aynı masada oturdular. Ve bence bunu Türk diplomasisine borçluyuz. Bunun arka planında yer alan bütün isimlere, işte Sayın Emine Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, belki yine Hasan Doğan Hoca'dan, her birinden bahsetmek gerekiyor. İletişim Başkanlığı'ndan inanılmaz derecede koordineli ve güçlü bir yapı ortaya çıkarıldı.
0: Kesinlikle öyle. Çok başarılı oldu ki bu başarı da önümüzdeki süreçte devam edecek gibi görünüyor hocam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi geceler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan'la Türkiye'nin gastro diplomasi alanındaki faaliyetlerini ve özellikle NATO zirvesi sürecini konuştuk efendim. Gecenin içinden devam ediyor.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim, gecenin sonunda Amasya'ya doğru uzanacağız. Şair, yazar ve ressam Aslı Çuhadar bizlerle birlikte olacak. Düşündüren Mısralar şiir kitabıyla tanınan Çuhadar, yeni romanı da yakın zamanda okurlarla buluşacak. Edebiyat hayatına ressamlığı da ekleyen Aslı Çuhadar, atık eşyalardan oluşturduğu tasarımlarının yer aldığı sergiyle büyük ilgi görmüş. Tasarımlarında Amasya'nın tarihi dokusuna da yer veren Aslı Çuhadar'la yazı hayatını, resim çalışmalarını, ilham kaynaklarını ve yaşadığı coğrafyayı Amasya'yı da konuşacağız efendim. Kişi kendisi şu anda telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
1: Merhaba.
2: İyi geceler.
1: Ben okurken, anlatırken açıkçası yoruldum. Maşallah, 10 parmağınızda 10 marifet. Şairlik, yazarlık, ressamlık, sergi açmışız vesaire, birçok şey yapıyoruz. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım Aslı Hanım.
2: Ben Şaziye Aslı Çuhadar. 1980 Kayseri doğumluyum. Anne tarafım Amasya merkez. Ben de çocukluğumdan beri Amasya'da ikamet ediyorum. Evli ve iki çocuk annesiyim. Eşim harika. Tuncay Çuhadar ile fotoğrafçılık yapıyoruz.
1: Ne güzel. Harika.
2: Bu arada işte anlattığımız gibi farklı ilgi alanlarım, eğitim aldığım konular var. Mesela biyoenerjistim, numaroloğum, kundalini reiki uygulayıcısı, ressam, şair, yazar, kinos öğreticisi, nefes terapisi, fotoğrafçı, korist, sunucu.
1: Allah verdikçe vermiş yani, maşallah. Ne güzel.
2: Şükürler olsun.
1: Peki
2: şükürler olsun.
1: Şimdi biz az önce bahsettik, bir şiir kitabımız var.
2: Evet.
1: Biraz geriye gidelim. Yazmaya nasıl başladık? Nereden ilham aldık? Yani ben yazabiliyorum ve gerçekten insanlarda güzel duygular uyandırıyorum. Düşüncesi nasıl ortaya çıktı, merak ettik.
2: Evet, vallahi küçük yaşlarda başladım. Kitabım Düşündüren Mısralar geçen sene Uluslararası Amasya Kültür Festivali, yani 12-22 Haziran'da, 12 Haziran'da çıktı. Ben daha küçük yaştayken rahmetli dedem Abdülkadir Ziyagil bana sürekli Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okurdu. O sözlere hakim olamasam da duygusu içimi titretirdi. Tek tek Osmanlıca kelimeleri araştırır, bir puzzle gibi yüreğime yerleştirirdim.
1: Harika. Yani eğer bizim kaynağımız Mehmet Akif Ersoy'dan geldiyse, açıkçası eserlerimiz de çok kıymetli, çok özeldir diye düşünüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Aslı Hanım.
2: Ve biliyor musunuz, ben hala ağlamaktan İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyamam. Çünkü... çok ağlıyorum ve okuyamıyorum.
1: Evet. Çünkü Mehmet Akif Ersoy da aynı duygularla İstiklal Marşımızı yazmıştı. Aynı duyguları yıllar sonra yaşamak, yaşatmak da oldukça önemli. Şimdi Düşündüren Mısralar kitabı geçen sene çıktı dediniz.
2: Evet.
1: Bu kitap hakkında biraz bilgi verseniz, kaç şiirimiz var, kaç eserimiz var ki içinden bir şiiri de sizden biz canlı canlı dinlemek isteriz Aslı Hanım.
2: Ay çok çok sevinirim. Valla 110 sayfalık bir kitap.

0: içinde en sevdiğim Amasya'yı anlatan bir şiirim var. Ben çok severek okuduğum.
1: Evet.
0: Onu seslendirebilir miyim?
1: Kesinlikle size? Biz de duymak isteriz. Buyursunlar efendim.
0: Çok sevinirim. Gözleri ırmak, yanakları al misket, dudakları kiraz, kral kayalar tacı, sen kraliçesin Amasya. Şifalı elleriyle ısıtır kaynak suları, eteklerinde besler koyunları kuzuları. Sepetinde lale ve kardelen, sen şifasın Amasya. Baharda çiçek açar çocuklar gibi şen, yazın sımsıcak sarmalar. Sonbaharda yağmurla arınır, yazın yeşil, kışın beyaz giyer Amasya. Misafirine açıktır sofrası, bakladı dolması, keşkeyi bamyası. Duman üstünde semaver çayı, cevizli çörek olmazsa olmazı. Sen anasın Amasya. Yüzü güzel, huyu güzel, dağları deldirir şirin misali Ferhat'a. Vuslat'a giden yolsun Amasya. Sultan Beyazıt'ta okunur ezan, her şenada yankılanır. Tenin toprak kokar, notan aşk. Makamın sabah, sen sanatsın Amasya.
1: Muhteşem efendim. Çok tebrik ediyorum. Sadece güzel bir şiir değil, aynı zamanda çok harika yorumluyoruz şiiri de. Bunu da ifade etmek isteyeyim. Şiiri dinlerken bir Amasya sevdalısı olduğunuzu anlıyoruz ve Amasya'nın coğrafyasını, Amasyalı'nın düşünce dünyasını, Amasyalı'nın yemeğini, ürünlerini, her şeyini algılayabilme, anlayabilme fırsatı buluyoruz. Çok zengin bu açıdan.
0: Çok çok keyif alarak yazdığım bir şiirdir. Hı. Ben zaten Amasya aşığıyım. Gerçekten yaşanılacak huzur şehri burası. Bu Kayseriliyim. Kayseri'yi de çok seviyorum ama yani burada büyüdüm. Aynı tarafım buralı, ilk başta anlattığım gibi. Çok keyif veriyor Amasya.
1: Her nedir zaman. Amasya'da keyif veren şey? Bunu da şu anda bizi dinleyenler için ben de sorayım Amasya. Açıkçası. Amasya'yı ben daha önce gördüğümü görmedim herhalde. Ama siz anlatınca merak ettim. Biraz daha detay verirseniz sevinirim.
0: Amasya suç oranı en düşük illerimizden bir tanesidir.
1: Evet.
0: Küçük dağların içerisinde yerleşmiş, ortasından Yeşil Irmak'ın geçtiği, yalı boylu evlerinin süslediği, Harşena Kalesi'nde Kral Kaya mezarlarının olduğu mistik bir şehir. Hı-hı. Yani anlatılmaz yaşanır. Küçücük bir şehir. Belki hemen bir günde gezip bitirebilirsiniz ama kesinlikle gelip görünmesi gereken bir yer. Ben ona açık hava müzesi diyorum yani.
1: Huzur veren bir yanı var sanki.
0: Çok,
1: sesinizden,
0: çok,
1: anlatımınızdan
0: çok,
1: öyle
0: çok
1: anlıyorum.
0: Çok huzurlu. Evet, çok seviyorum Ceylan.
1: Harika. Kaç yıldır Amasya'dayız bu arada?
0: Vallahi ben kaç yıldır, 45 yıldır
1: buradayım. Oo, maşallah.
0: Evet.
1: Şimdi Amasya
0: çıkıyordu.
1: Estağfurullah, estağfurullah efendim. Amasya üzeri, Amasya temalı bir şiir dinledik. Ben sizden farklı temalı bir şiir daha rica etsem. Bir hazırlığınız var mı, yoksa böyle sürpriz mi oldu?
0: Tabii ki var, tabii ki var, yok.
1: Farklı bir konuda nasıl bir şiir var acaba? Ben merak ettim biraz.
0: Türk sanat müziği aşığı biriyim. Ailemde de bir sürü sanatçılarımız var. Şu an TRT'de de görev alan bir sürü sanatçı kuzenlerim var.
1: Harika.
0: Bir Türk sanat müziğiyle ilgili bir şiir okumak istiyorum. Duyguların Dili şiirin adı.
1: Buyursunlar efendim.
0: Eşsiz bir Türk sanat müziğisi. Onunla dalarsın derin dehlizlere. Hüzne, aşka, sevgiye dair ne varsa yaşatır sinesinde. Terennimle başlar sözleri, taksim olur yüreklere. Geçmişten günümüze emanettir, seyyah olunur namelerinde. Hayatın kendisi bir ses, bir melodi, ilham verir yüreklere. En güzel şiirler bestelenir, can bulur bestekar elinde. Hüzzam hüzün verir, Hicaz tevazu. Rahatsız cesaret verir sabah makamı.

0: Gönül tellerini titretir ut, kılan yürekleri dağlar. Bir aşk, bir tutkudur Türk sanat müziğisi. Teşekkür ederim.
1: Efendim biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Popüler müziğin, pop müziğinin bu kadar yaygın olduğu, bu kadar hüküm sürdüğü bir ortamda sanat müziğini sevmek, dinlemek ve hatta aşk yaşayıp bu şiiri, bu mısraları dökmek oldukça kıymetli. Biz teşekkür ediyoruz. Biz TRT olarak Türk Sanat Musikisi'nin varlığını devam ettirmek adına önemli işler yapıyoruz. Hatta TRT Name kanalımız zaten malumunuz. Birçok kişi de TRT Name vasıtasıyla Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserlerini dinliyor. Ama ben hayatımda ilk defa bu konuda bir şiir dinledim. Bunu da açıkça ifade edeyim. Yüreğinize sağlık efendim. Çok sağ olun.
0: Ben de normalde Türk Sanat Müziği korosundayım Malatya'da. Koroda da seslendirdiğim bir şiirdir. Keyif alıyorum. Aileden de beslenmişiz o Türk sanat müziğiyle, o notalarla, o tınılarla. İçimize işlemiş desem bir yani.
1: Harika harika, çok belli oluyor mısralardan. Bir de yakın zamanda bir roman çalışmanız var. Bir roman yazıyoruz diye önümde bir notum var.
0: Evet.
1: Bu çalışma nedir, ne üzerine yazıyoruz? Şiir ve roman arasında, açıkçası şiirin ve romanın, romanda bir konuyu, bir duyguyu, bir mevzuyu uzunca anlatmak varken şiirde az kelimeyle duyguyu ifade etmek var. Evet. Açıkçası her ikisini birden yapıyoruz. Romanda nasıl bir gelişmemiz var?
0: Romanda şiir tek kalemde kağıda dökülebilen birikmiş duygulardır.
1: Evet.
0: Romansa uzun soluklu, detaylı konuları ele alır. Veya benzerliği ise ikisi de ruhun aktarımıdır. Yani ikisi de kağıda dökmektir duyguları. Biri kısa süreli, biri uzun süreli. Şu an benim romanımda acı, umut ve Allah sevgisi.
1: Harika.
0: Sıra dışı yaşadığım gerçek metafizik olaylar, frekanslar. Kısaca çok renkli oluşum. Okuru bunaltmadan okumasını sağlayacak sıra dışı bir roman olacak inşallah. Ana konusuna gelirsek, evet. Konu geçen sene oğlumun geçirdiği motor kazası.
1: Çok
0: onunla
1: olsun.
0: Başlayan o üzüntü ve o üzüntüyle baş etme duygusu, yani sabır nasıl kontrol altına alınır, umut nasıl her daim yüzeyde tutulur. Onun gibi böyle maneviyatla, farklı metafizik olaylarla böyle beslenen, mesneviyle beslenen, okuru bunaltmayacak olan, hani ne üzecek ne bunaltacak, böyle sürükleyici, gerçek yaşanmış.
1: Harika. Okurun manevi dünyasına da sirayet edecek, o noktaya da değinecek bir eser olacağını anlıyoruz biz. Mesnevi tasavvufunda yer aldığı herhalde bir eser,
0: evet,
1: açıkçası.
0: Evet,
1: roman sonrasında tekrar belki bir programda da bunu detaylı anlatabiliriz. Şu anda çok fazla ipucu da vermeyelim. Önce bir romanımız,
0: evet,
1: çıksın. Ondan sonra belki üzerine konuşmak daha doğru olur. Çok fazla şey var ama vaktimiz el verdiğince resim konusunda çalışmalarınız da olduğunu, hatta bir sergi sunduğunuzu biliyoruz. Bu konudaki çalışmalarınızı da dinlemek isteriz efendim.
0: Evet. Valla ilk resme başlamam. Annem kumaş boyama hocasıydı. İlk fırça tutmayı annemle öğrendim. Keza babam da keşfedilmemiş bir ressamdır. Dayımın kara kalem çalışmaları beni resme çok sürüklemiştir. Bana minik teknikleri dayım öğretti. Sanırım sanatçı ruhlu bir ailede doğmak bu yeteneklerimi açığa çıkardı diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani ailede, aile sanatçı bir aile. O genler, gen aktarımı olduğuna inanıyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yapan yaptıran Allah.
1: Kesinlikle öyle. Tabii ki, evet, öyle. Şu ana kadar neler yaptık? Bir sergimiz vardı. Bu sergide ne gibi eserlerimiz vardı? Bunu da merak ederiz.
0: Evet, 2025 yılının Temmuz ayında Amasyalı ressamları bir araya toplayarak Bimarhane'de kent konseyi çatısı.

0: çatısı altında Amasya'nın Renkleri adlı büyük bir sergi yaptık. Evet. Şu an yeni çalışmalar üzerinde yoğunlaştım. Henüz bir vakit belirlemedim yeni çalışmalar için. Zaman gerekli. Zamanı evet. Bekliyoruz.
1: Harika. Bu atık eşyalardan oluşturulan tasarımdan tasarımlar var diye de söylemiştik. Bunu da merak evet. ettik efendim.
0: Evet. Ben mesela tatile gittim. Deniz taşlarını boyadım. Aldım getirdim. İşte tahta parçaları, işte boş saat kutuları. İnanılmaz güzel şeyler çıktı harika. Ortaya. Şu an elimde kalmadılar bile. Yani insanlar sanatı bilen, değer veren insanlarla o sergi sürecinde bir arada olmak, hani kıymetinin bilinmesi, değer verilmesi sanatın en çok istediği şey zaten.
1: Kesinlikle. Ben şunu çok da anladım. Şunu da söyleyeyim. Sanki Amasya'da yapmış olduğunuz şeyler, yani marifet iltifata tabidir. Marifetinizin karşılığı bir iltifat Amasya'da bulunabiliyor. Siz orada sergi açıyorsunuz. Şiir kitabınızla alakalı işte bir ödül aldığınızdan söz ettiniz. Amasya evet. bu açıdan da açıkçası sanatseverlerin yüzünü güldürüyor diye anladım ben.
0: Evet, tabii ki Sayın Valimiz Önder Bakan Bey, Turgay Sevindi Bey, belediye başkanımız evet. ve yani şehrin büyükleri sağ olsunlar her zaman sanat açısından hep yanımda oldular. Bütün sanatçıların da yanındalar. Amasya'da sanat konusunda gerçekten destekleniyoruz. Ama tabii daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum
1: kesinlikle
0: inşallah.
1: Öyle. Kesinlikle daha da güzel.
0: Yani ne kadar destekte eksiklerimiz illaki var.
1: Her konuda mutlaka eksiğimiz olur. Ama en azından bir çabamız var, niyetimiz var ve güzel de sanatçılar var. Bunu da anlıyoruz efendim. Peki çok az bir zamanımız kaldı. Önümüzdeki süreçte yeni projelerimiz var mı? Neler yapacağız, neler planlıyoruz diye de sorsak neler söylersiniz?
0: Yani önümüzdeki... Ben şu an Amasya Kent Konseyi'nde görev alıyorum. Amasya'mızın tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın aktif hale gelmesi için bir proje sundum.
1: Harika.
0: Bu mistik şehirde bakır işçiliğinin, bu yüce mesleğin tekrar canlanması için elimden geleni de yapmaya hazırım. Çok defa köşe yazılarımda da bakırın şifalarını anlattım. İnşallah kısa zamanda bu projemin de hayata geçeceğini düşünüyorum. İnşallah. Evet, üzerindeyim. Bayağı bir yoğunlaştım o konuda. Var. Henüz şu an maalesef oğlumun sağlık sorunlarından dolayı yoğun bakım süreci evde devam ettiği için çok fazla şeyler yapamıyorum ama alttan alta çalışıyorum yani.
1: Harika harika. Geçmiş olsun diyoruz bu arada. Roman hangi aşamada, bitmek üzere mi?
0: Roman
1: az önce bahsettiğimiz
0: ortalarda.
1: Ortalarda. He, tamam.
0: Ortalarda.
1: Anladım.
0: Süreç,
1: anladım.
0: Evet, oğlumun iyileşmesiyle de yön bulacak Allah'ın izniyle inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Oğlumuzun adı neydi bu arada?
0: Caner Çuhadar.
1: Caner kardeşimize de acil ve iyi şifalar diliyoruz. Umarız en kısa zamanda o da sağlıklı bir şekilde sağlığına kavuşur. Ve sorunsuz bir şekilde bu sanat süreci, yaşam süreci devam eder diyoruz. Efendim, edebiyat var, müzik var, resim var, ne ararsak var hayatımızda. Size de önümüzdeki süreçte başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.
0: Çok,
1: İyi ki
0: çok
1: varsınız.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: İyi geceler diliyoruz. Hem size, hem evladınıza hem de eşinize selamlar, saygılar iletiyoruz efendim.
0: Çok
1: sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Hayırlı geceleriniz
1: hayırlı
0: olsun.
1: Hayırlı geceler, sağ olun.
0: Sağ olun, çok teşekkürler.
1: Efendim, şair, yazar, ressam, Amasya'dan kıymetli bir isim Aslı Çuhadar'la konuştuk. Kendisinin sanat hayatını, yazın hayatını konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Fuat Sezgin'in ölüm yıldönümü hasebiyle kendisini andık ve konuşmuştuk. Türkiye'nin gastrodiplomasi üzerine de birkaç kelam ettik. Oldukça önemli olduğundan bahsettik efendim ve bu içerikle bugün de Gecenin İçinden'in sonuna geldik. Gecenin İçinden'i sizin için Gönül Gezbul ve Burhan Kaya birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu'ydu mikrofon başında. Bendeniz Emre Şimşek vardım. Güzel bir gece diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi'nde

de zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonla görüştü. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefonla görüştü. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerine vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. Tahran saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırıyı İsrail'in Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla yaptırdığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali olan eylemin cevapsız kalmayacağını belirtti. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. CHP Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Öte yandan Ankara'da CHP'li belediye başkanlarının tavrının ne olacağı merak ediliyor. Parti kaynaklarına göre belediye başkanları CHP'de kalacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni partiye geçmeyecek. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Üniversite adayları için yüksek öğretim kurumlarında belirlenen kontenjan belli oldu. Yayınlanan tercih kılavuzuna göre toplam 805.747 aday üniversiteli olabilecek. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Almanya ve İsrail'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Tel Aviv'de de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki gösterildi. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

Annemi seviyordum. Yazan Yev Gerards, çeviren Ergun Evren, reji Kamran Yüce, efek Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar Walter Mustafa Alabora, anne Güler Ökten, kız Candan İsen.

0: Annem uyuyor. Öğleden sonra keyfini yapıyor. Emri yerine getirilmeli. Siz bilmezsiniz. Tanrı korusun, bir uyandırmaya görün. Oo. Hayır anne, onu yapmamalıydın. Ona hakkın yoktu. Herkesin bir kişiliği var, bilmiyor musun? Bilmiyorsan bundan sonra öğrenirsin.
1: Hay Allah, neler de söylüyorum. İyi ki uyuyor dostlarım. Yoksa bir facia olurdu şimdi. Biliyorum biraz garipsiyorsunuz benim konuşmalarımı. Ama az sonra göreceksiniz. Hem de çok hak vereceksiniz bana. Bakın bakın, kutsal bir savaş kazanmış bir kurvazör gibi uyuyor sandalyesinde. Ve arkasındaki duvarda benim tarihi resimlerim. Walter 1 yaşında, Walter 2 yaşında, Walter 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6, 7, 8, 9. Walter, Walter, Walter. Evet, o bensiz yapamaz. Her şey benim onun. Ama ya benim için? Onu oyun boyunca izleyeceksiniz. Ah anne, neden bu hastalığa tutuldun? Neden ben hastalanmadım senin yerine? Hani ufak bir toplantıda sen değil miydin dua eden? Şu oğlum öyle bir hastalansın ki ömrü boyu bana muhtaç olsun diyen. Peki neden şimdi ben sana bir çocuk gibi bakmak zorundayım? Niye? Doktora kalsa sırf sinir, başka bir şey değil. İyi ama ilaçları var tabii bu işin. Öldür ya da yaşat ilaçları. Bugünlerde tüm sıkıntılardan kurtulmanın ilacı var. Doktorlar haklı azizim. Kalbe dikkat etmeli. Çünkü kişinin bir kalbi varmış. Tabii hava ceryanlarına da. Sayın dinleyiciler, kuzey yarımküreden müthiş bir soğuk hava akımı yurdu kaplamak üzere. Eyvah, şu kapıyı da kapattırmaz uyanınca. Bugünlerdeki keşfi de bu.
2: Arthur, Arthur.
0: Efendim anneciğim.
2: Çabuk şu kapıyı aç. Kaç kez söyledim sana, o kapı sürekli açık kalacak.
0: Emredersiniz anneciğim.
2: Dediğimi yaptın mı?
0: Aynen anneciğim.
2: Bak Walter, sakın şeyi bilmiyormuş gibi. Ama da unutkan oldum. Bu geceki çalacağın şeyi. Hani canım, bu gece ne çalacaksın bana? Yani hangi parçayı ilk olarak çalacaksın demek istiyorum canım.
0: Sezar Frank anneciğim.
2: Aman ne güzel, ne güzel. Kimi dedin, kimi?
0: Sezar Frank anneciğim.
2: Peki hangi eserini çalacaksın onun?
0: Senfonik varyasyonlarını anneciğim.
2: Oh, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben zaten Sezar Frank'ın sen.
0: O kızı görecektiniz. Uzun güçlüklerden sonra nihayet bir kız arkadaşım olmuştu benim de bir gün. Müzikten de çok hoşlanırdı. Duygulu, cici mi cici bir kızdı. Ama ya geçen hafta ne oldu biliyor musunuz? Nereden bileceksiniz? Aklınıza bile getiremezsiniz. O güzelim kızı annem. Ama anne, bu kez çok ileri gidiyorsunuz. Ama olmaz böyle şey.
1: Tabii siz inandınız değil mi böyle söylediğime? Oysa ne gezer. Ama işin kötüsü, bir kin büyüyor bu kez içimde. Söyleyemediğim sürece şeytan diyor ki, ama söylemeliyim. Kişiliğimi kurtarmalıyım bir yerde. Yıllarca yiğiten kişiliğimi.
2: Walter, sen benim dediklerimi dinlemiyorsun galiba. Sana diyorum Walter.
0: Hayır anneciğim, düşünüyordum. Yalnız düşünüyordum. Hani düşünüyordum ki daha kayıt işini bitiremedim. 15 dakika daha bir çalışmaya ihtiyacım var. Bilmem anlatabildim mi anneciğim?
2: Şu yastığı arkama koy bakayım. Gittikçe kaymış aşağıya. Ve özellikle kapıyı açık bırak. Tamamen açık. Biliyorsun sen çalışırken rahatsız etmek adetim değildir.
0: Önemli değil anneciğim. Bir 15 dakika sonra gene...
2: Walter, kapı sonuna kadar açık kalsın dedim.
0: İyi ama anne, o zaman iyi kayıt yapamam ki.

0: Oysa siz kötü kaydedilmiş bir müziği dinleyemezsiniz.
1: Çok zalim bir çocuksun Walter. Kötü bir evlatsın ayrıca. Neden anneciğine karşı iyi, müşfik değilsin? Dünyada bir sen varsın benim için. Sen de bana böyle davranıyorsun. Ah, küçükken ne iyiydin. Ne kadar uysaldın. Hey gidi. Neden şu çocuklar hep çocuk kalmazlar?
2: Hadi anne, al bakayım şu ilaçlarını. Bak saat 6'yı geçiyor. Hem doktor ne dedi unuttun mu? Hava giderek soğuyor dışarıda. Sonbahar gelmek üzere. Sarı yapraklar kapladı yolları. Hadi bakayım, al bakayım ilaçlarını anneciğim. Evet, ne diyorduk? Ha, anneme anlatıyordum sizlere. Onun hastalığı bir garip. Milyonda bir görülürmüş. O da geldi bizi buldu. Hastalığı ne mi dediniz? Sese karşı duyarlılık hastalığı. Neden güldünüz? Gerçeği söylüyorum. Sese karşı duyarlılık hastalığı. Bir çeşit travmaymış hem de bu hastalık. Mikropla filan da geçmiyor. Ya. Annem bu hastalığı gençliğindeki savaşlar sırasında edinmiş. Evet. Oturduğu şehir iki kez çok ağır hava bombardımanına tutulmuş. Zor tutmuşlar annemi sığındığı yerde. Dışarı çıkıp uçaklara saldırmak istemiş hep. İşte bu yüzden o olaylardan 10 sene sonra doktorların tavsiyesiyle onun oturduğu odalar özel bir döşemeyle ses geçirmez hale getirilmiş. Ve bu sesten uzak odada annem yıllarını hiç ses duymadan geçire gelmiş. Oysa bizim mahallemizi bir görseniz, belki şehrin en gürültülü yerinde. Ama annemin odası öylesine titizlikle sesten ayrılmıştır ki uçaklar bile seslerini içeri duyuramıyor.
1: Walter, kapıyı açık bırakmanı istiyorum. Hem de ardına kadar. Yoksa çok yalnız hissediyorum kendim. Hem sen benim oğlum değil misin?
2: Yalnız birkaç dakika anneciğim. Az sonra akşam yemeği vereceğim sana. Daha sonra bulaşıklarını yıkayacağım. Daha sonra...
1: Bu akşam yemekte ne var Walter?
2: Senin için büyük bir bardak süt ve periz bisküvileri.
1: Ne dedin?
2: Bak anne, doktorların sözü kesin. Perhizden en ufak bir ayrılmak senin derhal birkaç kilo alman ve sonun demek, biliyorsun.
1: Peki sen ne yiyeceksin?
2: Birkaç dilim kızarmış ekmek ve kahve ile peynir anneciğim. Ama ne olur izin ver de şu birkaç dakikalık kaydımı bitirivereyim. Sonra da senin yemeğini veririm. Şimdi ilacını içe dur o zamana kadar. Bak saat 6'yı geçiyor. Hadi bırak şu sinirliliği.
1: Da. Sanki ne yararı var bu ilaçların? Bu ilaçlar değil mi beni bu hale sokan? Tuvalete gitmek için ayağa kalktığımda gözlerimin önünde siyah noktalar uçuşuyor. Hepsi ilaçlardan işte, hepsi.
2: Hayır anne, sonbahara giriyoruz ondan. Doktor bu kez gelişinde senin tansiyonunu bir kez daha ölçecek ve yeni mevsime göre alacaksın ilaçlarını. Ve geçecek o uçuşmalar. Hadi şimdi dinlenmene bak artık. Bir iki dakika sonra ben de senin
1: yanına... Dinlenmek. Bütün gün dinleniyorum işte. Hem neden bu kadar süratle şişmanladım ben? 10 yıl önce böyle değildim. Hem günlük ev işlerini de yapıyordum 10 yıl önce. Daha 10 yıl önce.
2: Anneciğim.
1: Hem sana da iyi bakıyordum. Tabii çamaşırı bulaşığı hep kendim yıkardım. Ütüyü de ben yapardım. Zavallı Walter. Gel bakayım annene bir gerçek öpücük ver. Hadi gel. Öpücüğü ver ve git çalışmana devam et. Ama kapıyı açık bırakmayı da unutma.
2: Lütfen anne. Sen istemez misin?
1: Peki anladık. Ama 15 dakika. Ne bir dakika eksik ne de fazla, tamam mı? Yalnız 15 dakika. Gözüm saatin üstünde olacak.
2: Nihayet bir sessizlik. Ve yalnız 15 dakika. Tabii o da annemin dayanabilmesine bağlı gene de. Biliyorsunuz, küçük Walter müzik okulunda tek bir konuda uzmanlaşmıştı.

0: kontrbas ile bir İngiliz kornosunun arasındaki farkı anlayabilir misiniz? Hem de kulağınızla. Ya da ne bileyim bir kemanla viola arasındaki ufacık ayrımı. Yo, gülmeyin hiç. Ben yaparım işte. Dahası var. Bir si notası ile si bemoli seçebilir misiniz? Oho, daha bunlar gibi neler.
1: Hayır!
0: Eyvah anne, ört şu kapıyı, kayıt bozulacak. Nerede kalmıştık? Evet, size küçük Walter'i anlatıyordum.
1: Bir küçük yelkenle alabilir misin bana anneciğim?
2: Hayır Walter, bir ipe dizmek üzere küçük inciler alacağım sana. Hem beni öyle çok da rahatsız etme bakayım.
1: Ama arkadaşlarım bana gülüyorlar anneciğim. Hani o aldığın beyaz kepe de gülüyorlar.
2: Bırak gülsünler. Annen senin güneşten hastalanmanı istemiyor.
0: Çalgıları kulaktan tanımak.
1: Sayın müdür, acaba ileride müzik akademisinde virtüozite dersleri aldırmak mümkün mü?
3: Mümkün ama efendim tabii çok yüksek puan tutturması gerekli.
0: Evet, o kısım öyle. Bir de yakın zaman var. Örneğin her dinleyişte beni tekrar rezil eden bir kısım var teyipte bir de. Neden mi dediniz? Hadi gelin, hem dinleteyim o günü size, hem de bir yandan sileyim o kısmı.
4: Çık! Defol dışarı! Defol! Defol dışarı diyorum sana. Bu ev yalnız benim ve oğlumun, anlıyor musun? Çık git diyorum. Defol! Walter! Walter, at şunu dışarı. Neredesin, duymuyor musun? At şunu dışarı diyor.
1: Evet anneciğim, peki.
4: Walter, işittin mi ne dediğimi?
1: Evet anneciğim.
4: Peki işittim. Öyleyse hadi durma, at şunu dışarı.
1: Peki dedim ya anneciğim, şimdi.
5: Gerek yok Walter. Zaten isteseniz de bir daha bu eve ayak basmam. Seni de anneni de bir daha görmek istemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum dedim. Hayatımda 40 yıl düşünsem böyle bir şeyle karşılaşacağım aklıma gelmezdi. Senin gibi kişiliksiz bir insan yeryüzüne bir daha gelemez Walter. Bir kelime daha söyleme ve beni arama bundan sonra.
6: Marian!
5: Sana tek kelime istemiyorum dedim. Seni sevmiyorum, anlıyor musun? Senden nefret ediyorum. Sen yalnız annenle otur ve onun emrinden çıkma. Sana yalnız bu yaraşır, anlıyor musun? Sana veda bile edilmez. Kişiliksiz adam.
6: Marian ne olur.
4: Walter!
6: Efendim anne, Marian'a kapıyı gösteriyorum.
4: Yeter. Daha fazla işitmek istemiyorum o soysuzun.
0: Evet. Sonunda bir kız arkadaşım olmuştu benim de, normal insanlar gibi. Üstelik müziği de en az benim kadar seviyordu, anlıyordu da. Cici mi cici? Nasıl uyuşuyorduk görseniz. Ama ne oldu gördünüz. Sözüm onu annemle tanıştırmaya getirmiştim. Sen adam değilsin dedi en sonunda. Elbette der. Sanırım artık kendimi göstermenin zamanı geldi. Hatta belki de biraz geçiyor bile. Bu insan var ya, bu insan. Hani şu içerideki. Hani bana bağıran insan var ya. Evet. O 25 yıldır dul yaşar. Kocasını kaybedeli tam 25 yıl oldu ve bir daha da evlenmedi. Ve bu sessiz odada kendisini dünyanın cennetinde sanırcasına ömür tüketti. Tüketiyor da hala. Ne yaparsınız? Ara sıra düşünüyorum da şu hani müzelerin duvarlarında eski 17. yüzyıldan kalma portreler vardır. Hani uzun burunlu, karanlık renklerle yapılmış, ince ağızlı, dudakları bıçak gibi keskin çizgilerle belirlenmiş, saçları ardından sıkıca bağlı kadın resimleri. İşte bazen onu seyrederken bu sıkıcı tabloları seyrediyormuş gibi oluyorum. Elimde değil.

En son gördüğün film ne bilir misiniz? Alfred Hitchcock'un Sapık filmi. O da 6 yıl önce. Evet. Kaç yıldır evden ancak annemin izniyle ayrılabiliyorum. O da tabii alışveriş için oluyor. Hatta o kadar ki yalnız süt şişelerini götürüp süt almak için. Yoksa geri kalan şeyler telefonla ısmarlanıyor. Yani benim çıkmama gerek yok. Evet, son gördüğüm filmi anlatıyordum size. Her sahnesini ezberlemiştim adeta. Baş kişinin adı Norman Bates'ti. Gözlerinin bakışı ve yüzünün mimiklerinden onun deli olduğunu anlayabilirdiniz. Köhne mi köhne bir moteli vardı erkek kahramanın. Ve bürosunda korkunç mu korkunç bakan doldurulmuş hayvanlar. Kuşlar vahşi mi vahşi? O gözleri görseniz baykuştaki...

0: İnanın bakamazsınız. Ve dışarıda yıllanmış kurşuni bir ev. Esrarlı, donuk, suskun.
1: Hayır anne, hayır, yapamam.
0: O sırada annesinin keskin çığlığı duyulur.
1: Nurman! Sana diyorum, o kadın burada. Sana diyorum, yakala onu. Hadi Nurman, sana diyorum.
0: Ve bunun üzerine Nurman o zavallı bir deri bir kemik kalmış kadını yaka paça mahzene götürüp kilitler. Sanırım siniriniz bozulsa da hatırladığınız filmi. Tam 6 yıl önceydi. Evet, sandalyeye oturttuğu kadının peruğunu alıp kendi kafasına giydikten sonra az ilerideki parlak keskin mi keskin bıçağı alır, ağır ağır yürür sandalyede oturan kadının üstüne doğru, sonra kıpkırmızı bir kan sızar. Sonra evet, bu kez sanki sevdiği bir kızın gelinlik giymiş nikaha hazırlanan halindeki gibi güzel sözler söylemeye, onu, evet, o ölü vücudu sevmeye başlar. Daha sonra da bir sandalyenin üstüne dimdik oturttuğu cesede iyi geceler dileyip kapıyı kapayarak sessiz ve soğukkanlılık içinde o meşum kurşuni evden çıkıp motele gelir. Neyse. 10 yıl önce o annesini öldürmüştü gördüğüm filmde. Yanlış hatırlamıyorsam annesini başkasıyla da yakalamış. Film böyle de bitmiyordu aslında. Sanırım annesinin gömülen cesedini çıkarıp tahnitleyip odasına koymuştu. Marian dedi ki, sen adam mısın dedi. Seni sevmiyorum dedi. Sonra
1: Nurman diye bağırdı kadın önce. Biliyorum sensin o Nurman diye.
0: Evet, filme çok daldık galiba. Ne anlatıyordum? Ha, tamam. Beni ille de banyoda kendi eliyle yıkamak istediği senelerde 12 yaşına gelmiştim. Artık utanıyordum. Yapma anneciğim dediğimde de kıyametler koptu.
2: Walter!
0: Aman anneciğim, kayıt yapıyorum. Bir dakika daha.
2: Hadi bakalım. Gözlerim saatte, unutma ha.
0: Evet, nerede kalmıştık? Beni 12 yaşında bile kendisinin yıkamak istediğini, reddedince de kıyametler koptuğunu anlatmıştım. Hem de nasıl? İsteri krizleri geçiriyordu adeta. Önce benim kendisini hiç mi hiç sevmediğimi söyleyerek ağır şeyler söyledi. Bağırdı, çağırdı, ağzına ne geldiyse söyledi. Sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ama nasıl bir görmeliydiniz. Bu kez de kendisini bağışlamamı istiyordu. Neyse, çeşitli şeyler söyleyerek ikna etmeye çalıştım ve başardım. Ama onunla da bitmiyordu ki olaylar dizisi. Örneğin bir yaz günü beni yolda yürürken görseniz gülerdiniz. Evet, şimdi ben de gülüyorum ama hiç de gülecek gibi değil. Ağlanacak durumdu bana göre. Nasıl mı?
2: Walter!
0: Buyurun anneciğim.
2: Walter dedim, anlamıyor musun?
0: Son kayıtlardayım anneciğim. Sen gözünü saatten ayırma.
2: Beni aldatamazsın biliyor musun? Beni aldatamazsın. Gözüm saatte. Çok az kaldı. Gözüm saatte.
0: Evet, yürürken görseniz dedim. Dedim çünkü yaz günü ben üşütmeyeyim diye yün kazaklar içinde dolaşırdım. Başımda da bir şapka. Ne olur ne olmaz, nezle olurum bakarsınız, olur ha. Hele bir de hava yağmurluysa giydiğim şeylerin altından kalkmak bir mesele olurdu. Zavallı annem. Ne olsa ona karşı çıkamam. Severim de üstelik. Bütün olanlara karşın severim. Ne bileyim, bir hastalık olsa gerek bu da. Bir çeşit hastalık.
3: Hadi bakalım Walter. 15 dakika neredeyse bitmek üzere. Annene verdiğin sözü tutmalısın. Yoksa o zavallıyı biberonu geciktirilmiş aç bir bebek gibi tedirgin görürsün. Koy bakalım teybi, oyun başlasın. Baylar bayanlar, oyuna katılmıyor musunuz? Walter, konçertoyu istiyorum.
2: Walter?
0: Efendim anneciğim?
2: Konçertoyu istiyorum.
0: İşte anneciğim, çaldığım o değil mi?
2: Söz istemem, konçerto dedim.
0: Peki anneciğim. Bilmem hiç duydunuz mu? Acıklı bir öyküsü vardır bu parçanın. Cesar Frank'ın 8 yaşındaki sevimli kızı çok hasta yatmaktadır. O sırada yatağından sürekli başında bekleyen babasına, "Babacığım ne olur," der. "Benim için piyano ve orkestra ile çalınacak bir eser besteler misin?" İşte o isteğin sonucudur ki Cesar Frank bu eseri besteler. Adı Senfonik Çeşitlemeler. Müthiş duygulu, büyük bir eser. O kadar ki Franz Liszt bu eserin premierinde saatlerce alkış yağmuruna tutulur. Ama bu sırada Frank'ın kızı ölmüştür.

0: Ne güzel. Ne güzel şu Brahms'ın müziği.
1: Walter?
2: Efendim anneciğim?
1: Neden her şey sustu? Müzik istiyorum Walter. Anlıyor musun? Müzik istiyorum. Walter?
2: Efendim anneciğim, gene mi olmadı?
0: Yok yok, bu kez oldu. İşte şimdi oldu. Susalım ve dinleyelim.
3: Bu Chopin'in yurduna karşı olan derin tutkusunu gösteren içli bir nostalji. Polonya bu eserin en duygulu yerlerinde elle tutulur gibidir. Sevi doludur eser. Hatırlarsınız, Chopin bunu çok kısa hayatının George Sand ile geçen mutlu günlerini sürdürdüğü Mallorca adasında bestelemişti.
1: Walter!
2: Anneciğim lütfen.
1: Orada ol. Böyle yanımda olmanı istiyorum.
3: Evet. Büyük aşkı George Sand ile son günlerini yaşadığı Mallorca adasında yazdığını söylemiştik. Tabii bu arada verem almış yürümüş. Sürekli kan kusmakta Chopin. Ama gene de onun eser vermekten geri durmadığını görüyoruz. Son hızla eser besteliyor. Örneğin nokturnler, balatlar, mazurkalar, valsler, impromptüler ve bütün bu hızlı çalışmaya ancak ölüm son veriyordu.

0: Walter, Walter, ne biçim müzik bu?
1: Efendim anneciğim.
0: Bırak anneciğimi. Bu ne biçim müzik dedim sana?
1: İskeletlerin dansı anneciğim çok güzel değil mi?
0: Hayır. Beni sinirden öldürecek misin?
1: Niçin anneciğim, ne var bunda sinirden ölecek?
0: Doktor demedi mi bana?
1: Ne dedi anneciğim?
0: Yalnız ve yalnız Chopin, Brahms, Tchaikovsky ve...
2: Adam 33 yaşındaydı. Ama neredeyse dazlak denecek şekilde kafasında saç yoktu. Uzaktan gören, dar omuzlara eğilmiş, beli tutmayan, dizleriyle onu rahat 60'lık filan biri sanabilirdi. Sağ gözünde normalin 2 misli, solunda ise 3 misli kalın camları bulunan gayet garip ve komik gözlük takardı. Sanırım haminnelerin gözlükleri daha bir estetik bütünlük taşırdı.
1: Gülüyorsunuz değil mi? Daha bitmedi.
0: Walter!
1: Efendim anneciğim.
0: Orada mısın?
1: Buradayım anneciğim.
0: İyi, iyi.
2: Daha bitmedi. Zamanının uzun bir aramayı gerektirerek bulunabilecek müzelik elbiselerini giyerdi. Neden mi? Annesinin dikme hevesini tatmin için. Evet, eski elbiselerini annesi alır, onlara müzelik şekiller vererek yeniden dikerdi.
1: Evet, yanlış duymadınız. Erkek elbiselerini annesi dikerdi 33 yaşındaki kişinin. Tabii düşünebiliyorsunuz değil mi annesinin başarısını ve 33 yaşındaki dedenin şeklini? Ama o annesini gene de çok severdi. Ve sırf onun onuruna fa minör etüdünü besteledi. Evet, yanlış duymadınız. Onun onuruna. Biraz beklerseniz size şimdi bu eseri dinleteceğim.

0: havalı Chopin.
1: Niye Chopin'den çalmıyorsun Walter? Hem de en iyi çaldıklarından biri olması gerek senin. Sana dedim Walter, neden Chopin çalmıyorsun?
2: Genç adam 18'ine geldiğinde annesinin kötü hastalığı giderek daha da kötüleşiyordu. Bezeye benzer şişmeler daha da büyüyor, şişmanlıktan hiçbir şekilde eğilip kalkmayacak duruma geliyordu. Bu durumda yapılacak bir tek şey vardı: her işi terk edip annesine bakmak. O da öyle yaptı. Zaten pek parlak gitmeyen müzik okulunu terk edip annesinin tamamen yanı başında yerini aldı. Artık en basit ihtiyaçlarına kadar o gideriyordu.
3: Evet, bu arada neyle geçindiğimizi soracaksınız tabii. Annesinin az da olsa bir geliri vardı. İkisine de yetiyordu. Ha bu arada günlük işler, günlük planlar neydi diyeceksiniz. Sofra kurmak, yemek yapmak, iki kişilik bulaşığı yıkamak, eve gelen sütleri almak, süpürmek, silmek. Yalnız bunlarla da bitmiyordu tabii. Tüm görevleri bu değildi. Bir görevi daha vardı ki ve 15 sene her gün beste yapmakla geçti.

0: Ama nasıl? O sizin bildiğiniz gibi değil. Nerede? O zaman dünya çapında bir şöhret olmam gerekirdi. Benim besteciliğim annemin sevdiği parçaları bir araya getirmek için yapılan bir bestecilik. Elimde 2 saat sürekli çalabilecek bir teyp. O teybe çeşitli klasik eserlerden parçaları annemin sevdiği sıraya göre dizmek, sonra da istediği anda istediği parçayı çalmak. Garipsediniz değil mi? Bunca hasta bir kadın bunca sıkıntı içinde yaşama savaşı verirken azıcık lüks gibi geldi sanırım. Ama hiç de öyle değil. Annem bu benim bestelediğim eserleri öyle sever, öyle takdir eder ki bunu çeşitli mırıltılar, türlü sesler çıkararak açığa vurur. Bu garip sesler her ne kadar pek mantığa sığmaz gibiyse de, ne diyelim, her güzelin bir kusuru vardır. Bu iş tümden kusur gibi mi gözüktü size? Yok, annemin müzik zevki kulağa hiç mi hiç tartışma götürmez, orası kesin. İşte bakın bu kez duydu söylediklerimi. Efendim anneciğim.
1: Gel bakayım benim yarama zavallım, gel.
0: Bu annemin güzel sözler söyleyeceği zamanki uvertürüdür. Bakın göreceksiniz. Geliyorum anneciğim.
1: Beni sen gerçekten seviyorsun galiba.
0: Ha? Aman o nasıl söz anneciğim?
1: Evet evet anladım. Az önce kulak verdim sana, övüyordun beni.
0: Elbette anneciğim.
1: Hiç sus sizi... bakayım. Gel şöyle yanıma. Otur şöyle. Kulağımın bu kadar iyi olmasını sana borçluyum ben, biliyor musun?
0: Aman anneciğim.
1: Sus. Seninle övünüyorum her zaman. Her zaman da övüneceğim. Gel bakayım annene bir öpücük ver şimdi. Ah şöyle.

0: Bak, çok rica ederim Walter, bunu sevmiyorum. Anlıyor musun? Bunu sevmiyorum. Chopin'in öteki parçaları daha bir başka. Onlara daha çok kanım kaynıyor. Anlıyorsun değil mi Walter?
1: Elbette anneciğim, elbette, anlamaz mıyım?
0: Aferin evladım. Bu parça beni şey yapıyor. Ne bileyim, şey işte. Üf, adını bir türlü çıkaramadım. Söyleyiversene.
1: Efendim, anlayamadım anneciğim.
0: Canım, niye yine anlamazlığın tuttu? Çıkaramadım işte. Bu parça şey yapıyor beni dedim. Şey yapıyor. Sen söyleyiver işte.
1: Ha, bozuyor demek istiyorsunuz.
0: Tam öylesi de değil. Tam kelimesini bulamadım.
1: Belki rahatsız ediyor diyecektiniz.
0: O da değil, o da değil. Neyse bırak şimdi. Sen Çaykovski'yi çal bana. Bak, ona biterim işte.
1: Az önce başka bir parçaya bitiyordunuz ama.
0: Hadi canım, yine huysuzlaşmaya başladın. Az önce sen de beni övüyordun. Ne oldu yine? Hadi bakayım, ne diyorsam onu çal Walter.
1: Hayır anne, önce Bach olmalı biliyorsun. Büyük Bach. Hani senin rüyalarını süsleyen Bach. Her klasik parçada bir kısım, bestecisi kim olursa olsun büyük Bach'a benzer. Hatırladın mı?
0: Walter!
1: Bir dakika anneciğim, bir dakika, daha sözlerimi bitirmedim ki. Evet sahne, ne diyordum? Bu büyük adamın müziğinin nerede başlayıp nerede bittiğini bilemezsin. Sanki uzay ve dünya onun müziğinde birbirine savaş açmış, birbirine girmiştir değil mi?
0: Walter, bırak şimdi bana konferans vermeyi de ne diyorsam onu şah.
1: Özellikle keman konçertosunda, hani re minör yaylı çalgılar için. Düşünebiliyor musun anne?
0: Chaikovski, senin gürültünü duymak istemiyorum. Müzik dinlemek istiyorum Walter, anlıyor musun? Sana bu kadar pahalı aletler aldım, hala kulağını düzeltemedim. Hala istediğim şekilde kayıtlar yapamıyorsun. Durdur şu müziği.
1: Bir dakika,
0: hayır, izin ver. Hayır, durdur şunu. Şimdi anlıyorum kapalı kapı arkasında nasıl bant doldurduğunu. Bundan böyle kapı daima açık kalacak, anladın mı Walter? Sana söylüyorum, kapı hep açık duracak diyorum.
1: Anneciğim lütfen, sana zararı olacak, gene başlama.
0: Bak, şuna bak, daha laf söylüyorum. Bana bak, ben Chopin ya da Çaykovski dedim mi, Chopin'i ya da Çaykovski'yi çalmanı istiyorum demektir. Brahms'ı değil.
1: Anneciğim, bakın, müzik insanın sinirlerini yatıştırmak, rahatlatmak, dinlendirmek için seçilebilecek belki ilk ve tek sanat dalı. Ben de yıllardır böyle yapmaya çalıştım sizin için. Ama bazen insanı ümitsizliğe düşürüyorsunuz adeta. Ne bileyim, sanki kasten yapmışım filan gibi bir duyguya kapılıyorum. Oysa biliyorsunuz bunu düşünmek bile korkunç. Ya da benim için çok üzücü oluyor. Bilmem buna katılır mısınız?
0: Sus. Ben şey demek istemiştim.
1: Sus. Aslında müzik onu gerçekten rahatlattı. Siz aksiliğine falan bakmayın. O katı dirence rağmen damarlarını

0: etkileyen müziğe teşekkür etmek gerek. Gerçekten bu tür müziğin etkin bir yeri var kişilerin sinir sistemi üzerinde. Örnek mi istediniz? Diyelim hepinizce çok iyi tanınan, bilinen, hatta sevilen, duygulu mu duygulu Çaykovski'nin Opus 35 Re majör keman konçertosu. Nasıl rahatlarsınız duyduğunuzda? Daha başlangıcında kişiyi alır götürür başka dünyalara. Sanki bir saunada masaj yapılmış gibi rahatladığınızı anımsarsınız bir an. Ve bir süre önceki tüm karamsar, kötümser duygu ve düşüncelerinizi bir kenara itip şöyle düşünmeye başlarsınız. Ne güzel değil mi dünyamız? Yaşamak ne güzel değil mi? Ne mutluyuz. İnsanlar ne iyi. Hele şimdi bir de konser salonunda ton ton mu ton ton bir kişiyi düşünün. O kadar mutlanmış ve dalmış ki dinlerken, orkestra şefi duygusal pasajlar üzerinde daha da basarak durduğu için neredeyse başı önüne düşüp uyuyup kalacak. Yo yo yo, gülmeyin. Uyumak da dinlenmenin en iyi şekillerinden biri. Rahatlık ifade eder.
1: Olmaz, olamaz. Kes şunu, Walter, kes.
0: Korkma anneciğim, kötü bir parça değil. Belki nefesli sazlar biraz yüksek girdi, ondan uyar.
1: Hayır diyorum, hayır Walter. Walter, beni öldürmek mi istiyorsun?
0: Hayır anne, hayır. Bu müzik yurtları için canlarını vermeye giden askerleri simgeleyen bir müzik. İyi dinlerseniz siz de anlayacak ve seveceksiniz.
1: Ne var bu müzikte Walter? Beynimi deliyor sanki.
0: Bu parçada neler yok ki anneciğim. Do, re, mi, fa, sol, la, si'nin bir yurt savaşında insanları belli bir yönde yönetmek için ne denli önemli yeri olduğunu gösteriyor. Daha ne olsun? Annem, anneciğim, anneciğim, ne yapıyorsun? Durduğun yerde gene başladın iş çıkarmaya. Al bakayım şu oksijen. Şöyle. Sen bugün pek konserto dinlemeye hazır değilsin herhalde. Hadi aç bakayım ağzını.
1: Ne oldu Valde? Ne var? Ne oldu bana?
0: Önemli bir şeyiniz yok anneciğim. Sonbahara giriyoruz. Biliyorsunuz bu mevsim biraz dokunur size. Hafif bir kriz geçirdiniz, o kadar.
1: Demek öyle. Ama hiçbir şeyim yoktu. Rahat rahat müzik dinliyordum.
0: Gene bir şeyiniz kalmayacak anneciğim. Yarın doktoru çağıracağım. Tansiyonunuza bakıp kan tahlilinizi yapsın diye.
1: Çağır Valde. Bir an önce çağır da gelsin. Çağır da gelsin.
0: Hastalık yıkımını yalnız vücutta yapmıyor tabii. İşin acı yönü beynini de kemiriyor yavaş yavaş. Daha önceki yıllarda yalnız yaşlılık belirtileri gibiydi ve önemsenmiyordu o kadar. Benim için de daha bir kolay oluyordu. Örneğin damarların sertleşmesi ya da romatizmal ağrılar ve benzeri gibi. O sıralar kendisini oyalamak da bakımı da daha kolaydı. Ne zaman ne yapacağını, ne zaman neyi isteyip neyi istemeyeceğini, neyi sevip neyi sevmediğini az çok bilebiliyordunuz. Ama bugün...
1: Halde, neredeyim ben?
0: Uyuyun anneciğim, rahatınıza bakın. Evinizde, odanızdasınız, ben de yanınızdayım.
1: Bir sesler duyar gibi oldum da, Çaykovski miydi?
0: İşte az önce gördüğünüz gibi. Özellikle bu sonbahara giriş dönemlerinde çok daha garip şeyler oluyor. Tabii benim işim de daha bir güçleşiyor. Hangi müziği ne zaman çalacağım ya da çalmam mı gerek, susmam mı? Örneğin tarihleri unutuyor. Hangi yıldayız? Yazda mıyız, kışta mıyız? Ya da en yakınlarının adlarını. Örneğin ailemizden birini gördüğü zaman neden geldiğini, kendisiyle alay mı edilmek istendiğini filan sormaya kalkışıyor. Tabii o zaman iki tarafı anlaştırmak bana düşüyor. Anlaştırıncaya kadar da anamdan emdiğim süt burnumdan geliyor. Hele hele mantıkla çözülmesi gerekli bir konu oldu mu, Allah korusun. Ne söylediğini, ne demek istediğini, neyi neden yaptığını anlatabilirsen anlat. İşin kötüsü dışarıdan bakıp da şöyle kalıbına, kıyafetine, özellikle kilosuna aldanan bu derece sinirin bu şişmanlıktaki insanlar nasıl olabileceğine akıl sır erdiremiyorlar. Bazen de hastalığın en belirgin özelliğini sesinden anlarsınız. Tedirginlikleri başladı mı ki genellikle havada basınç değişimi ya da rüzgar oldu mu hissedilir. Sesinin tonu değişir. Evet, garipsemeyin, öyle olur. Hem de öyle çok değişik şekillere girer ki hayret edersiniz. Örneğin bir kontralto sesten birden tarif edemeyeceğiniz gibi tizleşir. Bir de bakarsınız baykuş sesine benzemiş. Evet, Galapagos adalarından bir baykuşa. Bazen de bir devin boğazına yapışıp onu boğduğunu haykırır. Aslında yoktur böyle bir şey. Ama gelin görün ki gerçekten öyleymiş gibi hırlıyor.

0: Altılı, ha bu oldu ha bu olacak sesler çıkarıp ürkütür insanı.
1: Su anne, su.
2: Bir dakika anneciğim. İşte azıcık buna benzer. Ancak şimdi uykuda sayılır, onun için pek öyle önemli değil. Aslında böyle boğulur gibi olduğunu hissettiğinde gözleri filan yuvalarından fırlayacak gibi olur. Gerçekten korkarsınız. Daha iyisiniz değil mi anneciğim? Anneciğim sanırım iyileşiyorsunuz. Konçertoya devam edelim mi? Anneciğim dilersen önce bir şeyler yiyelim. Daha doğrusu yapalım. Ha ne dersin? Bak anne, artık bakkala telefonla yiyecek öteberi ısmarlamaktan bıktım. Biraz da insan gibi kendim çıkıp istediğimi alacağım. Hem böylece hava almış olurum azıcık. Ne dersin?
1: Getirmek için yine mübarek, hayır, hayır istemiyorum.
2: Sakin ol anneciğim, lütfen sakin ol. Söz veriyorum, bir daha kız girmeyecek bu eve. Bir daha olmayacak diyorum, lütfen. Sen yeter ki kendine gel azıcık. Hem ben dışarıya her çıkışta kız mı getireceğim yani?
1: İstemem.
2: Hadi anneciğim kendine gel. Konçertoyu çalayım mı?
1: Söz ver bana.
2: Ne sözü anneciğim Allah aşkına, ne sözü?
1: Söz ver bana. O sokak kızını yeniden evimize getirip sokmayacaksan. Ama şimdi, şimdi söz vermeni. Derhal söz vermeni istiyorum.
2: Peki anneciğim, peki söz veriyorum. Ama o bir sokak kızı değil. O bir...
1: Walter! Ben ne diyorsam odur. Geldi eve, gördüm onu.
2: Norman. Evet biliyorum, o burada.
1: Ne? Ne dedin? Çabuk söyle, bir şey dedin.
2: Bak anne, ne güzel bir gitar solo. İnsan şöyle baktığında bu İspanyol suratı tanıyacakmış gibi geliyor. Evet, İspanyol asılzadeleri soyundan filan gibi. Denizin ortasında koca bir zırhlı gibi sandalyesine yerleşmiş. Var mı bana yan bakan diyor. Ama işin aslı öyle değil. Kımıldamaya çalıştı mı iş değişiyor. Bir yerden bir yere gitmek korkunç onun için. Elinde ince siyah, çok nadir bir ağaçtan yapılmış ve her yana antika eşya gibi süslü bastonuyla bir ayağını diğerinin ardından atarak adeta bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla yürür evin içinde. Tabii genellikle bu yürüyüşler tuvalet yönünde olur. Ha, size sandalyesini de tanımlamak isterim. O da özel yapılma ve gariptir çünkü. Şöyle karşıdan baktınız mı ne koltuğa, ne normal sandalyeye, ne de oturulup sallanılan dinlenme koltuğuna benzer. Öyleyse neye benzer diyeceksiniz değil mi? Çok hoşunuza gitti değil mi? Evet, ne diyorduk?
3: Ha, sahi sandalyeyi anlatıyorduk.
2: Evet, annemizin sandalyesi. Daha çok berber sandalyesiyle ameliyat masasının, hem de oldukça modern, her yana eğilip bükülebilen bir ameliyat masasının karışımından meydana gelmiştir sanırsınız. Yanlarında birçok kol. Annem dilediğinde onlarla oynayıp kendini garip bir garip pozisyonlara sokar. İşte bu garip sandalyeye, tabii denilebilirse, kocaman bir vücut oturur. Başta da söylediğimiz İspanyol asılzadelerinin soyundan biri gibi. Tarihi tablolar gibi de diyebiliriz. Efendim anneciğim.
1: Kes şu müziği, sevmedim diyorum sana.
2: Sahi düşünmeliydim sevmeyeceğinizi. Çünkü ölüm kokuyor değil mi?
1: Kendimi çok kötü hissediyorum. Başım her zamankinden daha kötü dönüyor. Uyumak istiyorum.
2: Yok anneciğim, bu olmaz. Bugün uyumaca yok. Özel bir gün çünkü. Konçerto günü. Dilersen bir hap daha vereyim sana. Ha ne dersin?
1: Hayır, uyumak istiyorum. Ya da Çaykovski'yi istiyorum.
2: Aman anneciğim sen
1: yani
2: nasıl istersen.
1: Yani ya uyku,
2: sen nasıl
1: ya Çaykovski.
2: Anneciğim. Yeter ki bugün uyuma, kötüleşme, dinlenmeye çalış, direnmeye çalış biraz.
1: İstemiyorum, istemiyorum dedim.
2: Bak, bak anneciğim ne güzel.
1: Walter, Walter kime söylüyorum?
2: Belki de bunu daha çok seveceksin anne. Anne, nasıl bunaltıcı ve ezici bir melodi. Ne neşeli notalar. Ne güzel değil mi?
1: Walter, Walter dinlemiyorsun yine.
2: Yoksa Walter, bunu mu tercih ederdin? Belki de bu ha anne. Belki de bu daha güzel gelir değil mi anne? Bak, bak, bak anne şimdi bulduk değil mi? Ha? Ha? Burada mı ha? Burada mı sevmedin? Nasıl olur? Nasıl olur anne? Bak bak bugün bu melodilerin günü. Bütün çaldıklarımızın ya da çalamadıklarımızın.

yaşayamadıklarımızın günü. Sev anne, sev biraz. Ya da sık kendini, sevmeye çalış biraz. Peki ya bu, bu anne? Ben bugün ne istersen onu deneyeceğim. İstersen hepsini. Yalnız Maria'na sokak kızı demeyeceksin bir daha, söz değil mi? Bak, bak şimdi yeni bir parça.

ne gün yaşıyoruz ikimiz de. Ne gün. Bir gün belliydi zaten ikimizin de böyle büyük bir müzik günü yaşayacağımız. Bir gün yıllarca banta aldığımız parçaların hepsini böyle yüksek sesle çalıp boşalacak. Ömrümüzce işimizde biriktirdiğimiz şeyleri önünden bendi kaldıracaktık. İşte geldi anne. O gün şimdi anne. Bu kez hem

0: Yani yeteneğini ev işlerine, kahve çay yapmaya, bulaşık yıkayıp yemek yapmaya dönüştürdün. Neden, neden? Bunlara karşı çıktığında beni köpekler gibi uluta uluta dövdün. Ya da beni ömrüm boyunca aldattın. Bana zorla konçerto yaptırdığını unutmadın sanırım. Başkalarının bestelediği eserleri başkalarının yaptığı parçalarla karıştırıp teybe kaydetmek sence benim bir konçerto meydana getirişimdi? Niye anne? Herkes besteci ya da virtüöz olamaz ki. Değil mi anne? Haklı değil mi? Neden birdenbire şişmanlayıverdin anne? Neden tekrar zayıflayabileceğin, normalleşebileceğin halde böyle kalmayı seçtin? Zayıflamış olsaydın her gece yatağına ya da gezmek istediğin yerlere seni kucağımda götürürdüm. İnat, inat, inat! Ne için? Ne için öbür duyguların inadın kadar gelişmedi? Benim günahım neydi anne? Ne oldu? Bağışla anne. Ama her şey öyle çabuk, öyle beklenmedik şekilde oldu ki. Gözümü açtım, bir sessiz odanın içinde kocaman acımasız bir anıt gibi oturuyordun. Emirler yağdırıyor, vuruyor, kırıyor, bağırıyordun. Ve bu daha kötüleşerek yıllarca sürdü.
1: Yeter dedim, yeter! Sabımı ver bana!
0: Anne bırak! Bırak istiyse bugün içimdekileri anlatayım, biliyorsun bugün özel bir gün. Neden benim hiçbir kız arkadaşım olmasını istemedin anne? Bunun gelişmem üstündeki etkisini hiçbir zaman anlamak istemedin. Bu büyük eksikliği duyduğum zaman duvarlara aşk ilan etmem gerekiyordu. Onlarla konuşmam, sevişmem gerekiyordu. Düşünüyor musun anne? Ben kaç yaşındayım ve bir kız arkadaş, bir kadın tanımadım. Belki yalnızlıkların en dayanılmazıydı bu. Anlıyorum. Sen kendin de dul bir kadındın. Hem de çok erken dul kalmıştın. 25 senedir de dulsun. Şu dört duvarın içinde. Ama benim de böyle bir yalnızlık çekmeye mahkum olmam gerekmezdi ki. Zavallı Marian. Onu öpmedim bile. İnan değmedim bile eline, anlıyor musun? Ama ne tatlı bir kızdı. Ne duygulu, ne insancı. Üstelik müziği de seviyordu. Ama gene de annemsin. Onu evden kovman dahil yaptıklarının hepsini affedecek, unutacak bir duygu var içimde. Daha doğrusu bugün boşalınca galiba rahatladım. Aslında seni çok seviyorum anne. Dünyada herkesin annesini sevdiğinden daha çok. Sana bakma fırsatı verdiğinden Tanrı'ya dua bile ediyorum inan. Belki de yanılıyorum. Belki de duygularımı çözümleyemiyorum. Ya da ne bileyim. Ama yıllarca bu anı beklediğimi çok iyi biliyorsun anne. Yıllarca. Sana bütün bunları çalmak ve söylemek, bütün bu düşüncelerimi, senin lehine düşündüğün şeyleri bile söyleyebilmek olanağı vermedin. Ne zaman ağzımı açsam bana yalnız müzikten söz edebileceğimizi söylerdin. Bir de günlük emirler. Sofrayı kur, yemeği hazırla, etrafı topla ve müzik yap. Yaptığımızda ne müzikti ya. Teybe 80 türlü parçadan 80 türlü kısımlar kaydedip sonra da konçerto yaptık diye karşısına geçip dinlemek. Belki de yeteneğim beni sadece bir marangoz ya da ne bileyim demirci ustası filan yapabilirdi. Ama ben büyük müzisyen olacaktım. Bir yığın müzik otoritesinin aksine tavsiyesine rağmen. Neyse anne. Ne sen ne ben mutluluk nedir bilmedik. Ama tüm bunlara rağmen bugün gerçekten bambaşka bir anne olarak görüyorum seni karşımda. Söyleyebildiğim için tabii. Şimdiden sonra bambaşka bir annesin ve ben de bambaşka bir evlat. Gerçekleri gördük ve anladık. Ben de rahatladım, sen de. Şimdi odada şişman, tatlı, tonton bir anne ve çevresinde koşuşturan bir oğlu olacak. Değil mi anne? Ha, ne dersin? Anne? Anne! Anne!

Annemi seviyordum adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Yev Gerard, çeviren Ergun Evren, reji Kamran Yüce, efekt Erhan Mesudoğlu.

Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Birkaç programdır teknoloji üzerine konuşuyoruz. Nasıl, ayak uydurabiliyor musunuz yeni teknolojilere? Yoksa boş verdiniz mi? Akıllı telefonu yeteri kadar kullanabiliyor musunuz? Çok zorlaştı değil mi işler? Artık bütün işlemler akıllı telefonun içinde. Öğrenmek zorundayız hepimiz. Düşünsenize, bütün bu büyük değişimler, hani diyoruz ya, ah nerede o bizim eski günlerimiz? O günler geçti, unutun artık. 2000 yılından sonra, dikkat edin.

0: derseniz akıllı telefon denen bir hadise geldi, alt üst etti işi. Ve şimdi de elektrikli araçlar ve bu araçlarda kendi kendine giden otomobiller şoförsüz. Hadi bakalım, nerede benim gençliğim diyenler, artık unutun onları. Öyle bir şey yok. Ben kanlı arabasını kullanmış bibiş bir adam olarak çocukluğumla unuttum gittim. Anı onlar, anı. Ne mutlu ki bunlara kavuştuk şimdi. Şimdi ben bu değişimle bakarken acaba yeni nesil bu değişimle nasıl iç içe, acaba bizi şaşırtıyor mu? Onları da şaşırtıyor mu? Bunu çok merak ediyorum. Onun için bu akşam karşıma eski bir dostu Ali Kemal Demir'i aldım. Ali Kemal Demir 14 yaşında. Ali Kemal Demir niye eski bir dostum? Çünkü ben ondan daha evvel 23 Nisan programında programı ona bırakmıştım. O yapmıştı. O günden gelen bir eski dostumuz var. Şimdi Ali Kemal ortaokulu bitirdi. Liseyi de bitirdin mi Ali Kemal?
1: Liseye geçtim.
0: Ha, liseye geçtin ve Ali Kemal bu sefer lise öğrencisi olarak karşımda. Hoş geldin Ali Kemal, merhaba.
1: Hoş buldum.
0: Ali Kemal, biz böyle yeni teknolojilere şaşırıyoruz. Sizin nesil bu işe ne diyor?
1: Yani açıkçası özellikle son zamanlarda teknolojinin atılımı artık çok daha fazlalaştı. Sizin kadar büyük olmasa da biz de şaşırıyoruz yeni gelişmeleri.
0: Şaşırıyorsunuz.
1: Doğal olarak tabii ki.
0: Çünkü ben kendime bakıyorum. Mesela ben dünyaya geldiğimde ilk yıllarımda buzdolabı yoktu Türkiye'de. Çamaşır makinesi yoktu. Biz bunları görünce şaşırdık. Bir buzdolabı buz yapıyor. Çamaşır makineleri, çamaşır yıkıyor. Ama siz daha hiç bunları göremediniz. Düne ait hatıralarınız yok. Bizde var. Bizim belki şaşkınlığımız oradan geliyor. Nereden nereye geldiğimizi düşünür. Peki sen yeni teknolojilere ayak uydurabiliyor mu? Bu yeni nesil ve sen tabii ki.
1: Yani öncelikle kendi adıma konuşursam ben uydurabildiğimi düşünüyorum. Yani hem yeni teknolojileri zaten daha çabuk kavrayabiliyorum. Hem de kavrayamadığım noktalarda kavramış insanların paylaştığı bilgileri, videoları izleyerekten kısaca kavrayabiliyorum. Gençliğinde aynı şekilde olduğunu düşünüyorum.
0: Artık teknoloji olmadan yapamayacağımızı biliyoruz değil mi?
1: Evet, inkar edilemez artık teknolojinin hayatımızdaki yeri.
0: Herhalde artık biz insan olmaktan çıkacağız. Bizim yerimize teknoloji gelecek. Yapay zeka ile çalışıyor musun? İlgili misin? Seviyor musun?
1: Yani yapay zekaya ilgiliyim. Ben yapay zekaya yaşıtlarımdan biraz daha önce başladım. Ve açıkçası gelişimini görmek insanı hem insanlık adına gururlandırıyor ama bir yandan da korkutuyor açıkçası. Çünkü yani daha geçen güne kadar makarna yiyen bir insan videosu oluştur dendiğinde saçma sapan eliyle bile yiyemeyen garip görüntüler verirken şimdi gerçekçi sinematik bir film sahnesi bile oluşturabiliyor.
0: Yani beni aldatmaları çok kolay. Doğru mu? Şimdi ses bir kere sesi taklit ediyor. Yakın bir gelecekte mesela bizim gibi benim şu anda yaptığım işi başkaları yapacak değil. Bilgisayar yapacak. Bu konuşmayı, çünkü onun diksiyonu benimkinden daha güzel olacak. Ses tonu istediğine ayarlayacaksın ses tonunu. O haberleri de okuyacak. Yorumları da yapacak. Her şeyi o yapacak. Biz yokuz. Gelecekte böyle bir takım meslekler var. Ortadan kalkacak olan. Bunların en başında da yazarlık, çizerlik. Bunlar bitiyor. Yazıyor çünkü değil mi?
1: Evet.
0: Mükemmel Türkçe yazıyor üstelik. En ufacık bir hata yok Türkçesinde. En ufacık noktasından virgülüne. D'ler, dağlar, kesmeler. Ki ben çok meraklıyım. Türkçe'ye valla yapay zekadan gurur duyuyorum. Hele otomobiller. Artık şoförsüz otomobiller var. Bırak. Hepsi bunlar 2000 yılında oldu. Yani 2000'li yıllar, senin doğdun herhalde 10-12 mi? 2012 mi doğum?
1: Evet, 2012.
0: 2012. Yani şu 26 sene, 2000-2026. 26 senedeki atlamayı bir düşünsene. Hayal edebiliyor musun? Hiç düşünüyor musun bunu? 26 senede elektrikli otomobil, kendi kendine giden otomobil akıllı telefon, yapay zeka. Bir anda kapladı dünyayı. Ne diyorsun?
1: Yani açıkçası farkı görmek tarihsel anlamda da büyük bir merak uyandırıcı. Çünkü 1500'lere baktığımızda daha yeni yeni at arabaları var piyasada. Daha doğrusu kraliyetin kullandığı önde at, arkada bir kabin şeklinde. Bundan 400 yıl sonra artık basit tekerlekli araçlara geçilebiliyor. Ama o 1900'lerden 100 yıl sonra şu an içinde şoför olmayan taksiler mevcut. Bu da açıkçası heyecan verici.
0: Heyecan verici değil mi? Kim bilir neler göreceksiniz. Bakalım onlardan heyecanlanacak mısın? Biz onları göremeyeceğiz. Sen şimdi 14 yaşındasın. Ne dersin? Merakla bekliyor musun geleceği?
1: Yani tabii ki gelecek her zaman bir merak konusudur. Bilinmezliğin merkezidir. Ben açıkçası uçan arabaların belli bir zaman sonra artık mümkün olacağını ve hayatımıza entegre olacağını düşünüyorum.
0: Teknoloji konuştuk. Peki kendi geleceğini de nasıl olacağını merak ediyor musun?
1: Tabii ki merak ediyorum ama bu konuda bazı hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Birinci hedefim Cumhurbaşkanlığı.
0: Olacaksın.
1: Evet.
0: Aday olacaksın yani. Evet, olursun olmazsın, o ikinci adım. Ama önce aday olmak istiyorsun. Evet. Neden?
1: Açıkçası hitabetimi güçlü buluyorum ve kitlelere hitap etmek istiyorum. Ülkemi daha iyi noktalara taşımak istiyorum. Bu yüzden yani gerek siyasi olur, gerek akli olur, ülkeme bir şekilde yardım etmek istiyorum.
0: Peki ülkene yardım etmeden evvel kendine yardım etme konusuna gelelim. Sen de geleceğin babalarından biri olacaksın. Yani sen müstakbel bir baba adayısın.
1: Evet.
0: Nasıl bir baba olacaksın? Önce onu öğrenelim. Ondan sonra Türkiye'yi kurtaralım beraber.
1: Ya şöyle, önce biraz klişe başlayayım. Tabii ki destekleyici, seveceğim bir baba olmaya çalışacağım. Ama bunun dışında şu an gözlemlediğim kadarıyla insanlar böyle çocuklarıyla aynı düşünceleri çocuklarına dayatıyorlar. Siyasi görüşleri olsun, takım görüşleri olsun. Benimle aynı takımı tutacaksın, benimle aynı partiyi destekleyeceksin. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bunu çocuğuma bırakacağım. Yani kendisi düşünsün, karar versin. Bazen zıtlık oluşur, bazen eşlik oluşur. Bu bizi tamamlar ve bağımızı güçlendirir bence.
0: Çok güzel bir yaklaşımım var. Başka? Bu kadar mı hepsi?
1: Evet, bu kadar şu an.
0: Çocuğunun hayatına karışmayacaksın yani.
1: Ya şöyle, şu an baktığımız zaman yapay zekadan da konuştuk. Çeşitli artık dolandırıcılıklar ve tehlikeler oluştu bu durumda.
0: Ama dün de vardı. Dolandırıcılık değişik şekillerde hep bu dünya üzerinde var. Evet.
1: Ya şöyle, ama eskiden biraz daha ayırt edilebilirdi. Yani sizi bir polis garip bir numaradan aramazdı. 155 üzerinden ulaşılırdı. Ama şu anda yani karşınızda oturan bir genelkurmay başkanı videosu da yapılabilir. Bir polis videosu da yapılabilir. Yani artık daha da inandırıcı olabilir. Bu yüzden çocuğumu görünmeden denetlerdim. Yani uyuduktan sonra bakardım ne araştırmış, nereye girmiş, ama kesinlikle gizli kalması gereken şeylerine bakmazdım. Yani onu denetlerdim, onu desteklerdim ama onu kısıtlamazdım.
0: Kısıtlamazdın. Babanla bu konuda anlaşabiliyor musun? Yeni neslinden yetişkin nesil arasında ne fark var? Ne bizi nerede görüyorsunuz? Yani beni öğretmenin gibi düşün, baban gibi düşünün. İleriki yaşlarda insanlar gibi. Onları tümünü benim kişiliğimde gör. Bizleri nasıl yorumluyoruz? Bir 14 yaşındaki çocuk, onu bana söyle. Yani sırf baban değil, baban, annem, öğretmenin, arkadaşlarım, ben gibi. Bizim nesil.
1: Ya programın başında konuştuğumuz gibi biz teknolojinin içine doğduk. Ama siz teknoloji döneminin öncesinde gördüğümüz için aslında siz bizim için bir geçiş ve aslında aktarım gibi işlev görüyorsunuz. Çünkü yani biz buzdolabı olmayan bir dönem görmedik. Bu dönemde nasıl alternatif soğutma teknikleri vardı bilmiyoruz. Ama bunu bize öğretebilecek olan sizlersiniz. Bu yüzden bizim için çok kıymetlisiniz.
0: Niye? Bunları öğrenmek o kadar kıymetli mi? Bizim tel dolapları kullandığımızı falan bilmek. Masal kitaplarında var bu.
1: Yani şöyle diyeyim, teknoloji gelişiyor ama...
0: Peki sizin nesil, bizim nesili beğeniyor mu?
1: Ben beğeniyorum ama yani özellikle bizim nesilde ergenlik denen yeni ortaya çıkarılmış bir faktör var. Bu yüzden ebeveynlerinden utanan insanlar bile görüyorum. Ben açıkçası kendimi o kısma ait hissetmiyorum. Ben ailemle ve büyüklerimle gurur

0: Duyuyorum, onları çok seviyorum.
1: Şimdi bizde bir nesil diğer nesli beğenmez. Bu tarih boyunca ama geçerli bu. Sadece Türkiye'ye ait, bize ait olay. Bu çocuklar saygısız. Bu çocuklar bizim gibi değil, terbiyeden uzak.
0: Her bu
1: İşte
0: eski nesil.
1: falan. Hep bir şiddet, beğenmeme, aşağılama var. Yeni nesli beğenmez. Bu ama tarih boyunca böyle. Bugüne ait bir şey değil. Size saygısız diyorlar. E ah nerede bizim çocuk? Yalan. Hepsi yalan. Siz aslında saygılısınız. Sizin bir tek özelliğiniz var. Özgürsünüz ve özgürce fikirlerinizi burada olduğunuz gibi söyleyebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel bir şey değil mi? Özgürce fikrini, bilgini, düşünceni açıklamak.
0: Çok güzel bir şey yani. Üstümde bir baskı hissetmeden hür bir şekilde burada kendimi açıklamak, ifade etmek, gerekirse neslime ve akranlarıma ses olmak harika.
1: Harika.
0: Evet.
1: Akranlarıma ses olmak. Nasıl bir ses olmak istiyorsun? Hadi bakalım aç şu konuyu.
0: Yani şimdi burada ben aslında genç nesili temsil ediyorum ve burada ikimiz karşılıklı sohbet ediyoruz. Genel olarak yani hem kendimi akranlarımın yerine koymaya çalışıyorum hem bireysel cevaplar verdim. Bir tekil bir çoğul cevaplar verdim. Bu şekilde aslında hem bireysel görüşümü hem de empati kurarak akranlarımın görüşünü sizlere aktarmaya çalışıyorum.
1: Devam et, dinliyoruz o zaman. Çok şey öğreneceğimiz var senden.
0: Yani şu nesil konusuna cevap verecek olursam yani burada aslında büyüklerimi biraz da eleştirmek istiyorum. Çünkü beğenmediğiniz nesil aslında sizin yetiştirdiğiniz nesil. Yani burada
1: Burada şapkamı çıkartırım bu fikri de. Doğru. Evet, biz sizi yetiştirdik. Biz sizin elinize telefon verdik. Daha ne olsun, değil mi? Evet.
0: yani bizi yetiştiren sizlersiniz dediğim gibi. Bu noktada yani eğer birine kızmak istiyorsanız aynaya bakmanız gerekiyor bence.
1: Kutlarım seni. Kutlarım. Gerçekten bu. Üstelik yeni nesiller yeni bilgileri elde etmiş kişiler oldukları için ben o etraftan görüyorum. Benden fazla bilgileri var çoğunun. Çünkü bilgi de durmuyor. Bilgi de durmadan artıyor. Gelişiyor. Eğer sen takip etmiyorsan geri kalıyorsun. Kalmayacaksın. Çocuklarınızla beraber yaşamak istiyorsanız, aynı tempoda gitmek istiyorsanız, evet, bilimden, ilimden uzak durmayacaksınız. Paylaşacaksınız hayatı. Hayat o zaman güzel. Aynı dili konuşabilmeniz için aynı bilgileri yüklenmeniz lazım. Şimdi karşımda 14 yaşında yapay zekayı bilen, her şeyi bilen, yorum yapabilen ve geleceğini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bir delikanlı var. Bu ne kadar ileri bir çocuk. Ben şimdi bu çocuktan konuşmaktan artık onlar çocuk değil zaten. Onlar başka bir boyutta. Kendini çocuk olarak görüyor musun Ali?
0: Ya ben açıkçası kendini nasıl tanımlarsınız dediğinizde tabii ki çocuk olarak tanımlarım ama çocukluk standardı da değişti artık. Yani
1: Ha, öyle mi oldun? Nasıl oldu?
0: şöyle eskiden yine eskiye gireceğim ama mesela büyüklerimiz sizin zamanınızda internet yoktu bu kadar şeyi bilmezdik dedik ama artık çağın standardı bu. Yani bilgiye ulaşım kolaylaştı. Sizin zamanınızda bir tarih ödevi verildiğinde bir dönem ödevi verildiğinde kütüphane kovalardınız, ansiklopedi kovalardınız. Bizim için şu an klavyede 3-5 tıklatı uzaklığında.
1: Evet. Mükemmel değil mi?
0: Evet.
1: Ben son dönemlerde yapay zekayla öyle müthiş içli dışlı gidiyorum. Öğreniyorum tabii. Ben bilgi almakta kullanıyorum ama resim ve film kolu hayır böyle bir şeyler yapmam. Çünkü benim bir kişiliğim var. Yapay zekaya içime aldığım anda yapay zeka alıyor. Ben değilim o. Ben olmak istiyorum. Sende de böyle bir tutku var mı yani? Yapay zekayla ilgilisin ama önce ben olayım diyor musun?
0: Yani ben aslında yapay zeka ile ilgili sorular sorulduğunda aynen bu şekilde cevap veriyoruz. Yani kişinin önce kendisi olması çok önemli. Yapay zekayı kendimiz yerine geçirmek yerine onu yardımcı bir asistan olarak kullanmalıyız. Yani dönem ödevimizi kendi cümlelerimizle kurup gerekli noktalarda araştırma yapması için ona başvurmalıyız. Direkt işte Fatih Sultan Mehmet devriyle ilgili bana bir makale yaz dememeliyiz. Fark o. Bilinçli kullanım ve bilinçsiz
1: Yazıyor
0: kullanım.
1: değil mi hemen?
0: Yazar.
1: Hemen. Kusursuz yazıyor değil mi?
0: D'si dağısına kadar bütün yazım kurallarına uygun tamamen insancıllıktan uzak ama...

0: Kusursuz bir şey yazıyor. Ama işte insan insan yapan da minik kusurlarıdır aslında.
1: Ama bak geçen gün benim başıma şöyle bir şey geldi. Ben Adobe Premiere'de bir şeylerimin düzeltmelerini yapıyorum. Belgesel filmlerimin düzeltmesini yapıyorum. Bir özel işim de o. Bir yerde tıkandım. Buna sordum. Saatlerce bana öğretti Adobe'yi. Öğretti, öğretti, öğretti, öğretti. Hep soru sorarak öğretti. Bir yere geldi. Dedi ki neden benden bu kadar çok bilgi aldın? Teknolojik bilgi dedim ben. Belgesel sinema yapıyorum. 83 yaşındayım. Ve bunları da öğrenip tamamlamam lazım işi dedim. Bu o anda insancıl bir havaya büründüğünü hissettim. Ve dedi ki bana şaşırtıyorsun beni dedi. Aynen böyle. 83 yaşındaki bir adam ileri teknolojiyle uğraşıyor. Halbuki bana hep bulmacaların, bilmecelerin cevaplarını soruyorlar dedi. İlk defa ben böyle bir insanla karşılaştım dedi. Kutlarım dedi. Şimdi bu bölüm insancıl değil mi? İnsancıl değil mi uyuyorum?
0: Yani şimdi ekranımızda çıkan yazıya baktığımızda son derece insancıl ama yani karşı tarafı anlamaya başladığımızda onun bir robot olduğunu ve diğer insanların yazdıklarından yeni şeyler öğrendiğini anlıyoruz. Yani bize insancıl gelse de aslında karşımızdakinin bir duyguları yok. Bütün yazışma senaryolarındaki farklı farklı duygu durumlarına bakarak insanların o anda ne tepki vermesi gerektiğine karar veriyor. Yani böyle bir durumda başka bir insan şaşırdım dediğinde durumu analiz edip durumla yakınlığı kurduğu anda beni şaşırttın diyor.
1: Evet. Değer o. O yaban ama. Gerçekten iyi kullanırsan müthiş bir hadise. Şimdi yapay zeka programlanmış bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Peki biz insanlar programlanmadık mı? Annemizden doğduğumuz günden beri önce annemiz babamız tarafından programlandık. Ondan sonra ilkokul öğretmenlerimiz tarafından. Ondan sonra yöneticiler tarafından ondan bunlar biz devamlı programlamadılar mı? Biz o programı dışına çıkabiliyor muyuz? Ne dersin?
0: Yani belli bir ölçüde çıkamıyoruz. Çünkü beyin ilk andan itibaren sürekli bir şey öğrenmeye çalışıyor ve uyum sağlama peşinde. Biz o yüzden aslında görünmez sınırlar gibi düşünebiliriz. Biz öğrendiğimiz çerçevede insanız. Öğrenmediğimiz şeylerin cahiliyiz.
1: Ya aslında bizim nesil, benim yorumuma göre sizin nesle karşı yani bizden küçüklere karşı suçluyuz biz. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Biz hiçbir zaman size özgürlük vermedik. Düşünsene doğduğun günden beri takımı bile ben veriyorum çocuğa. Okulunu ben seçiyorum. Seveceği takımı ben seçiyorum. Ve adını hadi o normal. E ondan sonra
0: Mesleğim.
1: mesleği, işi, kimden evlenecek, ne olacak, bitecek, nerede oturacak. Hep komut. Komut. Hep hesap sorarak götürdük onları. Kısıtlamaya soktuk. Eğer sizlerin bugünkü bu özgürlük düşüncesi tabii bu nedenle saygısızlık olarak görülüyor. Siz artık bunları dinlemiyorsunuz. Siz yeni dünya düzeninde kararı kendiniz verip iyi veya kötü, doğru veya yanlış siz uyguluyorsunuz. Katılıyor musunuz bu fikrime?
0: Evet katılıyorum yani artık ebeveynler biraz daha kısıtlayıcı olmaya başladı. Tabii bunun detayına indiğimizde kendi yaptıkları hatayı bizim yapmamamızı istiyorlar ama bence kararı bize bırakıp yanlışa yöneldiğimiz zaman oğlum ya da işte kızım böyle yapsan daha iyi olabilir gibi olsa daha mantıklı olur, daha güzel olur.
1: Ya her şey de öyle. Düşünsene mesela hep bize çocukluğumuzdan beri size de şimdi aman küfür etmeyin. Ağzınızdan kötü laf çıkmasın derler. Değil mi? Kötü laf çıkmasın derler. Maçlarda ne oluyor?
0: Maçlarda insanlar sadece sevdikleri iki tane rengin farklılığı yüzünden birbirlerine küfür ediyorlar. Selamı sabahı kesiyorlar. Birbirlerine kız alıp vermiyorlar. Durum o kadar vahimleşti
1: O
0: artık.
1: kadar vahimleşti değil mi?
0: Evet.
1: Haklıyım değil mi? Bizim nesil suçlu size karşı. Size şimdi bunları öğretiyoruz. Maçlarda birbirimize küfür etmeyi öğretiyoruz. Orada çocuklar ve kadınlar olmasına rağmen biz onların yanında ana avrat küfür ediyoruz. Karşı tarafta bana ana avrat küfür ediyor ve ortada kadınlar ve çocuklar var. Bizim nesil size karşı suçlu ve sizi böyle büyütüyoruz. Kendimi bu bakımdan çok suçlu hissediyorum. Özür dilerim senden. Bütün yani senin şahsındaki bütün gençlerden Cengiz Tünay olarak Size böyle bir dünya bıraktığımız için ben özür diliyorum. Kavgalı, kindar, savaşçı bir dünya bıraktık size. Siz sadece seyrediyorsunuz. Bu şaşkınlıkla bizi.
0: Seyrettiğimizi de öğreniyoruz.
1: Tabii canım.
0: Ve uyguluyoruz.
1: Evet.
0: Uygulayınca da suçlu oluyoruz.
1: Evet. Eskiden dayak vardı mesela. Ben dayak yiyerek büyüdüm. Öğretmen vurur, babam vurur, o vurur. Ben çocuklarıma el kaldırmadım. O kadar içime acı çöktü ki o zamanlar. Çocuk mocuk fark etmiyor. Rahatsız oluyorsun. Tokadı yediğin zaman aşağılandığının farkındasın. Ben o zaman kafama koymuştum. Ben büyüyünce çocuklarıma el kaldırmayacağım. Onların hayatına karışmayacağım. Ben böyle yaşıyorum ve onları böyle büyüttüm. Hala okullarda var mı vurma çocuklara falan? Anne babalardan çevrede görüyor musun?
0: Yani şöyle, öğretmenin artık sınıflarda maalesef saygınlığı kalmadı. Yani öğretmen artık çocuğa değil, çocuk öğretmenleri kaldırır hale geldi. Maalesef durum burada da vahim. Yani yeni nesil şiddete imrenmeye başladı.
1: Kim öğretti?
0: Sizler.
1: Tabii. Dizi filmler nasıl? Var mı şiddetsiz dizi film?
0: Ya dizi filmlerde ahlaklı bir film yok, şiddetsiz bir film.
1: Çocuk oyunları var lan, oynuyorsunuz. Devamlı ateş ve birbirinizi öldürmek üzerine. Doğru mu? Doğru. Saatlerce katlediyorsunuz insanları, olayları. Aslında dünya sürüklüyor bir yere bizi ama bakalım nereye gideceğiz. Bunun farkındasın değil mi?
0: Farkındayım.
1: Bu global bir düşünce. Bu sadece Türkiye'ye ait olan bir düşünce değil. Dünyayı bir yere çekip götürmeye uğraşıyorlar. Ne dersin?
0: Yani şimdi bu noktada aslında tam tanımlayamadığımız insanlar ve çevreler devreye giriyor. İşte bazı gruplar diyor ki işte gizli topluluklar, gizli cemaatler bizi bu noktaya itiyor. Bazı insanlar diyor milyarderler, çok parası olanlar dünyayı yönetmeye çalışıyor. Yani bu konuyu aslında tam olarak sınıflandıramıyoruz. Yani bizi bu konuda etkileyen dış güçler mi, zamanla değişen insan beyni mi, insanın bilinçaltı mı, henüz farkına varabilmiş değiliz.
1: Evet. Ama tamamen global bir düşünce. Bu global dünya benim gördüğüm, incelediğim, baktığım. Ya şimdi en son yeni okudum, insan üretiyorlar. Yapay alanda, yapay embriyo içinde, dündü galiba haberi okudum. Yapay embriyo içinde kalp atışlarını başlatmışlar. Bunun sonu meçhul. İnsanoğlu galiba fazla uğraşıyor bazı şeylerle. Düzenin üstünde bir yere çıkmak istiyor. Bunun birilerine mutlaka faydası var. Bize yok ama ne dersin, düşünür müsün böyle bir şey?
0: Ben de açıkçası daha üst tabaka insanlara fayda sağladığının farkındayım ama bu düşünceye neden vardıklarını henüz anlamış değilim. Yani sonumuzu getirecek olan bu yeni bilimler, yapay insanlar, yapay zekalar aynı zamanda bizi kurtarır mı diye düşünüyorlar. Yoksa amaçları tamamen mi kötü, onu bilmiyorum.
1: Kimse bilmiyor. Varsayımlar var ama. Yorumlar var. Öyle veya böyle yorumlar var. Ali senin için benimkinden zor. Tamam mı? Yani ben ilk hayata atıldım. Her şey çok kolaydı. Yani üniversiteye başladığım günlerde gazeteciliğe başladım. Niye başladım? Çünkü benim fotoğraf makinem vardı, meraklıydım. Çocuk dediler hem üniversiteye gidiyor hem de fotoğraf makinesi var. Hemen gelsin başlasın gazeteciliğe dedi. Çünkü fotoğraf makinesi olmak da bir hadise. Yani bu kadar kolaydı. Çünkü gittiğim gazetede zaten üniversite mezunu yoktu. Tamam mı? En yüksek tahsil liseydi. Çocuk üniversiteye gidiyor. Fotoğraf makinesi de var, gelsin. Ve bu benim hayatımın çizgisi oldu. Şimdi böyle bir şey yok. Sizin işiniz çok zor. Hele bazı meslekler tamamen ortadan kalkacak. Ressam, proje. Mesela mimar. Projeyi çiziyor yapay zeka. Kusursuz. Milim oynatmadan çiziyor. Avukatlık mesleği de bitecek. İçtihatlar, bilmem neler, eski kararlar. Hatta sana dilekçeni yazacak. İtiraz dilekçeni yazacak. Bana öyle geliyor. Ne dersin?
0: Yani zaten artık bunları yavaştan yapmaya başladı. İtirazları falan yazıyor ama ben açıkçası avukatlık mesleğinin kutsal olduğunu düşünüyorum. Ve yapay zekaya bırakılırsa günümüzde olduğundan daha fazla kötüye kullanılabilecek bir meslek gibi geliyor. Yani bu avukatlık sonuç olarak haklıya da destek verirken haksıza da destek veriyor. Ve yapay zeka bir avukat eğer bir suçlunun veya...
1: Suçluysa?
0: Suçlunun eline geçerse çok tehlikeli olabilir. Çünkü yapay zekanın elinde bir anayasa var ve bir insanın Yani bütün anayasayı okuyup anlayabilmesi için ciddi bir süreç...

0: getirirken onun hepsini okuyup anlaması 30 saniyesini almıyor. Ve bu sayede bulduğu hukuk boşluklarıyla adaletin tecelli etmesini zorlaştırabilir.
1: Sen bu sözcüğü nereden biliyorsun? Adaletin tecelli etmesi. Bak söyleyemedim ha. Bir daha söyle bakayım.
0: Adaletin tecelli etmesi.
1: Nereden öğrendin bu sözcüğü?
0: Yani haberlerde artık çok duymaya başladık.
1: Evet, ben abi ki eski nesille yeni nesil arasında karışık bir yerde durduğum için ben biliyorum bunları. Ya, ama senin bilmen enteresan. İlgimi çekti. Yeni bir hayat seni bekliyor. Şüphesiz yorgunlukların olacak bu hayatta. Daha büyük sürprizlerle karşılaşacaksın. Ama bundan sonraki sürpriz nedir acaba? Merih'te yaşamak mı? Onu mu göreceksin? Başka ne yani? Ne göreceksin? Ne görebilirsin başka? Bitmiyor değil mi sonu bu teknolojinin gelişmeleri? İnsan hayatına müthiş etki ediyor.
0: Ne zaman artık yeter son buldu desek bambaşka bir şeyden bambaşka bir teknoloji çıkıyor. Yine herkesin ağzı açık kalıyor. Artık ağzımız açık kalmaktan normali o hale geldi.
1: Ama bunların hepsinden para kazanıyorlar. Her bir ileri adımda müthiş bir yeni bir zengin çıkıyor. O eski Rockefeller falan gibi zenginler artık bitti. Öyle zengin. Artık bundan sonra dijital zenginler var. Yapay zenginler var. Dünyayı da onlar yönetecekler zaten. Artık öyle eskisi gibi Rockefeller bilmem ne onlar bunlar isimler. Vergi rekortmenleri. Orada iş. İş orada. Ali'cim ne yapalım? Her şey gibi bu programın da sonuna geldik. Ve sen geldin yeni nesil bir kişi olarak. Beni biraz sarstın. Yeni fikirlerinden teşekkür ederim. Herhalde dinleyenleri de sarstın. Ve ben sen Ali Kemal Demir'e 14 yaşındaki bu arkadaşım diyeyim. Ben 83 yaşında arkadaş olabiliyoruz bir kere. Bakın dikkat edin konuşmalarımız, ortak konularımız var. Demek ki arkadaş olunabilir.
0: Evet.
1: Değil mi? Teşekkür ederim Ali'cim, eksik olma söylediklerin için. Anlattıkların için. Yeni dünyanın çocuğu olarak sana yolun açık olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet, böylece bir programın daha sonuna geldik. Yeni teknolojiler, yeni düşünceler, yeni hayaller arasında yuvarlanıp gidip geldik. Bazen üzüntülü, bazen sıkıntılı, bazen şaşkın ve programın sonu geldi. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, teknik yapımdan Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzellikler, sevgiler yolluyoruz. Yolunuz açık olsun. Hayat akıp gider.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Kariyer Atlası.
2: Efendim herkese selamlar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından TRT Radyo 1'den herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de saatler 16.30'u gösteriyorken sizlerin iş ve özel hayatınızdaki dengenizi sağlayabilecek, sizleri yeni konularla buluşturarak iki farklı alanda hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda destekleyecek yeni konuları Kariyer Atlası programına getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta da yine çok özel bir konuyla karşınızdayım. Yarın başlarım diyenler, bugün hiç hevesim yok, daha sonra yaparım diyenler, neden önümüzdeki hafta olmasın diyenler, yani durmadan sanki bir şeyleri erteliyormuş hissi yaşayanlar radyonun başına geçsinler. Çünkü bugün sizlerle birlikte yarın başlarım psikolojisini konuşacağız. Ve ertelemek mi yoksa savsaklamak mı, yeniden programlamak mı yoksa konfora kaçmak mı? Bunların arasındaki farklara bakacağız. Sevgili dostlar, bugün

Çok tanıdık bir cümle soracağım size. Belki bugün söylediniz, belki az önce söylediniz, bilmiyorum. Belki dün söylediniz. Belki de yıllardır söylüyorsunuz. Yarın başlarım. İlginçtir değil mi? Yani bazı insanlar buna tembellik diyorlar. Bazıları disiplinsizlik, bazıları iradesizlik. Ama psikoloji son 20 yıldır bambaşka bir şey söylüyor. Belki de mesele tembellik değil. Mesele zaman yönetimi de değil. Ben zaman yönetimi olduğunu da düşünmüyorum. Belki de konunun aslında şu vardır. Duygularımız. Duygularımız bize bunu yaptırıyor olabilir. Kanadalı psikolog ve erteleme araştırmaları konusunda da dünyanın en önemli isimlerinden biri olan Tim Pickle yıllarca bu konu üzerinde çalıştı ve benim de yakından takip ettiğim önemli araştırmacılardan birisidir. Özellikle bu erteleme konusunda yapmış olduğu çalışmalarda ve çok çarpıcı bir cümle kuruyor kitabında. Onun Procrastination diye direkt söylediğim gibi okunan bir kitabı var. Procrastination, Tim Pickle tarafından yazılmış ve Türkçe'ye böyle çevrildi. Procrastination bir zaman yönetimi problemi değildir diyor. Yani duygu düzenleme problemidir diyerek duygunun üzerinde özellikle duruyor. Bu cümle ilk duyulduğunda insana garip gelebilir. Çoğunlukla koçluklarımda insanlar bana erteleme konusunda geldiklerinde zamanı doğru yönettiklerinde ertelemeyeceklerini düşünerek bu konuyu getiriyorlar. Yani eğer ben zamanı doğru bir şekilde yönetebilirsem, her günümü, her saatimi, her haftamı doğru bir şekilde planlayabilirsem herhalde pek çok işimi de zamanında yaptığım için ertelememiş olurum düşüncesi oldukça teknik bir konu ve böyle bakıldığında da aslında ertelemenin çözümünün doğru bir planlama ve zaman yönetimi olduğunu düşünebiliriz. Haklı. Fakat Tim Pickle'ın söylediği şu kısmı da kaçırmayalım. Aslında ertelemek, onun dilinde procrastination, duygu düzenleme problemi. Çünkü biz yıllarca şunu öğrendik. Ajanda kullan, takvim yap, liste oluştur, saat kur, plan yap. Ama neden aynı insanlar onlarca plan yaptıktan sonra bile yine erteliyor? Takvim yapanlar, ajanda kullananlar, o uzun iş listeleri hazırlayanlar, durmadan alarm kuranlar, saat kuranlar neden erteliyorlar? Çünkü sorun takvimde değil ya da kullanmış olduğumuz ajandalarda ya da ajanda yönteminde değil. Sorun beynin içinde. Neden beynin içerisinde? Çünkü duygularımız ya da geçmişte öğrendiğimiz bazı durumlar ya da o an içerisinde o durumdan bir risk faktöründen ötürü korkmamız bize duygusal olarak o işi yapmamamızı veya o işten uzaklaşmamızı söylüyor. Safsaklama kelimesini hayatınızda mutlaka birkaç kez kullanmış ve anlamını da biliyorsunuzdur. Bu programda safsaklamayla ertelemenin birbirinden farklı şeyler olduğunu söyleyerek erteleme konusuna başka bir çerçeve getirmeye çalışacağım. Çünkü safsaklamayla procrastination diyelim biz buna yine aklımızda kalsın. Çünkü kitabı alırsanız kitapta da bu kelimeyi çokça duyacaksınız. Safsaklamayla ertelemek aynı şey değil. Türkçe'de ikisini aynı kullanıyoruz doğru ama psikoloji açısından baktığımızda önemli bir fark var. Safsaklama bazen bilinçli bir tercihtir. Mesela bir yatırım yapacaksınız. Bilginiz eksik, bir hafta bekliyorsunuz. Bu safsaklama değil. Bu nedir? Bu aslında mantıklı bir ertelemektir. Mantıklı bir ertelemek, bu stratejik bir gecikme. Bir hafta bekliyorsunuz, bu safsaklama değil. Bu aslında bilinçli bir gecikme. Bazen beklemek akıllıcadır. Bazen karar vermemek doğru karardır. Bazen yarın yapmak en doğru şeydir. Fakat o ertelemek diye tanımladığımız, procrastination diye tanımladığımız şey bambaşka bir şey. Kişi, herhangi bir insan yapması gereken şeyi bildiği halde yapmazsa ve burada mutlaka sonunda bir zarar göreceğini biliyorsa, buna rağmen

geciktiriyorsa, işte bu aslında bizim bugünkü önemli konumuz. Psikolojinin de aslında ilgilendiği konu bu. Şimdi dürüst olalım. Diyet yapman gerektiğini biliyorsun ama başlamıyorsun. İngilizce çalışman gerektiğini biliyorsun ama başlamıyorsun. Doktora gitmen gerektiğini biliyorsun ama gitmiyorsun. Kitap okuman gerektiğini biliyorsun fakat okumuyorsun. Evde eksik kalan işleri tamamlaman gerektiğini biliyorsun fakat tamamlamıyorsun. Ders çalışman gerektiğini biliyorsun fakat çalışmıyorsun. Bir müşteriyi araman gerektiğini biliyorsun ama aramıyorsun. Bak, burada bilgi eksikliği yok. Burada plan eksikliği de yok. Burada başka bir şey var. Bunu yapanlar beni şu an çok iyi anlıyor. İçinde işte benim duygularıma tercüman oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Burada başka bir şey var. Yapman gerektiği konusunda net bir bilgi var kafanda. Bunu yapmam gerekiyor. Ama yapmıyorsun. Tim Pickle'ın en sevdiğim fikirlerinden biri şu kitapta. İnsanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davranırlar diyor. Gerçekten öyle. Biz başkasına karşı kendimizi gerçekten çok sorumlu hissediyoruz. El ne der? Şimdi arkamdan sözünü verdi fakat sözünü tutmadı derler. Bana plansız derler. Bana sürekli erteleyen birisi derler. Yapayım bari. Fakat kendimize karşı, kendi hayatımızla ilgili, az önce saymış olduğum her şey kendi hayatınızla ilgili olan gerçekler. İnsanlar kendi hayatlarına karşı, kendilerine karşı sorumluluk duyması gereken konulara karşı oldukça sorumsuz davranabiliyorlar. Düşünün, yarın saat 10'da bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Gidersiniz. Çünkü ona söz verdiniz. Hatta böyle tam zamanında saat 10'da gidersiniz. Ama aynı kişi kendi kendine söz veriyor, yarın sabah yürüyüş yapacağım diye, ama gitmiyor. Neden? Çünkü gelecekteki kendisini yabancı biri gibi görüyor. Bugünkü ben kazanıyor, yarının beni kaybediyor. Bu yüzden procrastination denilen o erteleme aslında bir zaman problemi değil. Bugünkü benle gelecekteki ben arasındaki bir çatışma anı, bir çatışma hali var orada. Eğer siz yarın sabah gideceğiniz arkadaşınızın, eğer gitmediğinizde, o durumu ertelediğinizde, sürekli ertelediğinizde size karşı olan düşüncelerini düşünmeseydiniz, o bir yabancı gibi olmuş olsaydı, bir daha onu görmemiş olsaydınız, yüksek ihtimalle o görüşmeye gitmeyecektiniz. Bakın, bizim işe alım görüşmelerimize çok dikkatimizi çeken bir şey var. En az 10 işe alım görüşmesinde gerçekten söz vermiş, mülakata geleceğim ya da online toplantıya geleceğim denilen kişilerin %30'u neredeyse hiç haber vermeden gelmiyor. O online görüşmeye katılmıyor, aradığımızda telefonunu açmıyor. Aslında diyeceksiniz ki onun aslında kendisiyle ilgili bir saygısızlığı. Belki de az önce konuştuğumuz konuyla ilgilidir. Beni tanımıyor. Gerçekten tanıdığı birisi olmuş olsaydım onun hakkında neler düşüneceğimi merak edecek, bunu dert edecek ve mutlaka gelecekti. Peki gelecekteki ben kim? Kilo vermem gerekiyor. Fazlaca kilom var. 20 kilo fazlam var ve bunu vermem gerekiyor. 20 kilo sonraki beni çok düşünmediğim için, ona karşı sorumluluğumu hissetmediğim için, şu andaki benle daha fazla ilgilendiğim için kilo veremiyorum aslında. Onu hayal edemiyorum. Ertelemenin temel psikolojilerinden bir tanesi, insanlar kendilerine karşı başkalarına olduklarından daha sorumsuz davrandıkları için. Şimdi çok önemli bir yere geldik aslında. Ertelemeyi tembellikle de karıştırıyoruz. Bunlar aynı şeyler değiller. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Bakın, tembelle erteleyen kişi arasındaki farkı söylüyorum. Tembel insanlar çoğu zaman erteledikleri şeyi umursamazlar. Sonuçlar onları ilgilendirmez. Sonuç ne olursa olsun umurunda olmaz. Fakat erteleyen insanlar o yaşadıkları durumu, o ertelemeyi yaşayan insanın ortak özelliği genellikle şu olur.

değil demez. Ya biliyorum yapmam gerekiyor ama ya yapamadım, olmadı. Bu Tim Pickle'ın araştırmalarında da görüyoruz ki erteleme aslında birkaç tane önemli durumla ilgili. Birincisi kaygı ile ilgili. İkincisi suçluluk duygusu ile ilgili. Utançla ilgili. Ve en önemlisi de aslında stresle yakından ilişkili. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Erteleyen bir kişi pratikte baktığımızda anksiyete haline girebilir. Hayatta kaygı dolu yaşama olasılığına sahip olabilir. Derin bir suçluluk duygusuna sürüklenebilir. Hayatta ben bir şey yapamıyorum, aslında beceremiyorum. Bak bunu da erteledim, tamamlayamadım. Tamamlayamama psikolojisi özellikle burada karşımıza çıkıyor. Utanç duygusu başkalarından, kendinden. Ve özellikle böyle sürekli bir hiper stres alanı içerisinde. Yüksek bir stres faktörü yaşıyor. Sürekli ertelediği için, yarım kaldığı için, tamamlayamadığı için. Ya da tam tersi düşük stres yaşıyor. Orada ne var peki? İlgi ve motivasyon eksikliği. Olaylara karşı motivasyon düşüklüğü. Bir süre sonra depresif ruh hali. Bu yüzden birçok danışan bana şöyle gelir. Hocam çok tembelim. Biraz konuştuktan sonra görüyorum ki aslında tembel değil. Aslında bir suçluluk duygusu, bir stres düzeyinin artmasından kaynaklı yaşamış olduğu bir korku hali var. Onu atmak istiyor aslında. Tembellikle ilgili değil yaşadığı şey. Şimdi size küçük bir deney yaptıralım. Hayatınızda sürekli ertelediğiniz bir şey düşünün. Her gün ertelediğiniz bir şey olsun bu ya da her hafta ertelediğiniz bir şey olsun. Eminim çoğu bizzat kendinizle ilgilidir. Şimdi şu soruyu sorun kendinize. Bu işi düşündüğümde hangi duygu daha çok beni baskılıyor? Hangi duyguyu daha çok hissediyorum? Bir düşünün şöyle. Ertelediğiniz bir şey düşüneceksiniz. Ve bu ertelediğiniz şeyi düşündüğünüzde hangi duygunun sizi daha fazla sardığını, sarmaladığını, hangi duygunun size geldiğini bir düşünün. Kaygı mı? Başarısızlık korkusu mu? Yetersizlik hissi mi? Böyle göğsünüzde bir daralma, bir sıkıntı mı? Belirsizlik mi? Ya bu saydıklarımdan bir tanesi mutlaka vardır ya da birkaç tanesi. Cevabınız aslında burada. Çünkü Pickle'a göre insan görevi ertelemiyor. Görevin hissettirdiği duyguyu erteliyor. Bak bu çok büyük bir fark. Çok büyük bir fark. Biz çoğu işi neden yapıyoruz biliyor musunuz? Az önce saymış olduğum duyguları bir daha yaşamamak için ertelemiyoruz. Kaygılanmamak için ertelemiyoruz. Suçluluk duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. Başarısızlık yaşamamak için ertelemiyoruz. Görevin kendisiyle bir ilgisi yok. Yetersizlik duygusu yaşamamak için ertelemiyoruz. O göğsümüzdeki daralma, sıkıntı olmasın diye bir şeyi zamanında tam vaktinde yapmaya çalışıyoruz. Bir belirsizlik oluşmasın, hayatımızda bir netlik olsun, hayatımın kontrolünü ben elimde tutayım düşüncesiyle ertelemiyoruz. Ertelemenin psikolojisini anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla görevin hissettirdiği duygu ne? Biz onu ertelemeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir fark. Beynimiz neden bunu yapıyor? Çünkü beynimiz geleceği değil, bugünü korumak üzere tasarlanmış bir organdır. Şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir spor programı hazırlayacaksınız kendinize. Yani her gün kaç saat program yapacağım, hangi kaslarımı çalıştıracağım, ne kadar yürüyeceğim ya da bu yürümenin peşi sıra nasıl bir diyet programı yapacağım, nasıl besleneceğim. Çok can sıkıcı değil mi? Yani baktığınızda başlangıç itibariyle oldukça kolaymış gibi görünüyor ama oldukça zor. Belirsiz, yani ne olacağı belli değil. Yani önümüzdeki hafta ne olacak, sonraki ay ne olacak? Çok sıkıcı bir şey bu. Yani yemek programları hazırlayacaksınız, diyet programları hazırlayacaksınız. Her gün hangi kas sistemini çalıştıracağınızı hazırlayacaksınız. Belki

gidip bir spor salonuyla anlaşmanız gerekiyor. Paranız gidecek cebinizden. Çok can sıkıcı bir şey bu. Çok belirsiz. Beyin diyor ki size, kim bulacak şimdi o spor salonunu? Oraya mail atacaksın, telefon açacaksın, fiyatları alacaksın. Bu diyet programı sana uygun mu? Belki bir diyetisyene gitmen gerekecek. Hangi kas sistemini çalıştıracağını bilmek için belki gireceksin. YouTube'da bir program izlemen gerekecek. Yani zor bir sürece giriyorsun. Orada belki gelen mail geç gelecek. Hocayı beğenmeyeceksin. Belki harcadığın para boşa gidecek. Videolar izlemen gerekecek. Kitaplar okuman gerekecek. O anda ne oluyor? O anda aslında yaşanan şey size diyor ki, bunların hiçbirine gerek yok. Bence olduğu yerden devam et. Böyle içsel bir rahatlama gelir anlık olarak. Ve beynimiz bunu bir ödül olarak kaydediyor. Diyor ki, oh be, hepsinden kurtuldum. Ne spor salonuna gittim, ne fiyat aldım, ne para harcadım, ne diyet programları yapmak zorunda kaldım, ne her gün aç kalmak zorunda kaldım. Oh be, bunu ne zaman erteledik? Bunu yaz sonrasına, bunu bahara, bunu kışa erteledik. Oh, çok güzel, şahane. Bütün bu dertlerden kurtuldum. İşte ertelemenin en büyük tuzağı burada. Beyninizde büyüttüğünüz, sorun haline getirdiğiniz, zor diye tanımladığınız pek çok şeyi ertelediğiniz anda siliyorsunuz. Bu kısa vadeli bir rahatlama oluşturuyor. Fakat uzun vadeli bir zarar. Burada aslında kendi içerisinde modunuzu değiştirmiş gibi hissediyorsunuz. Fakat uzun vadede modunuz bozuk. Şöyle düşünün. Günlük olarak yapmanız gereken bir iş düşünün. Bir toplantıya gideceksiniz. Bir müşteriyle beraber oturup zorlu bir satın alma ya da satış süreci gerçekleştireceksiniz. Sabah kalktınız, hazırlandınız. İçinizde inanılmaz bir endişe ve kaygı var. Bugün çok zor geçecek. Bugün gerçekten çok yorucu olacak. Sabah çıkacaksınız, trafiğe gireceksiniz, toplantıya gideceksiniz. O müşteriyi ikna etmeye çalışacaksınız. Fakat bir mail geliyor ve mailde şöyle bir şey var. Müşterinin bugün yoğun takviminden ötürü bu toplantıyı yarın ertelemişler. İlk hissettiğiniz şey ne olur? İlk hissettiğiniz duyguyu düşünün. Kastettiğim şey bu işte. O rahatlama duygusu var ya. Oh, oh, çok şükür. Abi süper, yarına kaldı. Tamam, yarın hallederiz. O andaki o kısa vadeli rahatlama var ya. İşte o erteleme duygusu, bir başkası ertelemiş olsa bile sizin o anda yaşamış olduğunuz o duygu geçici bir rahatlama, ama yarın yine aynı stresi yaşamaya başlayacaksınız. Bunu bizzat kendinizin yaşadığını düşünün. Dil öğrenmek zorundasınız. Dil öğrenmek için programlar araştırıyorsunuz. Kurslar araştırıyorsunuz. Kursa gideceksiniz. Hocalarla birlikte takılacaksınız. Belki dil öğrenme gruplarında konuşma zorlukları yaşayacaksınız. Ve bir anda şöyle bir şey geliyor aklınıza. Ya zaten öğrensem ne olacak? Nerede kullanacağım? Çevremde kim dille irtibatı var ki sanki ya? Kim yabancı dil konuşuyor ki? Gerek yok. Bence seneye bunu programlayayım ben. Ne büyük bir rahatlama değil mi? O anda beynimizin ödül sistemi bir anda açılıyor. Ve diyor ki, oh be, bütün bunlardan kurtuldum. Kısa vadede baktığınızda evet, bu sene rahat ettiniz. Peki dil öğrenimi ne oldu? Dikkat ettiniz mi? Bizim görevle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz duyguları erteliyoruz. Duyguları erteliyoruz. Şöyle bir araştırma da var. Zeki insanlar daha çok erteleyebiliyor diye. İlginç bir soru bu. Neden akıllı insanlar daha çok erteliyor sorusu. Çünkü akıllı insanlar gerekçe üretmede daha başarılı. Bahane üretmede daha başarılı. Mazeret üretmede daha başarılı. Şu an doğru zaman değil. Benim gerekçelerim var. Ne yaptığımı biliyorum. Biraz daha araştırayım bunu. Dur ben biraz daha salon araştırayım. Maddi gücüme uygun daha iyi bir seçenek bulacağım. Henüz hazır değilim. Mükemmel olmasını istiyorum. Bunların çoğu kulağa aslında mantıklı gelebilir. Ama bazen bunlar yalnızca o korkunun entelektüel kılıfı. Entelektüel kılıf hazırladığınızda bir anda o erteleme dünyanın en mantıklı şeyi haline gelir sizin için.

0: Eğer ağzınız laf yapıyorsa, biraz kafanız çalışıyorsa, pratik düşünceli bir insansanız, ertelemeler sizin için oldukça makuldür. Ama konular halloldu mu? Hayır, orada duruyorlar. Şimdi size bir uygulama vereceğim. Bu akşam bir kağıt alın, üzerine şunu yazın. Neyi erteliyorum hayatımda? Neyi erteliyorum? Altına da şunu yazın. Eğer başlarsam en çok neden korkuyorum? Çoğu insan ilk defa gerçek sebeple burada karşılaşır. Çoğu kişi ve o korkularınızın çoğu da aslında zorlandığınız, size zor gelen şeyler olacak. Size bir uygulama daha vereyim. Tim Pickle'ın önerdiği bir yaklaşım bu aslında. Görevi bitirmeyi düşünmeyin. Başlamayı düşünün. Yarın sabah sadece 5 dakika bunu yapacağım. Sadece 5 dakika. Çünkü motivasyon hareketten sonra gelir. Bunu unutmayın. Önce motivasyon, sonra hareket değildir. Önce hareket, sonra motivasyon gelir. Biz motivasyonu bekliyoruz harekete geçmek için. Çok beklersiniz. Önce harekete geçmelisiniz ki sizi o hareket motive etsin. Evet sevgili dostlar, hayatımızdaki en büyük kayıpların önemli bir kısmı yanlış kararlar yüzünden oluşmuyor. Verilmeyen kararlar yüzünden oluşuyor. Kurulmayan şirketler, yazılmayan kitaplar, başlanmayan diyetler, edilmeyen telefonlar, söylenmeyen özürler ve yaşanmayan hayatlar. Belki de bugün bu programdan çıkarmamız gereken tek cümle şu olmalı. Ben işi ertelemiyorum. O işle ilgili hissettiğim duygudan kaçıyorum. Ve eğer duyguyla yüzleşebilirsek, görev de yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Çünkü ertelemenin karşıtı disiplin değildir. Ertelemenin karşıtı eylemdir. Küçük de olsa bir eylem. Ve bazen hayat sadece 5 dakikalık bir başlangıçla değişir. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Önümüzdeki pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Haftası programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Haftası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşan, tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutladılar. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 kişilik aile serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan aile fertlerinden Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ile baldızı Ceylan Daşan hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken kayıp bir kişi henüz bulunamadı. Öte yandan serinlemek için Adıyaman'da çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan, Hatay'ın Arsuz ilçesinde de serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde